0: limitleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
1: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah-u Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha'ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Resullerin hidayetle gelmesi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her zaman olduğu gibi konferanslarımızın merkezinde ezeli ve ebedi tek dinin yegane kaynağı son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde Resullere baktığımız zaman karşımıza hemen bir slaytımız çıkıyor. Varlıklar aleminde, evet, şu anda ekranda gördüğünüz gibi melek resuller emr aleminde Allah'ın yarattığı kullarıdır. Cin resuller gayb aleminde ve insan resuller de zahiri alemde görevlidirler. Allah Teala 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Bu 6 alemin 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemin içerisinde Allah Teala nebi resuller ve ayetlerde veli resullerden bahsediyor. Nebi resullerle veli resuller arasındaki 10 tane birbirinden farklı özelliğe baktığımız zaman ayetlerde karşımıza bir hakikat çıkıyor ki Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor ve nebi resuller arasında fetret dönemi var. Yani nebi resuller olmadığı dönem, geçtiği ayetleri de görüyoruz. Ali İmran 81, Maide 19. Nebi resullerin olduğu zaman dilim içerisinde birden fazla nebi resul yoktur. Bütün nebi resuller aynı soydan gelirler.

0: ve sadece Nebi Resuller, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller insanlardan seçilir. Nebi Resuller'in 5 görevine karşılık, Veli Resuller'in 4 görevi, Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Veli Resuller vekaleten, Nebi Resuller asaleten şefaat yetisine sahip, Veli Resuller vekaleten ve son Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebi, ama kıyamete kadar da Resuller hep ardı arkası kesilmeksizin devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hiçbir kavim yoktur ki o kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala Resul tayin etmesin. Veli Resuller arasında bir fetret dönemi, bir boşluk dönemi yok. Veli Resulleri Allah Teala ard arda gönderiyor. Fetret dönemi yok. Muminin 44'te biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Veli Resuller, Nebi Resullere verilen şeriat kitabı ile amel ederler. Ve Veli Resullerin Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi 4 görevi var. Ama bu Veli Resullerden bir tanesi vekaleten devrin imamı seçilecekse Allah Teala o 5. görevi de ona veriyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah Teala hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. İşte Resuller slaytımıza baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, Nebi Resullerin yaşadığı dönemde de her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Veli Resuller var. Bu dört, bu değil. Nisa 165'te başlayan slaytımıza baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Onları müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra uyaran ve müjdeleyen Resul gelmedi diye mazerette bulunmasınlar. Hiçbir Resulümüz yoktur ki onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün ümmetlerden, kavimlerden Resuller tayin ettik. Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller vazifeli kıldık. Evet, tekrar ediyoruz. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tayin ettiği veli Resuller tağuta kul olmaktan içtinab etsinler ve Allah'a kul olsunlar diye. İsra 15'te biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Ve Taha 134'te Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de rezil ve rüsvay olmadan senin ayetlerine tabi olsaydık. Kasas 47'de Rabbimiz keşke bize bir Resul gönderseydin. Böylece biz senin ayetlerine tabi olur, müminlerden olurduk. Sevgili kardeşlerim, bu ayetlerin lisasına baktığımız zaman Allah Teala'nın Nebi Resullere verdiği 5 görev Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti. Her zaman muhterem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın size 7 katlık bir sarayı vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. İşte bu misale benzer şekilde bodrum katı ayetlerin tilavetiyle gerçekleşiyor, başlıyor. Ve ayetlerin tilavet görevini Allah Teala Nebi Resullere, Veli Resullere veriyor. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, onların birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bir slaytımız var, ayetlerin tilavetini, görevini Resuller yapar. Ona da bakacak olursak, o zaman, evet, şu anda gördüğünüz gibi ekranda, Bakara 129'da ayetleri tilavet edecek, açıklayacak olan Allah'ın Resulüdür. Bakara 121'de ayetlerimizi size tilavet etsin, açıklasın diye. Ali İmran 164'te ayetleri tilavet eder, tilavet eder. Cuma 2'de onun ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okur. Ve İbrahim 4'te biz onu kendi kavmin lisanıyla gönderdi ki ayetleri tilavet etsin, açıklasın diye. Yunus 47'de her ümmetin bir resulü vardır. Yani her kavmin bir resulü vardır. Ve likul ümmetin resul. Fe izâ câ'a resûlüm kudiye beynemul kıstî. Onlar arasında adaletle hükmolunur. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki bütün zaman parçalarında Allah'ın dinini insanlara öğretmekle vazifeli olan Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resuller, onların olmadığı dönemlerde de kavimlerin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri tilavet eden, açıklayan veli resuller vardır. Ve bütün bu veli resuller hidayetle vazifeli kılınıyor. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi kesinlikle mutluluktur. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak, bütün kutsal kitaplardaki şeriat tektir. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber'in şeriatı aynı şeriat. Bu şeriat muhtevasına 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Bu 7 safa 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi din 3 esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, dini yaşayan insanların tek cemaati oluşturmasıdır. Ve teslim, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala'nın emri ve akimüddine, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun. Dinde fırkalara ayrılmayın. İşte Yahudiler 71 fırkaya, fırka-i Naciye hariç 70'i cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, fırka-i Naciye hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme gidiyor, bir tanesi hariç. Yani her devirde Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardaki dini yaşayan tek fırka fırka-i Naciye'dir. Onlar kurtuluştadır. Geri kalanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yani şirkte olanlardır. Allah-u Teala Rum 30'da ezeli ve ebedi tek dinin olduğunu buyuruyor. Ve bu tek dinin yaşanabilmesi Rum 31'de Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Münibine ileyi ona yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Namaz kılın, sakın müşriklerden olmayın. Kimdir o müşrikler? Rum 32'de onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse dinin esası, üç esas üzerine Allah tektir, vahdet akidesi, tevhid, tek cemaati oluşturmaktır ve teslim, ruhun hidayeti, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi diye, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi ve bütün Resuller Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her kavmin içerisinde Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı elçilerin hepsi bu tek dini insanlara öğretiyor. Evvela onlar öğreniyorlar Allah'tan ve daha sonra Allah'ın emriyle öğretiyorlar. Evet, Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Bu halde sevgili kardeşlerim, her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri hidayette geliyor mu? Evet. Nitekim insanlar, bu dünya hayatını yaşayan insanlar sonunda ya cehenneme ya cennete gideceklerdir. İşte cehenneme giden insanlar, ki ağırlıkta her dönemdeki insanlar ağırlıkta cehenneme gidecek olanlardır. Yani dinde fırkalara ayrılanlardır. Özellikle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine bakacak olursak, لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِيلًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا Cehennemi insan ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte sevgili kardeşlerim, Resullerin getirdiği hidayete muhatap olduktan sonra hidayeti dilemeyenler. Demek ki bütün Resuller hidayette geliyor ve hidayeti kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti açıklıyorlar. Adem Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Nuh Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. Musa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İbrahim Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış. İsa Aleyhisselam 7 safa hidayeti açıklamış ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 safa hidayeti açıklamış. Bu 7 safa hidayetin muhtevasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte elimizde mevcut olan 4 kutsal kitaba göre bakacak olursak 7 safayı şöyle açıklayabiliriz. Resullerin açıkladığı 7 safa. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakıyoruz. İbrahim, Davud Aleyhisselam'ın şeriatında, Zebur'da. Evet, Zebur'da ve İsa Aleyhisselam'ın şeriatında ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler. Tevrat ayetleri, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an ayeti. İkinci safa. Mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi. Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Tevrat ayetleri, Zebur ayeti, İncil ayeti ve Kur'an-ı Kerim. Nefsin Allah'a teslimi beşinci safa, Tevrat ayeti, Zebur ayetleri, İncil ayetleri ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa İhlas İrşad, Tevrat ayeti, Zebur ayeti, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün peygamberler kavimlerine bu 7 safa hidayeti açıklamışlardır. Adem Aleyhisselam'ın dini ile Nuh Aleyhisselam'ın dini, İbrahim Aleyhisselam'ın dini aynı din. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. İnna Allah istafa Adem'e. Allah Adem'i seçti ve Nuh'u seçti ve Allah İbrahim'i, İbrahim'i seçti. İşte Allah Teala Nuh Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın dininden, İbrahim Aleyhisselam da Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi söylüyor. Öyleyse Resullerin zinciri aynı zincir. Zincirin halkaları arasında bir boşluk yok. Ve enne min şe'ati ile İbrahim. Muhakkak ki onun dininden, onun dininde bahsettiği Hazreti Nuh'un dininden. Bahsettiği Hazreti İbrahim'in dini. Yani Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini bütün peygamberlerin dini aynı din ve bütün peygamberler kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımıza da bakacak olursak, din aynı din, hepsi hidayetle gelmiş. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Delalet, hidayetin zıttı. 7 ayet-i kerimede başlangıç noktasında insanlar şu hadis kalsın. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse bütün Resuller hidayetle geliyor. Başlangıçta herkes delalette ve delalette olan insanları Allah Teala Resulünü hidayetle gönderiyor. Evet, Resulünü hidayetle gönderiyor. Her kavmin içerisinde o Resulü hidayetle gönderiyor. Hidayet ne? Ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Evet. Ve ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah'ın bizi hidayete erdirmesi, bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz, hidayeti dilememiz lazım. İşte bütün Resuller kavimlerine hidayete davet ediyorlar, hidayete çağırıyorlar ve ruhun hidayetinin de dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olduğunu buyuruyor. İkinci safa, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, bütün insanlar Allah'a muhtaç. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ne zaman biz başımız üzerine devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşiyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz an. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte Allah-u Teala'nın 3 esas üzerine bina ettiği muhteva. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, hidayetin dilenmesiyle şirkten kurtulmaktır. Tevhid, Allah'ın bizi nimetlendirmesiyle Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabiyettir, tabi olmaktır. Ve teslim, ruhu, veçi ve nefsi Allah'a teslim edip kendimize zulmetmekten kurtulmaktır. Dinin tamamı budur. Ve bütün Resuller hidayetle gelmişlerdir. Hidayeti insanlara açıklamak üzere gelmişlerdir. Ama sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların çoğunun gideceği yer cehennem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer 71. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler ve oraya geldikleri zaman cehennem bekçileri cehennem kapılarına girenlere soruyorlar. Ayetleri sizler telavet eden Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Lakin azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Resuller hidayetle geldiği zaman Resullerin davetini dikkate almayan, dünya hayatına dalanlar, onlar daveti kabul etmiyorlar. Ve bu daveti kabul etmeyenler Kur'an ayetleriyle sağır, dilsiz ve kör olarak Allah onları değerlendiriyor. İşte bir slaytımız var. Sağır, dilsiz ve körler. Evet, başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Ama onu sağır, dilsiz ve körlükten kurtarmak üzere Resul hidayetle geliyor. Hidayeti dilerse Allah Teala onların kör olan gözlerini açacak, sağır olan kulaklarını açacak, dilsiz olan dillerini açıp konuşacak ama dilemiyorlar. İşte kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar hidayeti dileyenlerdir. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar da hidayet karşısında delaleti seçenlerdir. Zaten başlangıç noktası herkes delalette ve bu delalette olanlar eğer hidayeti dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. O delalette kalanlar bu slaytta gösteren ayetler mücibince onlar sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir özelliği de nedir? Cehennemliklerin bir özelliği, hepsi kör, sağır ve dilsizlerden oluşuyor. Allah Teala Mülk Suresinin 8 9 10. ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi? Her resul bir nezirdir. Onlar da itiraf eder geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer onları işitseydik ve akletseydik. İşte bir insanın işitip akledebilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı hidayeti dilemesine bağlı. İşte hidayetle Resul geliyor. Ya hidayeti diliyorlar, gören işten ve idrak edenlerden oluyorlar ve ya hidayeti dilemiyorlar. O zaman sağır dilsiz ve kör olarak hayatlarına devam ediyorlar ve onların üzerine azap sözü hak oluyor, cehennem hak oluyor. Evet, bu halde sevgili kardeşlerim, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerdeki Allah-u Teala, Hac 75'te, Allahu yestefi minel melaikete resulü ve minel nas, insanlardan da ve meleklerden de resuller seçer. Bu ayet-i kerimede konu olan melekler ve resuller, insanlar olması hasebiyle seçilen resuller, veli resullerdir. Çünkü tekrar o birbirinden farklı 10 özelliğe bakacak olursak resullerde, nebi resulleri sadece Allah insanlardan seçiyor. Evet, ne meleklerden nebi resul var, ne cinlerden bir nebi resul var. Nebi resuller sadece ve sadece insanlardan seçiliyor. Evet, burada da görüldüğü gibi Allah razı olsun, insanlardan seçiyor, sadece insanlardan seçilir. Ama veli resuller hem insanlardan seçiliyor, hem meleklerden seçiliyor, hem de cinlerden seçiliyor. Nebilerin olmadığı fetret dönemlerinde Allah Teala onlardan bir tanesini seçiyor, vekaleten devrin imamı tayin ediyor ve bütün kavimlerde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi gereğince ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor ve veli resuller gönderilmesine rağmen onlar ne yazık ki hedefe ulaşmıyorlar. O halde sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün zaman parçalarında ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala veli resuller tayin ediyor. O veli resuller hidayetle geliyorlar ve hidayetin olmadığı bir dönemde dinin yaşanması mümkün değil. Bu açıdan resullerin hidayetle gelmesi konusu konferansımız çok manidar. Zaten Kur'an-ı Kerim'in şifresi Ahzab 40'ta da bu muhtevayı açıklıyoruz. Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Ve görüyorsunuz ki cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Allah Resulleri niçin gönderiyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat kime itaattir? Resule itaat Allah'a itaattir. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi. Öyleyse eğer Resul'e itaat Allah'a itaatse Allah Teala Resullerin lisanıyla dini açıklıyor. Ama günümüzde Kur'an-ı Kerim var ve çoğu insan Risalet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Halbuki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere veriyor ve Ulu Azm nebilerin ardından bir Resul'ün geleceğini Allah-u Teala bize müjdeliyor. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeledi. Ümmetiminden hayırlısıya buyurduğu Resul Mehdi Aleyhisselam'dır. Ali İmran 81'de bahsi geçen bütün Ulu Azm Nebilerin arkasından gelecek olan Resul o Mehdi Resul'dür ki Allah-u Teala onu 7 grup ayet-i kerimede Kur'an'da açıklıyor. Evet, Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyen Kur'an-ı Kerim'deki 7 grup ayet. Ali İmran 81. Bütün Ulu'l-Azm nebilerin arkasından Allah'ın bize geleceğini müjdelediği Resul o Mehdi Resul'dür. Tövbe 32 ve Tövbe 33'te bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Furkan 27, 28, 29, Furkan 30'da da bahsi geçen Resul de Mehdi Resul'dür. Ve Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde de size Allah'ın ayetlerine yakın hasıl edemediniz diyen de Resul Mehdi Resul'dür. Semanın bir dumanla, fitneyle kaplandığı günlerde de bahsi geçen Allah'ın geleceğini bize müjdelediği Resul yine o Mesih Resul'dür. Ve Saf 8-9'da da bahsi geçen Resul Mehdi Resul'dür. Beyne 2'li ve 3'te de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman parçasında, bütün kavimlerde, insan topluluklarının içerisinde mutlak surette Allah-u Teala'nın ayetlerini tilavet eden, açıklayan ve tabi olanların nefsini tezkiye ve tasfiye eden ve onlara kitabı hikmeti öğreten Allah'ın Resulleri hep vardır. Bütün Resuller vehbi olarak Allah tarafından Risalete vazifeli kılınıyor. Kasas 68'de Rabbuke yahliku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Doğuştan doğmadan evvel seçilen Allah'ın Nebi Resulleridir. Allah Teala onları seçiyor, iradesini teslim alıyor ve onlara şeriat kitabı veriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde geçen Nebi Resullere baktığımız zaman Nebi Resuller ve onların arkasından onların şeriatıyla amel eden belli Resullerin hepsi kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ediyorlar. Yani hidayete davet ediyorlar. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, işte İbrahim Aleyhisselam, işte Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer af ve mağfiret varsa hidayet vardır. Hidayet varsa af ve mağfiret vardır. Eğer hidayet yoksa af ve mağfiret söz konusu değil. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Bakın onlar alimdir diyor. O günkü alimler hidayeti bilmiyorlar. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecek. Öyleyse hidayeti bilmeyen alimler fitne sebebi. Ama hidayeti yaşayan alimler onlar aslında ıslah edici Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse her devirde istisnasız Allah'ın dostları, Allah'a davet eden, ıslah edici amel işleyenler, her devirde tağut şeytanın dostları, şeytanı ateşe davet eden ve insanların delalete kalmasına sebep olan iki grup. Birisi fitne sebebi, diğeri de ıslah sebebi. Allah Teala Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Bu dini benimle Allah nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla fitneden kurtulacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Mehdi eğer Resulse, Mehdi Aleyhisselam Resulse o zaman görüyorsunuz ki kesinlikle fitneden kurtulmak, şirkten kurtulmak, delaletten kurtulmak ancak Resul'ün öğretisiyledir. Bir kere daha söyleyelim. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele veriyor. Yani Mehdi Aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Kur'an'ı Allah'tan aldığı vahiy ile öğreniyor. Vahiy ile Allah-u Teala Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı öğretiyor. Ve Allah Teala nasıl bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Fitneyi oluşturan hidayeti bilmeyen alimler, o gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların yaşayanları, fitne onlardan çıkmıştı, tekrar onlara dönecek. Öyleyse fitneyi oluşturan alimlerden, fitneden insanları kurtarmak Allah'ın 14 asır evvel geleceğini bize müjdeledi. Mehdi Aleyhisselam'la bu gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay, çok basit. Vahdet, 4 tane 7 basamağın muhtevası. Tevhid ve teslim. Yani Allah'a ulaşmayı dilek bir dilektir. Şirkten kurtulmak vahdet akidesini oluşturuyor. Tevhid 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşterede sahibi olmak, tevhidde olmaktır. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi, ruhun dünya hayatında, fizik vücut ölmeden evvel dünya hayatında Allah'a ulaşması. 7 kademede gerçekleşiyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçerek 7 kademedeki nefs eskesiyle ruh da 7 tane gök katı yükseliyor ve sonuçta Allah'ın zatına ulaşıyor. O slaytımızı da gösterecek olursak 7 kademedeki nefs eskesi ama ruhun da gök katlarına birer birer yükselmesi. Nefsi emmarede ruh birinci gök katında, nefsi levvamede ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemde ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede ruh dördüncü gök katında, nefsi raziyede ruh beşinci gök katında, nefsi marziyede ruh altıncı gök katında ve nefsi tezkiyede ruh yedinci gök katında. 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatına sığınması ruhun hidayetidir ve ruhun Allah'a teslimi. Ama fizik vücudun bizden ayrılması söz konusu değil. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Allah-u Teala bunu Al-İmran 20'de zikrediyor. Nefsin hidayeti ise nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamız. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Ve nefsin Allah'a teslimine baktığımız zaman, nefs 19 faziletin sahibi olduğu zaman ruh gibi 19 tane hasret, 19 tane fazilet, o slaytımıza bakacak olursak göreceğiz ki kesinlikle olay bu şekilde cereyan ediyor. Evet, başlangıç noktasında 19 afetin sahibi olan nefsimiz daimi zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 19 faziletin sahibi oluyoruz ve şeytan artık bize tesir edemez. Evvelden biz şeytanın kuluyken şimdi şeytan bizim kölemizdir, bizim uşağımızdır. 19 tane hasretin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği bu. Hepimiz iblisle imtihan oluyoruz. Ama sonuçta imtihanı başararak o bizim kölemiz. Başlangıç noktasına biz onun emrindeyken daimi zikre ulaştığımız zaman artık Allah-u Teala onu bize veriyor. Ateş ehline verilir. Ehli olmayana verseniz onunla kendisini yakar. Öyleyse olay bu. Şimdi bir kere daha 4 tane hidayete bakacak olursak ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşması Nisa 175. Fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimi Nahl 36 ve Yasin 60-61. Nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti Enam 153'te Sırat-ı Müstakim üzerinden gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde insanların 7 sabah hidayeti yaşayarak sahabe gibi ermiş evliyadan kamil insan olmaları ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Nefs tezkiyesi 3 safhada gerçekleşiyor ama nefsin tasfiyesi ise 5 safhada, 6 safhada gerçekleşiyor. Nefsimiz ihlasta tamamıyla Allah'a teslim olur. İblis ben herkesi saptıracağım dediği zaman Allah-u Teala iblise diyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Kimdir ihlas sahibi kul? İhlas sahibi kul nefsini tamamen tasfiye eden kişidir. Evet, nefsini tasfiye eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, bir kez daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının konferanslarının birisinin sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle diyoruz ama bizim bu anlatımlarımızdan siz de hidayeti dilediyseniz, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de sahabe gibi, ben de havariler gibi, ben de rabbaniler gibi, Allah'ın dostları onlar olmak, nefsi tezkiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız ve ben de tövbemi almak, çok kısa süre içerisinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayakta sözlerimizi tekrar etmeniz lazım. Hazır mısınız?
1: Biliyorum.
0: O zaman başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet. Tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutlu konferansın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan ilişkileri. Birinci sual, insanlarla olan ilişkilerimizde Allah'ın bizden beklentisi nedir? Biz insanlar sosyal mahluklar olarak cemaat halinde, topluluk halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Sosyal mahluklarız. Başka insanlarla bir arada olmak mecburiyetindeyiz. Bunun tabii gereği olarak da beşeri münasebetler, yani davranış biçimleri, insan ilişkileri hayatımızda önemli bir yer tutuyor. İhtiyaçlar açısından olaya baktığımız zaman bizim tükettiğimizin %1'ini biz üretmemize karşılık ihtiyaçlarımızın geri kalan %99'unu dışarıdan bir başkasının ürettiğiyle elde edebiliyoruz. Yani beraber yaşamak durumundayız. Hiç kimse tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. Beşeri münasebetlerde bütün insanlar bir tek şeyle görevlidir. Başka insanların mutluluğunu dizayn etmek. Yani başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Bileceğiz ki insanlarla bizim aramızda bir bileşik kaplar paraleli vardır. Topluma ne verirseniz onu geriye alırsınız. Yani bir başka ifadeyle ne ekersek onu biçeriz. Mutsuzluk ekersek mutsuzluk biçeriz. Mutluluk ekersek mutluluk biçeriz. O zaman bu perspektiften insan ilişkilerine bakmamız lazım. Bu dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluk hedefi vermiştir. Herkesin hedefi mutluluk. Kanun, mutlu edin ve mutlu olun şeklindedir. Evet, mutlu et ve mutlu ol. Yani Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Bütün insanlar için durum bu. O zaman bu bütün insanlar içerisinde bir fert olarak biz varız. Yani biz, diğer insanlar ve Allah Teala. İşte her şey hükmeden Allah-u Teala biz topluma ne veriyorsak toplum bize onu iade ediyor. Aynı kişi olmasa dahi. Örneğin biz toplum herhangi bir bireyine mutluluk verdik. Ama o kişiden gelmeyebilir. Başkasından da gelmeyebilir ama vakti zamanı ve kişiyi Allah tayin eder. Mutlaka Allah-u Teala onu İyiliği bize bir başkası vasıtasıyla yansıtır. Aynı şey kötülük için de geçerli. İyilik için şöyle ifade ediliyor. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse her halükarda karşı taraf bilmeyebilir. Vesaire bizim ona o güzelliği yaptığımızı hiç önemli değil. Önemli olan devamlı olarak insanlara mutluluk vermek. Başka bir deyimle hiç kimseye dilimizden, elimizden zararının gitmemesi, onları huzursuz, sıkıntıya sokacak olan bir şeyin ulaşmamasıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, insanlarla olan ilişkilerimize dostlukları nasıl pekiştirebiliriz? İnsanlar iki dizanda bulunabilirler. Ya birbirlerine düşmandırlar, ya birbirlerine dosttururlar. Başlangıç noktasında herkes birbirine düşman. Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle konuşuyoruz tabi. 19 afetle mağlup olan bütün insanların afetlerden bir tanesi birbirine düşmandırlar. Tekrar 19 afeti çıkartırım inşallah. O slaytımızı. Evet. Birbirine düşmandırlar. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde ayetin bütününe baktığımız zaman hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini zikredin. Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. İşte Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştiriyor. فَاسْبَعْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ ve devrin imamın ruhuyla, o nimetle biz candan dost oluyoruz. İşte şeytan düşmanlıkları, Allah dostlukları körükler. Hepimiz etrafımıza dikkatle bakın, etrafımızdaki insanlar bizi seviyor mu? Bu hareket noktamızın başlangıcıdır. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asr-ı saadeti yaşamaya ciddi bir namzet etseniz demektir. Ama eğer sevmiyorlarsa siz onları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta sevmiyorsunuz demektir. Onları sevin. Sevmeye başlayın. Bu başlangıç sizi mutlaka daha ötelere ulaştıracaktır. En güzeli ulaştıracaktır. Muhterem Efendimiz buyuruyorlar ki bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Eğer normal standartlarda hayatın her noktasına sevgiyle bakacak olursak, o zaman kusur görmemiz mümkün değil. O zaman mutsuz olmamız da mümkün değil. Öyleyse o zaman pencereyi açıp her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye herkes aynı şarkıyı söylemeye başlar. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlarla olan ilişkilerimiz Allah yolunda ilerlememizin de bir göstergesi midir? Evet. Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapanlardan bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمَ عَيْسَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte onlar muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra gelince ben muhsin kul oldum ya Resulullah. Komşuna söyle diyor. İşte bizim komşumuza olan insanlara, herkese karşı davranış biçimimiz nasıl olmalı? Bir sene sonra gelince komşuna söyle diyor. İnsan ilişkilerinde Allah'ın hedefi bizim mutluluğumuzdur. Ama bu mutluluk hedefine bir mücadele ile gidebiliriz. İnsan ilişkilerinde mutluluk gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamazsınız. Etrafınızdaki herkesin kendinizden üstün olduğunu kabul edebilmek çok üst seviyede bir kalp temizliğini ifade eder. O sebeple daimi zikrin sahipleri nefslerindeki afet kalmadığı cihette hep başka insanları mutlu etmek için hayatlarını izah ederler. Hadis-i Şerif'te sahabeden birisi Peygamber Efendimiz'i gelip ey Allah'ın Resulü bana öyle bir amel göster ki onu yaptığım zaman cennete gideyim diye sorunca Peygamber Efendimiz kendisine kısaca muhsin kul ol buyurmuştu. Sahabe ya Resulullah muhsin kul olduğumu nasıl bileceğim? Deyince Peygamber Efendimiz sana komşularına da sor demişti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Çaylan'ın insan ilişkilerinde hepimize verdiği görev, etrafımızda ne kadar insan varsa her birini mutlu etmemiz. Sizce bu görevi yeterince başarabiliyor muyuz?
2: Başardığımızı hiç düşünmüyorum. Öfke kontrolü var, şiddet var. İyimserlikten çok uzaklaşmış bir toplum olduk.
3: Daha çok birbirimizi kızdırmayı seviyoruz gibi geliyor bana çoğu zaman. Birbirimizi mutlu etmekten ziyade.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayacağımızı açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayalı bir yaşantı anlıyorum. Ama bundan da çok uzaklaştığımız için zaten bu dengesizlikler meydana geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Öldükten sonra bedenimiz, ruhumuz ulaşır.
1: Yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Bir bağlantı içinde olduğumuza inanıyorum ben sürekli.
1: Sana ulaşmak istiyorum. Dostlarından olmak istiyorum. Böyle şeyler talep ediyorum.
4: Onu kalben, bağlı değilsen sözel istediğin kadar söyle, boştur. Herhangi bir şeye inanabilirsin yani. Bir ağaca da inanırsan, samimi değilsin, sahtekarlıktır.
2: Ara ara evet, bunlar aklıma geliyor ve taleplerim oluyor.
1: Allah'tan Allah'ı istiyor musun?
2: O aklıma gelmemiş.
1: Allah'tan istenebilecek en güzel şey ne?
2: Herhalde cenneti olsa gerek, cemali.
3: Allah'ım ben seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
2: Senin dostlarından, ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim en büyük duam, Allah'ım seni sevenlerle, senin sevdiklerinle beni dost eyle, yoldaş eyle.
0: Bir misafirimiz, herhangi bir şeye inanabilirsin. Kalben bağlı değilsen, sözle istediğin kadar söyle, boştur. Samimi değilsen, o sahtekarlıktır dedi. Allah ile olan ilişkilerimizde samimi olmanın önemi nedir? İki tür insan var gerçekten. Bir, kalbinde olanı diliyle söyleyenler, iki, kalbinde olmayanı söyleyenler. Kur'an-ı Kerim'e göre kalbinde olmayanı söyleyenler, onlar yalan söyleyenlerdir. İki, kalbinde olanı söyleyenler, onlar tasdik edenlerdir. İşte ayet-i kerimeler. Kalbinde olanı dilin söylediği, Allah-u Teala kalbe bakarak cevap veriyor. Onların kalbinin taleplerini kabul ediyor. Ayet-i kerimeler bu şekilde. Ama dilin söylediği kalbinde olmayan kişi, Allah-u Teala onların talepleri Allah katında geçerli olmuyor. Hem ayetler hem hadisler bu hakikati bize gösteriyor. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki vardır. Yani ihlasımızla alakalı. Burada dikkat etmemiz lazım gelen şey, Allah'ın kanunu diyor ki, benden samimiyetle istediğiniz her şeyi eğer ruhunuzun istikametindeyse mutlaka yerine getiririm. Yani Allah'tan istiyoruz. Ama ruhumuzun talebi istikametinde ise bu talep, Allah Teala onu mutlaka yerine getiriyor. Öyleyse değişmek için, daha güzel şartlara ulaşmak için Allah'tan samimi taleplerde bulunmak gerekiyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz her şeyden evvel. O bu ruhun talebi istikametinde mi? Evet. İki, mürşidin sizi sadece Allah'a ulaşmaya vesile olduğunu düşüneceksiniz. Samimiyseniz bunun mükafatını Allah'tan alırsınız. Talebiniz kabul edilmiyorsa samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Yani herkes hacet namazı kılıyor, bir de ben kılayım, dostlar alışverişte görsün olayı, sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve bu talebi Allah kalbinize görürse, huşu sahibiyseniz, o zaman kesinlikle Allah-u Teala size ait olan müşriliği gösterecektir. Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek şükür etsek az, kalben ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki taleplerimizi Allah-u Teala kabul ediyor. İslam'da niyet amelden üstün. Ruhun talebi niyettir. O sebeple duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Allah Resulü bir hadisinde faydasız ilimden. Faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan ilim. Yükseltmeyen amelden. Yükseltmeyen amel, boşa giden amel. Kabul olmayan duadan. Kabul olmayan dua, ruhun talebi istikametinde olmayan dua. Sana sığınırım. Talebiniz kabul edilmiyorsa, samimi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Bir de tabii, Allah'ın katında en üst seviyedeki kanun, liyakat ve mükafat kanunu, bu talebimizin liyakatinde de olmamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara 269'da yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete. Allah dilediğine hikmet verir. Şimdi dilediğine hikmet verir. O hikmet verdiği kişi ona layık olan kişidir. Ve men yutul hikmete, kime hikmet verilmişse fakat utiye hayren kesire, ona çok büyük hayır vermiştir. Ve ma yezekkere illa ul elbab. Bunu ancak ul elbab tezekkür edebilir. Hani kısacası hikmet sahibi alimin, daimi zikrin sahibi alimin, hikmet sahibi alimin bu yolla hayra ulaştığını görüyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlar arasındaki ilişkilerin en güzele ulaşabilmesi için Allah'ın doğrularını, doğru davranış biçimlerini insanlara öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak size ne ifade ediyor?
2: Onu kendi içimde bulabileceğimi ya da mürşide tabi olmayı ben şu dönemde bu ortamlarda çok sağlıklı bulmuyorum.
4: Allah'ın bir başkasına benim tapmam gibi bir şey söz konusu olamaz. Bir Allah'ı bilirim, bir de peygamberini bilirim. Başka mürşitmiş, bilmem şeyhmiş, bilmem ne. Ben onlara karşıyım.
3: Peygamber Efendimiz geldi ilk başta. Ona benzer şekilde de yani gündelik hayatta en iyiye yakın, yani mükemmel diye biri yoktur zaten bana göre, ama en iyiye yakın olan kişileri örnek almak belki olabilir.
1: Kim dalalette kalırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Maide 35'te sizi...
4: Veli mürşit öyle bir şey yok. Allah takva kişiyi bağlar. Kişiseldir yani. Ben takva sayayım diye benim el eteğime yapışacaksınız, zorunda değilsiniz yani.
2: Doğru, fakat bunu ulaşmak ve bulmak çok zor geliyor bana. Ben de arayış içerisindeyim. Öyle birisini bulursanız bana da haber verin.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, hacet namazı diye bir namaz kılarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Mürşidimizin kim olduğunu. Böyle bir şey yapmayı denemek ister miyim?
3: İsterdim.
2: Böyle bir dua etmedim. Evet, edilebilir. Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Peygamber Efendimiz geldi. İlk başta aklıma ona benzer şekilde de gündelik hayatta en iyiye yakın kişileri belki örnek almak olabilir dedi. Günümüzde de Peygamber Efendimiz'in ayak izini takip edenler var mıdır? Elbette.

0: bir vekaleten devrin imamıdır. Nebuvvet sona ermiştir ama imamet de kıyamete kadar devam edecektir. Tıpkı risalet gibi. Her kavimde Resul var ama her zamanda sadece bir imam var. Herhangi bir zaman diliminde iki imamın birden olması mümkün değil. İşte nübüvvet sona erdiğine göre kıyamete kadar her devirde devrin imamlarının o veli Resul arasından seçilen bir kişi olduğunu görüyoruz. Allah Teala onu Âl-i İmran 179'a göre seçiyor ve Cin 26-27'ye göre gaybi ona bildiriyor ve 80'e göre de Nisa 80'e göre de ona itaat etmemizi farz kılıyor. Men yutur Resul'e fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman yapılması gereken şey ne? Yapılması gereken şey hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği Resul'e, mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi olduğumuz zaman her devirde devrin imamı var. Devrin imamının ruhu Allah tarafından başımızın üzerine gönderiliyor. Her devirde Resulullah'ın 7 safa varisi var. El-ülema verasetel-enbiya. Alimler Resulullah'ın varisidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre kıyamete kadar bu varisler hep olacaktır. Resulullah'ın bu dönemdeki varisi en üst seviyedeki devrin vekaleten devrin imamıdır. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama ondan sonra veli Resuller var. Mağfiret eden, münkerden, nehyeden, tebliğ edenler var. Hikmetin ötesini öğrenenler var. Hikmeti öğrenen ve öğretenler var. Kur'an ruhunu öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler var ve Kur'an'ın lafzını yani alimler olarak zikrediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu slaytımız kalsın. Bir başka slayta 7 ay 7 hadiste mürşide tabiyeti açıklıyor. Bu 7 hadisten bir tanesi benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. İşte alimler ve halifeler. Her devirde halife tektir ama alimler çoktur ve bu alimlerin en üst seviyesinde devrin imamı vardır. Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra benden sonra nebi gelmeyecek. Ben son nebiyim diyor ama her devirde zamanın imamları gene olacak diyor. Kim o imamlara tabi olursa onlar cahili adetleri üzerine ölmezler. Allah Teala biz yeryüzünü dilediğimizde varis kılarız diyor. Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْدَ يَارِسُوا فِي اِبَادِ صَالِحِينَ İbadi salihin. İşte yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakız. Bu veraset 7 ayrı kademede gerçekleşiyor. Asıl varis devrin imamıdır. Huzur namazın imamıdır. Her devirde devrin imamı Allah'ı temsil eder. O Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ondan sonra sırasıyla veli Resuller geliyor, veli mürşitler geliyor. Öyleyse gördüğümüz gibi Allah'a davet eden varislerin en üst noktasında devrin imamı, veli Resuller, veli mürşitler ve sırasıyla Kur'an'ın lafzını öğrene öğreten, tebliğ eden sahiplere kadar Allah'ın Resulünün varisleri var. O Resul'e itaat Allah'a itaattir diyor. O itaat Allah'a itaattir. O devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte diliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et buyuruyor. Bu hadiste bizlere vermek isteyen mesaj, herkesin kurtuluşuna vesile ol. Zulmeden kişiye davranışının bir zulüm olduğunu, böyle yapılması gerektiğini uygun şekilde söyleyebilirseniz, o da buna uyarsa o zaman zulümden men edilmiş olur. Bu da ona elbette yardım olur. Mazluma yardım nedir? Zalimi zulüm yapmaktan alıkoymak. Eğer zulüm gördüyseniz, ona mani olduysanız, bu da mazluma yardımdır. Ama zalime de yardımdır. Çünkü o zalim, ona zulmettiği an derecat kaybedecek, kendisine de zulmedecek. Zulme mani olduğumuz zaman, kendisine zulmetmemesine de mani olursunuz. Evet, başkasına zulmeden kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et. Bunun üzerine sahabe, ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim. Ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim diye soruyor. Onu zulümden uzaklaştırırsın. Veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala mutlu olmanın en kolay yolunun başkalarını mutlu etmek olduğunu açıklıyor. Ancak bu mutluluğun devamlı olabilmesi için Allah'ı çok zikretmemizi de emrediyor. Sizce Allah'ı devamlı zikretmenin önemi nedir?
3: Her anında onun çizdiği yolda ilerlemek.
4: Onu inandığımız, onu sevdiğimiz, ona saygı duyduğumuzu daha açık bir göstergesi olarak belki olabilir.
2: Başta dediniz ya, öfke kontrolü yapamıyoruz. İşte bir takım sorunlarımız var ülkece dediniz. Allah Allah diye zikredersek nefsimizdeki o öfke, kin, nefret gibi hastalıkları Allah'ın iyileştirmesi ve bunları yapabiliyor olmamız mümkün mü sizce?
3: Mümkün, şifadır.
5: Temizlenmez yani. Allah demekle ben bir türlü sahtekarlık, insanı kandırırım, bilmem ne yaparım, üçkağıtçılık yaparım. Allah Allah diyeyim mi kalbim temizlenir, öyle bir şey yok yani. Kalbin başta temiz olur, samimiyette. Yani her bütün ilişkilerine, insanlara karşı olur, hayvana karşı bile, bir kediye karşı bile samimi değil. O sahtekarlıktır.
6: Ben temizleneceğini düşünüyorum. Başkalarıyla ilişkilerimiz karşıdaki kişiye bağlı bence biraz da. Bize de bağlı tabii ama biz de herkesle sonuçta aynı şekilde iletişim kuramayabiliriz. Aynı anlaşamayabiliriz.
2: Kötülüğe karşı bile iyilikle mukabele edersek karşımızdaki insanın dost olacağını söylüyor. Bu konuda ne düşünürsün?
6: O kişinin de içinde böyle bir şey varsa tabii ki biz deneyebiliriz. Ama o kişinin böyle bir niyeti yoksa bilemiyorum ne kadar geçerli olur.
1: Bir misafirimiz, başkaları ilişkilerimiz biraz da karşımızdaki kişiye bağlı. Bize de bağlı ama biz de herkeste aynı iletişim kurmayabiliriz dedi. İnsanlara bize davrandıkları şekilde mi karşılık vermeliyiz? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçimini koymuş. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Ama bu insanla Allah arasındaki 28 basamaklı İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Allah-u Teala kısası söylüyor. Yani şeriat kısası. İlk 14 basamak. Ondan sonra tarikat başlıyor. Tarikat 21. basamakta, tarikat da affı devreye koyuyor. Ondan sonra insan ilişkilerinin söz konusu olduğu yerde de 21'den 28. basamağa kadar olan kesimde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek asıldır. O da hakikati. Yani kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, tarikat afı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati bize bildiriyor. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bizi okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davranın gerisini Allah halleder. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın. Mesela bizim davranışlarımızda hep düşüncelerimiz halis olsun. Hep başkalarına hizmet etmek için yaşayalım. Bırakın bize düşmanca davransın davrananlar ama onları da sevin. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sahabeden bahsediyor. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum. Tu'minu kitabi kulli. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sevdiğimiz zaman onların pişmanlık duyduğu görebileceğimiz günlerin geleceğini göreceksiniz. Hiç unutmayın. Biz mutluluğumuzu başka insanın elinde değildir. Bizim mutluluğumuz. Bizim mutluluğumuz bizim elimizdedir. Bizim davranış biçimlerimiz önemlidir. Ne ekersek onu biçiyoruz. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inanmayan ve kötü davranan insanlar için Allah'a şöyle dua etmişti. Ya Rabbim onları bilmiyorlar. Bir şeyler de yapmazlar da onları affet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem hocam, benim bir sualim var inşallah. İnsan ilişkileri açısından hasret etmek ve gıpta etmek arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İnsan ilişkileri açısından haset etmek ve gıpta etmek arasında fark var mı? Elbette. Hırs ve haset nefsimizin afetleridir. Ama gıpta ruhumuzun bir hasretidir. Eğer bir başkasına Allah güzel bir şeyler ihsan etmişse, Ya Rabbim diyorsak, o güzelliklerden bize de nasibini ver. Bunun adı gıptadır. Ama ya kişi Ya Rabbim, sen falancayı bizden daha üstün biri olmadığı halde bunları vermişsin. Ona verdiğin şeyleri geri al. Hepsini bana ver diyorsa işte o burada haset devreye giriyor. Bir kısa anlatılır. Padişah huzuruna çıkan iki kişiye diyor ki hanginiz benden bir şey isterse yanındakini onun iki katını vereceğim. Birinci talebini söylüyor. Benim bir gözümü çıkartın diyor. Hasetin, kinin, hırsın, nefretin insanlara neler yaptırdığını söylemek için bu misali veriyorum. Başkalarını kıskanmayın. Onlarda var, sizde yok diye haset etmeyin, gıpta edin. Siz de isteyin Allah'tan. Ona verdiği gibi size de verir Allah Teala. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. Evet, gerçekten de haset çok fena. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi sevince bir şey söyleyeyim mi? Selam yayın. Yani toplumları mahveden şey haset. Ateşin odunu bitirdiği gibi ameller silip süpüren hasetten sakının diyor. Öyleyse haset nefsimizin afeti, kin nefsimizin afeti ama gıpta ruhumuzun bir hasetidir. Başkalarındaki bir güzelliği Allah-u Teala'dan talep etmek, onu kendimiz istemek, gıpta etmektir. Ama bu padişah kısasında olduğu gibi huzuruna çıkan iki kişiye diyor hanginiz benden bir şey isterse yanındakine onun iki katını vereceğim diyor ve birincinin talebi benim bir gözümü çıkart manası yanındaki kişinin de iki gözünü çıkart haset ateşin odunu bitirdiği gibi iyi amelleri siler süpürür inşallah. Hasetten beri bir günlerin sahibi olmanızı Efendimiz'in Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek Bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
8: Allah'ım seni çok seviyorum.
9: Seni çok seviyorum.
10: Allah'ım seni çok seviyorum.
11: Ben seni çok seviyorum.
12: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
13: Çok seviyorum, çok seviyorum.
12: Her an için, her gün, her gece gündüz.
14: Allah'ım seni çok seviyorum.
15: Seni çok seviyorum.
16: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
17: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
18: Ölmeden önce
19: emanet olarak verdiğin ruhumu
18: yaşarken
20: bu hayatı yaşarken
19: dünya hayatını yaşarken
20: sana ulaştırmayı diliyorum.
21: Sana ulaşmak istiyorum.
10: Sana ulaşmak istiyorum.
18: Çok istiyorum.
22: Sana ulaşmayı diliyorum.
23: Kalpten diliyorum.
24: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
25: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
26: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
27: Dost olmak istiyorum.
28: Dostlarından olmak istiyorum.
29: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
30: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
31: Kabul et inşallah amin.
32: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimse yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kabreye gitmiş bir şey değil sen benim dua edincik yani.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde Kur'an kurslarında, İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara dini eğitim veriliyor. Ama sahabe gibi kardeş bir toplum yetişmiyor. Bugünkü dini temel eğitim sisteminin Allah'ın temel eğitim sistemine uymadığını söyleyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın en üst seviyedeki kulu peygamberiyle konuşmasıdır, vahiydir. Allah'ın ezeli ve ebedi değişmez kanunlarını ihtiva ediyor. Kur'an'ın muhatabı insandır. Öyle olunca her insan Kur'an'ı okuyabilir. Ama okuduğu zaman muhakkak ki öğrendikleri olacak ve bilmedikleri olacak. İşte bilmedikleri noktada Allah Teala cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Başlangıç noktasında bütün insanlar cahil midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Allah Teala Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki inna lana emanet ala semawati vel ardi vel cibali ve beyna yahmina meshfakna minha ve hamal insan innehu kana zaluman cehula. İşte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cehalettir. Ve Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Vallahu ahracu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Yani kişi ayetleri bilmiyor, cahildir ve nefsin 19 afetinden bir tanesi cehalettir. İşte cahil olan insanların dini öğrenmesini istiyor Allah Teala. Kimden sormasını istiyor? Zikir ehlinden. İster Enbiya 7, ister Nahl 43, ister Bakara 186, tüm bu ayetlerden bilmediklerimizi ehli zikre sorarak öğrenmemiz buyurduğunu görüyoruz. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir öncelikle Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişidir. Her devirdeki devrin imamıdır. Ehli zikir her devirdeki devrin imamı olduğunu Yunus 2'den anlıyoruz. Kâne linnâsi acaben en evhayne ilâ recülün minhüm en enzirün nâse ve beşirillezîne âmenû en elehum kademin sıdkın inde rabbim kâlel kâfirün hâzâ sahîr mubîn. Allah'ın bir adama, onlardan bir adama, insanlara uyarması âmenû olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı diye müjdelemesi için vahiy etmemiz, onunla konuşmamız insanlara acayip mi geldi? Onlar için Rablerinin yanında sıdıklar makamı vardır. Yani demek ki sıdk makamı çok çok önemli. Allah Teala onlara vahyediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiy konuşması ise, o zaman Allah'tan vahiy alan, Allah'la konuşabilen kişiye sormak, ondan öğrenmek asıldır. Eğer kişi ondan öğrenmiyorsa o zaman doğal olarak Kur'an'ı arkasına atacak, insanların bu konuda yazdıkları kitapları okumaya başlayacak. O kitaplar da zanlardan oluşuyor. Kitapların zanlardan oluştuğunu nereden biliyoruz? Bakara 78-79'da. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniyi bilirler. Ve o elleri kitap yazanlara ve az bir bedel karşında satanlara, bu Allah'ın katındandır derler. Yazıklar olsun elleriyle yazdıklarına, yazıklar olsun kazandıkları paraya. Eğer olay buysa, dini el yazması kitaplardan öğrenenler, ki İmam Hatip liselerinde, din fakültelerinde insanlara din eğitimi veriliyor ama yazılan kitaplardan din eğitimi veriliyor. Ve Kur'an öğretilmiyor. Kur'an'ın sadece Arapçası öğretiliyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hayrukum en teallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öğrenen, kimden öğrenen? Allah'tan öğrenen. Kimdir Allah'tan öğrenen? Her devirde devrin imamı ehli zikir. Allah'tan öğrenen ve öğreten. Kime öğreten? Diğer insanlara. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Mütenem Hocam, Pekan makamında verilen ruh, Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz mu? Açıklar mısınız? Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz, doğarken bize üfürülen, gölgesi olan ruhtur. Emr-i aleminin standartlarındadır. Ama bekamin makamındaki ruh, Allah'ın katından verilen, huzur namazına iştirak eden, gölgesi olmayan ruhtur. Tahtın sahibidir. O devamlı beka mekanına ulaştığı zaman Allah-u Teala Enam 126-127'ye göre bir taht ihsan ediyor. Ve o tahtında bulunan ruhtur inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Nurten Hocam, tasavvufta olan bir kişi günlük vücudunu açıp örtü altına hiç gitmeden sadece günlük esmalarını çekse kalbine nur gelir mi? Nefsinde nasıl bir tesir olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi kalp şartının sahibi olduğunuz an, ister Allah Allah diye zikredin, ister esmaları yapın, ait olduğu nuru alırsınız. Ama Allah ismi tekrar ederseniz, gelen nurlar nefsin 19 afetine tesir etmesine karşılık, ait olduğu esmayı çekerseniz, sadece o konuya mahsus bir nefsin afetlerinde azalma olur. Allah derseniz 19 afet üzerinde tesir sahibi olursunuz. Es-sabır derseniz sadece sabırsızlık noktasındaki afetin azalmasına sebebiyet verirsiniz. Allah razı olsun. Dördüncü soru, bu varsanda bir kardeşim Muhterem Hocam, İnsan sürekli aynı imtihanla neden imtihan ediliyor? Allah'ın da muradı nedir? Açıklar mısınız? İnsan sürekli aynı imtihanla imtihan edilmiyor. O imtihanı geçmediğin süre içerisinde müktesebatını Allah-u Teala'nın onu yerleştirebilmesi için senin için enzem olan bir şey olması hasebiyle devamlı bir imtihandasın. Ama sürekli aynı imtihanla, imtihanın başka bir güzelliği de var. Daimi zikre ulaşman için. Mesela yağlı güreş müsabakaları var. Çok kişi yeniliyor. Ama yenene yenene bugün bir gün yenmesini öğreniyor. İşte bizler de bütün bu imtihanları yaşıyoruz. Tek hedefini Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmamız, Allah için olmamız. Buradan o imtihanlarla her gün biraz daha zikrimizi arttırabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz. Bir kumandan savaşı kaybediyor ve bir yere sığınıyor. Ama sığındığım arada bir örümcek devamlı ağ örüyor. O da onu bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor, tekrar örüyor, bozuyor. Ne kadar o yapıyorsa o da bozuyor. Ve ondan sonra yenilen kumandan galip gelmeyi, yenmeyi o örümcekten öğreniyor. Diyor ki ben ne kadar bozuysam o hiçbir zaman ümitsiz onu yeniden yaptı. Öyleyse yenile yenile bir gün kişi yenmesini öğreniyor. Allah'ın izniyle bu imtihanlardan kaçınmak değil, imtihan olduğu zaman dört elle imtihanı geçmek için zikre sarılmak asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, saygıyla ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Hocam, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden. Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki hayatımız için yaşamımızı en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Dini yaşayarak. Allah'ın bize farz kıldığı din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tektir. Tek olan Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi teslim etmemiz lazım. Ve böylece tek bir toplumu oluşturmamız lazım. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler bu şekilde asr-ı saadete ulaştılar. Kuntum hayrin ümmetin uhrucet linnas. Siz insanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Te'amunune bil ma'ruf ve tenehyune anil münker. Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesi. Âl-i İmrân 110. Kıdım ümmetin uhrecet linnâs. Te'amunune bil ma'ruf ve tenehyune anil münker. İşte ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Maruf emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz. Kimlerdir bu maruf emreden, münkerden nehy edenler? Ruhunu da, beşini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Ondan sonra tek toplumu oluşturmuşlardır. Bu tek toplum sırat-ı müstakim üzerinde İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını gören ve Allah için yaşayan, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte dünyamız için, hem bu dünyamız için hem de ölümden sonraki Hayatımızı yaşamamızın en değerli şekilde nasıl geçirebiliriz? Teslimlerimizi gerçekleştirerek başka insanlar için yaşamak suretiyle bu hedefe ulaşabiliriz. Başka insanlar için yaşamak Allah için yaşamaktır. Ama öncelikle teslimlerimizi gerçekleştirmek asıldır. Hedeflerimiz var. 7 sabah 4 teslim. Birinci hedef ruhumuzun teslimidir. Bu bir dilektir. Allah'ı gerçekleştirir. İkinci hedef fizik vücut teslimidir. Dik yokuştur. Üçüncü hedef daimi zikirdir. Ve dördüncü hedef iradenin teslimi. Bu dört teslimi gerçekleştiren herkese Allah Teala zatını gösteriyor. Allah'ın zatını görenler artık onlar Allah için yaşamaya başlayanlardır. Hayatlarını Allah'a adayanlardır. Allah razı olsun. Malezya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren bir kişinin zikir ettikçe sevgi hasreti artıyor. İnkar edenlerin de inkar edenlerden olduğu sürece nefis hasretinde artış oluyor mu? Elbette şeytanın karanlıkları o afetlerin daha da kararmasına sebebiyet veriyor. Allah Teala fesat çıkaranlardan bahsediyor. Bakara 8, 9, 10, 11, 12'ye baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve minen nasi men yekul amennâ billahi ve bilyevmil âhiri. Bir kısım insanlar derler ki biz Allah'a ve yevmil âhire iman ettik. Ve man bi müminin. Dilleriyle iman ettiklerini söyler ama kalpleri iman etmeyen mümin değiller. Yukadînallâh vellezîne âmenû. Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil âhire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire iman etmeyenler. İşte Bakara 8, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için yevmil ahire iman etmeyenler. Dilleriyle iman ediyor. اَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهُ بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ. Halbuki onlar mümin değiller de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İşte devamında Bakara 9'a bakalım şimdi. Bakara 9'da zannederler ki Allah'a ve ameni olanları aldatırlar. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar. Farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin. Kalplerinde hastalık var. Yani bu fesat çıkaranların kalbi hasta. Fesadahumullahu mered. Allah hastalıklarını artırıyor. لَهُمْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Resulü yalanlamaları sebebiyle onlar için büyük azap var. Bakara 11 وَاِذَا قِيلَ لَمْ لَا تُفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ O kalbi daha da kararan, fesat çıkaranlara, yeryüzüne fesat çıkartmayın denildiğinde onlar diyorlar ki biz ıslah edicileriz. Bakara 12 Allah Teala diyor ki onlar fesat çıkaranlar yalnız bunlar farkında değiller. Bakara 13 Gelin insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Onlar biz o sefiler gibi, akılsızlar gibi mi iman ederim? Hani bugün bize diyorlar ya akıllarını başkasına kiraya veriyorlar. Bakara 14 Bakara suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala amel olanlarla buluştukları zaman biz de iman ettik dediler. Dilleriyle bunu söylüyorlar. Şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman muhakkak ki sizinle beraberiz. Sadece alay ediyoruz derler. Bakara 15 Allah da onlarla ihtisa eder. Onlara sadece mühlet verir. Onlar kendi azgınlıkları, isyanları içinde kalacaklardır. İsyan. Bakara 16 Ulaike lezine eşteri delalete bile de bunlar hidayet karşında delaleti satın almışlar. Femare bi ticaretim onların ticareti kar getirmedi. Makan muhtedim hidayete de eremediler. Yani hidayet karşında delaleti satın alanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte 7 ayet-i kerimede kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar onlar uzak delalettedirler. Kendileri zaten delaletteydiler ama seçildikleri noktada ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalet üzerinden hak oluyor. Ama fesat çıkartırlarsa, başkalarının Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olursa onlar o zaman uzak delalette oluyorlar ve hidayetin karşısında delaleti satın alıyorlar. Hidayet karşısında delaleti satın attıkları için de bu alışverişleri kar getirmiyor onlara. İzmir'den birkaç muhterem hocam, birinci suali Bakara 138 ayetinden muhterem Efendimizin tefsirinde iki defa sıbgatullah olmanın ayrıntılarını anlayamadık. Açıklar mısınız? Bakara 138 ayet sıbgatullah olunan yer göğün altıncı katıdır. Orada Allah'ın boyasıyla boyanılır. Son geçen insan ruhunun boyutlarını alan bir kapıdan geçilerek sıbgatullah mahalline varılır. Dışarısı karanlıktır, içeriden dışarıya doğru nur sızar. Kanadı olmayan kapı açıktır. Her kapıdan geçen kişinin boyutlarına göre büyür, genişler ve küçülür. Kişi nurlara sahip olunca sıfatullah tamamlanır. Çünkü sıfatullahın rengiyle baş üzerindeki salah nurun rengi aynıdır. Salah nuru bu yüzden ışık verir. Salah makamı kişiyi iki defa sıbgatullah kılar. İki defa sıbgatullah, bir tezkiyede kişinin sıbgatullah olması, iki tasfiyede sıbgatullah olması, salah nurunun verilmesi. İkinci suali Bakara 148, hayırlarda yarışın emrindeki hayırlardan kasıt nelerdir? Nasıl uygulamalıyız? Bir kere hayırlarda yarışanlar kişinin hayra ulaşmış olması lazım. Bakara 148'de İslam olmanın başka toplumlardan ayıran vasfı hayırlarda yarışmaktır. Bir evvelki ayet-i kerimede Bakara 147 geçen vahiy müessesinin dikkatle bakıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluşundan 14 asır geçtikten sonra insanların kendi kendilerine kanunlar uydurdukları görülür. Vahiy sadece peygamberlere gelir, peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy, Allah vahiy etmez. Demişler Allah-u Teala ise Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile buyurmaktadır. Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy etti. Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetti. Bugünün din anlayışının bir sıfatlık örneği olan Allah sadece peygamberlere vahyetti sözü Kur'an-ı Kerim'le devre dışı kalmış olmaktadır. Her devirde Allah'ın vahyettiği insanları çekemeyenler, onlara düşman olanlar şeytanın kendilerine öğrettiklerini insanlara öğretmeye çalışmışlar. Ve iblisin de yardımıyla bunu başarmışlardır. Çünkü iblis herkesin iç dünyasında onlara negatif istikamete tesir etmiştir. Dış tesirden negatif istikamete gelince iblis yanlış ve eksik mahalleri büyük kitlelere kabul ettirmeyi başarmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam olarak tabi olanlar hayırlarda yarışanlardır. Sahabe hayırlarda yarışmayı başarmışlar ve gerçek müsabıklar olduklarını Allah-u Teala ispat etmişlerdir. Sabikunların muhtevası 3 basamağı oluşturur. Birinci sabikun makamı ulelbaptır. Onlar daimi zikre ulaşanlardır. Yerlerin melekütünü görebilenlerdir. İkinci sabikun makamı ihlastır. Sahiplerine muhlis denir. Kişinin nefsini halis yıkıldığı, nefsindeki afetleri bütün yok ettiği, Allah'a teslim ettiği makamdır. Bu makamda göklerin melekütü görülür. Sabikun onların üçüncü ve en üst salah makamıdır. Salah makamı yolun sonudur. Salihlerden iradenin Allah'a teslim edenler peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredileceklerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bizler cenneti ya cehennemi istemiyoruz. Allah'ın zatını istiyoruz. Bir gün cennet ve cehennem yok olduğunda biz ne olacağız? Ruhumuz Allah katında baki mi kalacak? Bu konuda ne buyursunuz? Cennet ve cehennem yok olduğunda ondan sonra Allah'ın bileceği bir iş. Allah razı olsun. Ruhlar tabii ki sonsuza dek yaşayacaklardır. Hakikatinde. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhittin Arabi Hazretleri'nin evliya, Hakk'ın kudret eli ve kudret dilidir. Sözünü bizlere açıklar mısınız? Evet, gerçekten evliya eğer ruhunu teslim etmişse, eğer fizik ucunu teslim etmişse, eğer nefsini teslim etmişse, eğer iradesini teslim etmişse, o zaman dört teslimi gerçekleştiren evliya Hakk'ın kudret elidir. Aynı zamanda kudret dilidir. Yani Allah onunla konuşur. O Allah'ın sesidir, Allah'ın tercümanıdır. Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü kıymetli hocam. Ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? Tekrar ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İman insana huzur ve mutluluk sağlar mı? Sağlarsa Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı biri olabiliriz? İnanç var ve iman var. İnançla kimse kurtuluşa eremez. Örneğin 7 inancın sahibi olan kişiye bakalım beraberce. Kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, resullerine inanıyor. Ölmeden ruhuna Allah bulaşmasına inanıyor. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna da inanıyor. Ölümden sonra dirilmeye inanıyor. Bu 7 inanç şartının 7'sine de inandığı zaman kurtuluşta değildir. Ama kim ki dikkat ederseniz Allah'a ulaşmayı dilerse, baktığımız zaman Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخِذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ الْعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَ. Şimdi burada nefsini ilah edinen kişi, kendisine davet ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah-u Teala bildiğin güzel Allah'ını delalette bırakmış. Zaten delaletteydi. Ama o delalette olan kişi emaniye bilgisine sahip, faydası ilmi sahibi. Khatama ala semi ve kalbi. Kalbini ve işitme hassasını mühürlemiş. Basarsın kuşattın perde var. Yani burada nefsin kalbi. Nefsin kalbi de mühür var. Nefsin kalbinde mühür var. Kalp kulağı mühürlü. Kalp gözü de üzerinde kışavet edilir, perde var. Ama bu kişi eğer İsra 45'te davet kendisine ulaşmış, seçilmiş ama davet kendisine ulaştığı zaman dilemiyorsa bu engellerle müzdarip. Maisra 45'te irşat makamıyla mücadele ederse, bu engeller varsa kişi irşat makamının davetini kabul etmiyor ama mücadele etmiyor, ona karşı da çıkmıyor. Maisra 45'te İrşad makamının davetini kabul etmediği gibi karşı çıkıyor. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman senin ahirette ölmeden önce Allah'a ulaşmayı kıyamet gününe inanmayanlar icab-ı mesule kıldık. Bakara 8'de bu dille yapanlar. O zaman Allah'a ve melekine iman ettiklerini söyleyenler ama gerçekten iman etmeyenler, onlar karşı çıkıyor, Allah-u Teala onların uzuvlarına engeller koyuyor. Fizik vücudun baş gözüne, baş kulağına vakra, baş gözüne icab edilmez süre, fizik vücudun baş gözüne icab edilmez süre ve kalbine de kinet konuyor. İşte bu özelliklerine sahip olan kişi devreden çıkıyor. Fesat çıkaran birisi bu. İsyan ediyor. Ama şimdi eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala kalbindeki kineti alıyor. 7 kalp şartı. Kalbindeki ekineti alıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dilediği için kalbine ihbat koyuyor. İki, kaf 30'a kadar o kalbi kendisine çeviriyor. Üç ve kalbine giden nurunu açıyor. Dört. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilediği an 4 kalp şartının sahibi oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor, 4 kalp şartının sahibi. 4 kalp şartının sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ismini tekrar ederse, huşu sahibi oluyor aynı zamanda ve Perşembe'yi Cuma'ya bağlı vücud namazıyla huşu içinde bir namaz kılarsa, Allah'tan mürşidini talep ederse, Allah tarafından mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olması halinde Allah Teala kalbindeki mühürü açıyor. Birincisinde kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor, kalbi giden yolunu açıyor. İkincisinde kalbin mühürünü açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine iman yazıyor. Böyle yedi kalp şartının sahibi olan kişi kurtuluşta oluyor. Yani sadece inan şartları kurtarmaz. İman insana huzur ve mutluluk verir. Allah'ın istediği şekilde nasıl imanlı olabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine tabi olarak yedi kalp şartının sahibi olarak kalbimize Allah imanı yazıyor. Ve zikrederek kalbimize ulaşan nurlarla da imanımız da artıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde imanınızı tazeleyiniz. Allah Resulü'ne diyorlar ki ya Resulullah, biz imanımızı nasıl tazeleyebiliriz, zikredin diyor. Öyleyse imanın tazelenmesi, imanın beslenmesi zikirledir. Zikrin mahali de kalptir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Butuk Kur'an'ın sorular ve cevaplarında bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazl-ı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk barında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ipine sarılmak. Birinci sual, Allah'ın ipine sarılmak deyince ne anlamalıyız? Allah'ın ipine sarılmak deyince Kur'an-ı Kerim'deki bu kavram sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Bizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bu ip sırat-ı müstakim. Nitekim günde 45 kere her namazda Fatiha okuyoruz ve Fatiha Allah'tan bizim talebimizdir. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbim. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılıyor. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayette kılıyor. Üçüncü sırat-ı müstakim ise hidayete erdiriyor. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah Teala tüm insanların bu ipe mutlaka ulaşmasını ister. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيَسُرْضُكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُمْ وَفَدْلٍ. Kim Allah'a amenü olur ve ona sarılmayı dilerse, ki Allah'a sarılmak ruhun Allah'ın zatına sığınması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatı ruh için mab olmasıdır. فَاَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ فَيَسُولُكُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ وَفَدَّنْ. Allah onu kendisinden bir fazıl ve rahmetin içine koyacak. وَيَتِيمْ اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Ve onu mutlaka sirat-ı müstakime ulaştıracak. Bu sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا. Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً. Siz düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah kalplerinizi birleştirdi.

Tanıdınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Gerçekten de tevhidin esaslarından bir tanesi Allah'ın ipine sarılmaktır. Bir tanesi kalplerin telifidir. Bir tanesi sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Bu özellikler kişiyi kesinlikle mümin kılar. Allah'ın ipine sarılmak deyince bu özelliklerin sahibi olan kişiyi anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın ipine sarılmakla Allah'ın üzerimizdeki nimetini zikretmek arasında ilişki ne? Mürşide ulaşana kadar Allah'tan bize gelen her şey ihsandır. Nitekim biz mürşidimize 12 tane ihsanla tabi oluyoruz. Ama devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman devrin imamının ruhu bir nimettir. Ondan sonra Allah'tan bize ulaşan her şey de bir nimet oluyor. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhi zilletü اَيْنَمَا سِقْرِفُ اِلَى مِنْ حَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ Onların üzerine nerede olursa olsun zillet, aşağılık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe ulaştıracak tutunanlar müstesna. Gerçekten de üzerine zillet damgası vurulanlar, kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar. Çünkü şeytanın negatif etkileri bunlar üzerinde gerçekleşiyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ Kalplerine maraz hastalık olanlarla kalpleri kasiyet bağlamış olanlar. Kalpleri hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar, seçilmiş olmalarına rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbi tağutlara meyleden, zikirsizlik sebebiyle kalbi kararan insanlar. Bunlar her iki grubun üzerine zillet damgası vurulmuş, alçaklık damgası, yani bunlar istikameti aşağıya doğru, cehenneme doğru yol alıyorlar. Ama kendisini bundan kurtarabilenler, Allah'tan bir ipe tutunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve insanlardan bir ip, Allah-u Teala'nın kalbini selamete ulaştırdığı, Allah'ın ilim sahibi kıldığı mürşitler. İşte insanlardan bir ip mürşittir, Allah'tan bir ip de sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipine sarıldığımız nokta, sırat-ı müstakime ulaştığımız nokta. Aynı nokta insanlardan bir ipe de sarıldığımız nokta. Allah'ın ipine, yani insanlardan bir ipe, bir mürşide ulaştığımız zaman Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi bulduğumuz zaman başımızın üzerine derhal devrin imamın ruhu bir nimet olarak gelip yerleşir. Bu ruh üzerimizdeki bir nimettir. O nimet var olduğu için kişi sırat-ı müstakim üzerindedir. O nimet yoksa mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Bizi delaletten hidayete ulaştıran şey tabiyettir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tüm insanların birbirine dost olması Allah'ın ipine sarılmaya mı bağlıdır? Evet. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesini söylemiştik. Bir kere daha söyleyelim. وَاَتَسَوْا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve fırkalara ayrılmayın. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَزْعَو۪ينَ فِرْقَةً
Kulla

0: İnna lillahi ve inna ileyhi. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Bir tanesi hariç. Sahabe sual soruyor. O fırka inleyecek kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerin hasıydı. İnsanlardan biriydi. Sahabe ise Allah'a ulaşmayı dileyen Resulullah'a tabi olaydı. Dolayısıyla sahabe Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tünandı. Ama her devirde Allah'ın üzerine zillet damgası kurduğu tağuta ve tağuta kul olmaya ulaşanlar da onlar da üzerine zillet damgası vurulanlar. Enneal suresinin 119. ayet-i kerimesinde siz müminler böylesiniz, siz sizi sevmeyenleri severseniz çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. En üst seviyede sevgi Allah'adır. Allah'ı çok sevmemiz lazım. Hiyerarşi sistem içerisinde Allah'ın sevdiğini en çok sevmemiz lazım insanlardan. Ve Allah'ın çok sevdiği insana yakın olanları sevmemiz lazım. Bir de düşmanları sevmemiz lazım. Bu kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlar sevmek onlara tebliğ istikametindedir. Yani ister kalbi hasta olsun, İster kalbi kasiyet bağlasın, her ikisine de tebliğ ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim öğretim metodunu itibariyle olaya baktığımız zaman birinci safa tebliğ, ikinci safa kıraat, bu iki safada da işte bu kalbi hasta olanlar ve kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar zillet damgası vurulanlar, diğerleri ise Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşidine tabi olanlar var. İnsanın dünyaya saadetine ulaşmasına Resul'ün ve Kur'an'ın çok büyük güvette bir rolü vardır. Eğer Kur'an hükümleri, ondan evvelki İncil'in hükümleri, ondan evvelki Tevrat'ın hükümleri tatbik mevkine girmezse, ki hepsi aynı hükümlerdir, hiç kimse mutlu olamaz. Allah birbirinize can dostu olmanızı istiyor. Kalplerin telif edilmesiyle hem Allah'a ulaşmayı dilemek arasında hem de insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Evet, kalplerin telif edilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanlardan bir ipe sarılmak arasında bir ilişki var. Yani kalplerin telif edilmesi iki safayla alakalı. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi ölüyken diriltir, hayata getirir. Sonra nefs tezkesine ile kalpler telif edilir. Öyleyse kişinin kalplerinin telifi nefs tezkesiyle başlar. Kişi mürşidine ulaştığı zaman. Nitekim iskuntum adaen, siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah Teala mürşidine tabi olduğu an mühürü açıyor, küfür dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. İman Allah'a, Allah'ı sevmenin alamet-i farikasıdır. İman edenler Allah'ı sevenlerdir. Küfür edenler de Allah'ı sevmeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala Kur'an-ı Kerim'de tüm insanların Allah'ın ipine sımsıkı sarılmalarını, yani bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ulaşmak duadır. Sadece duadır. Dua etmemiz gerekiyor. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Neden? Sıkılıyoruz. Hasta oluyoruz. Dileklerimiz oluyor. Bu dileklerimizi neyle dile getiriyoruz? Allah'a yalvararak, dua ederek. Ulaşmak budur zaten.
3: Dua kalbin ilacıdır. Duayla, yaptığın iyiliklerle, namazla.
4: Allah'a yakın olduğun yer secdeye gittiğin zamandır. Namaz kılarken secdeye gittiğin zaman ettiğin duada daha çabuk kabul olur.
1: Ben Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum diye dua ederse ben onun duasına icabet ederim. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Siz de Allah'ım ben sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misiniz?
2: Sana her zaman ulaşmayı dileriz. Cümlemiz ya Rabbim.
3: En başta Rabbim bizden vazgeç. Beni hiçbir zaman bırakma. Hani biz her zaman sana muhtacız.
4: Ölmeden ölün, yani önce mesela ölmüş gibi ibadet edin. Yani yalan dünyaya inanmayın demek istiyor zaten orada. Yani öbür gün öldüğümüz zaman çok pişman olacağız bu yaptığımız şeyler için. Aşırı, çünkü derimiz mesela acı çekmeyelim de kaç kat kalınlaşacak. Daha çok acı çekelim diye cehennemde.
1: O zaman Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmayı diliyorum diye bir dua eder misin?
4: Tabii ki de. Allah'ım ben seni çok seviyorum. Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak duadır dedi. Kur'an-ı Kerim'de geçen anlamıyla Allah'a ulaşmak dua ile gerçekleşir mi? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek zaten bir duadır. Yaratılışa baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşıyoruz. Fizik vücudumuz var, nefsimiz var ve ruhumuz var. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir ve duadır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Her kim, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum şeklinde bir dua ediyorsa, mutlaka orada irşad görevini görmekte olan kim varsa ona ulaşıp tabi olmak mecburiyetindedir. Onu yaptığımız takdirde ruhumuzu, vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışır. Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur, sürüden ayrılanı da kurt kapar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o mutlaka Allah'a ulaşır ruh, ermiş evliya olur. Ama ermiş evliya olabilmesi mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani 4 tane inanç şartının sahip olması lazım. Allah'a inanacak, bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanacak, iki, farz olduğuna inanacak, üç, ama bunu üç şartının olmazsa olmaz dördüncü şartı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah Teala'nın farzlarını yerine getirebilmek Allah'ın bize ulaştırdığı yardımladır. Dua da Allah'ın yardımını davet etmektir. Öyleyse mutlaka dua etmemiz, Allah'tan yardım talep etmemiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı tutunan kişilerin insanlardan bir ipe de, mürşidin ipine de tutunmasını, ona tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit Allah'ın sevdiği dostlarıdır diyeyim. Onlar gibi biz de olmak isteriz ama onu da gene Rabbim bilir.
1: Allah yolunda bir kılavuza ihtiyacı var mıdır insanın mesela?
2: Kur'an-ı Kerim'iz zaten bizim kılavuz var. Peygamberimize, Allah'ımıza inandıktan sonra kılavuza zaten gerek yok. Ama büyük hocalarımıza, dediğin gibi mürşit gibi hocalarımıza gitmemiz gerekiyor. Onlar da bizim bir kılavuzumuz olabilir.
1: Allah'ım benim için tayin ettiğiniz mürşidi bana göster diye tacit namazı kılıp duayla Allah'tan isteyeyim.
3: Mürşidi göster derken şimdi ben dua ettim, kıldım. Hani beni diyorlar ki hani Rabbim istedi de gittin oraya. Böyle bir şey var mı? Ben de sana sorayım.
4: Artık gerçekten dini yaşamak da çok zor. Çünkü insanlar artık kendi kafalarından yok bunu yaparsan günah. İnsanlar kendi kafasından uydurur olmuş her şeyi.
1: İşte o yüzden Allah dostları var.
4: O insanları bulmak gerekiyor işte. Ama o insanları bulamazsak her şeyi yanlış bileceğiz, yanlış öğreneceğiz.
1: O insanları bulmak için Allah Teala diyor ki hacet namazı kılın.
4: Bunu yapacağım kesinlikle. Zaten bu röportajın diyorum ya bana gelmesi bile bir işaret.
3: Ben direkt Rabbimden aracı hani kimseyi kormadan direkt Kur'an. Bundan bildiğimiz kadarıyla Rabbim. Allah'tan istiyorum. Hani gittiğim yerde de dediğin gibi bir hani bir zat olur, bir büyük olur. Sadece dinlerim. Ama kafamın aldığını alırım.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben dua ettim kaldım. Diyorlar ki Rabbim istedi ve oraya gittin. Böyle bir şey var mı dedi. Hacet namazı ile gördüğünüz rüya Allah'ın bir yönlendirmesi midir? Siz Allah'tan talep ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın yardımıyla elbette Allah sizi o noktaya yönlendiriyor. Allah-u Teala evvela Kur'an ayetleriyle bizi kendisine yönlendiriyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah rahim ismasıyla tecelli ederek onu hedefine Allah'a ulaştırıyor. Mürşidi Allah'a gösteriyor. Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Huşu sahipleri ruhun iki şekilde dünya hayatında ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şirkli olarak ruhu Allah'a ulaşanlar onlar cehennemliklerdir. Şirksiz olarak ruhu ulaşanlar onlar da cennetliklerdir. Öyleyse ruh her halükarda Allah'a ulaşır. Birisi hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması o cennetlik olandır. İki ölümle ruhuna Allah'a ulaşması. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması Allah-u Teala Secde Suresi 29. ayet-i kerimesinde o gün kafirlerin imanı ona fayda vermez. Yani ruhun Allah'a ulaşması imandır ama ölümle gerçekleşiyor. Fakat küfürde قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ اِمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ Fetih günü kafir olanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları fayda vermez. Fetih günü ruh Allah'a ulaşıyor. Kafir olanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Mesela Firavun tam önce sırada amenne bir Rabbi Musa ve Harun'a ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Dediği zaman Allah-u Teala treni kaçırdın. Onun bu talebi Allah katında bir o kişiye faydayı sağlamadı Firavun'a. Rüya ile ilgili ayetler üç çeşit rüyadan bahsediliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi müjdeli rüya, diğeri de şeytanın korkutması rüya. Bir de nefsin hadisatı rüya var. hacet namazıyla sorulan Allah'ın gösterdiğiyse müjdeli bir rüyada, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse. Şeytanın buna karışması mümkün değil. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Herkesin su içeceği çeşmeyi, mürşidi Allah tayin ediyor. En yakınınızda bir mürşid vardır. Allah Teala onu sizin için uygun görmemiştir. Başka bir yerden başka bir mürşide uygun görmüştür, olabilir. O zaman mutlaka hacet namazıyla bunu Allah'tan sormanız, Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmanızı gerektiriyor. Allah Teala mutlaka mürşidinizi benden sorun diyor. Size ait olan mürşidi ben seçeceğim. Buradan sonra mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Önünde diz çöküp tövbe etmemiz gerekiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizlere bir sualim olacaktı inşallah. Allah'ın epi ile tevhid arasındaki ilişkiye bizlere açıklar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Kalbimden Allah razı olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın ipi ile tevhid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Tevhidin birinci özelliği Allah'ın ipine mutlaka sarılmaktır. İkinci özelliği sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Üçüncü özelliği kalplerin telif edilmesidir. Dördüncüsü mürşide tabiyettir. İnsanlardan bir fe. Ama tebliğ kendisine ulaşmasına rağmen Fatiha 6-7'de o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Tebliğ kendisine ulaşmış ama tebliğe negatif cevap vermiş. Rum 31'de ise Allah'a yönel, ulaşmayı dile, takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Müşrikler minellezine ferakhu dinehum. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Şirkli olarak da ruh Allah'a ulaşabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ölümle. Ama hayattayken ruh da Allah'a ulaşabilir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek. Enam 153'te ve nehaza sirat-ı müstakim. Yani Allah'ın kahri bela gününde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemini yerine getirebilmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktadır. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama 153'te ahdi yerine getirmek sirat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Tevhid insanların hidayete birleşmesi halidir. Delalette birleşmesi hali ise tevhidin olmadığı gösterir. La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Delalette birleşenler tevhidin dışında kalanlardır. Hidayette birleşenler tevhidde olanlardır. Kim Allah'ın ipine sıkı sarılırsa sırat-ı müstakime ulaşırsa o kişi 10 tane ihsan almıştır. Ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi tevhidi oluşturan zümrenin içindedir. Öyleyse demek ki tevhidin adresi hidayettir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılarak hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamamız için Allah'ın ismini zikretmemiz emredilmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir insanları ferahlatır, kalbini ferahlatır, Allah yoluna daha çok götürür, huzur verir. Dediğin gibi evinizin bereketi olur, cennete kadar götürür.
3: Zikir Rabbime ulaşmak daha güzel. Mesela yolda giderken bile dediğin gibi hiç kimse ne biliyor senin zikir yaptığın, zikir yapıyorsun. Oturum ayetel küsü okuyarak gidiyorsun. Kulu Allah'a okuyorsun. Dilimizde zaten devamlı onlar var. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani Rabbimden başka sığınacak kimsemiz yok.
1: Allah Allah Allah diye zikir yapınca biz sizce neler değişir?
4: Düşünceler çok değişiyor, hisler çok değişiyor. Daha yakın oluyorsun. Mesela kalbin kirli falan pis, her şey çok güzel oluyor. Dünyaya olan bakışın değişiyor. Ben çok aşırı bunalıma girmiştim. O dönemler falan olmuştu. Hep bana mesela annem falan hep bana diyorlardı, zikret, dua et, rahatlarsın, ferahlarsın. Onlar bana bunu söylediği zaman mesela diyordum ki, Allah Allah, niye bu kadar çok söyleyip duruyorlar? Ama yapınca gerçekten insan çok rahatlıyor. Aşırı rahatlıyorsun. Kuş gibi oluyorsun mesela. Niye derler kuş gibisin? Çok rahat oluyorsun. Çok güzel oluyor. Ferahlıyorsun.
3: Hatta gecenin bir vakti mesela bir şey oluyorsun. Kalkıyorsun. İki rekat namaz kılıyorsun. Dua ediyorsun. Ağlıyorsun. Kimse görmüyor. Sadece Rabbimle berabersin. En güzeli o.
0: Misafiriniz, ben çok bunalıma girmiştim. O dönemde herkes zikret, dua etti. Ferahlarsın diyordu. Yapınca kuş gibi hafifledim. Allah'ın emirlerini yerine getirmek herkese ferahlık hissi verir mi? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere verir. Bakara 152'de feskurunu yaskurkum veşkuruylu ve la tekfirun. Allah-u Teala'yı devreye aldığımız zaman içimizin ferahatini, huzur içinde olduğumuzu göreceğiz. Eğer Allah-u Teala bize emirlerini gönderiyorsa, ne yapmamız gerektiğini söylüyorsa, biz de onları Allah'ın emrettiği biçimde, boyutta yerine getiriyorsak mutlaka huzurlu, mutlu oluruz. Zikir de ibadetlerin arasında en önemli yeri işgal eder. İbadetlerin sultanı zikirdir. Zikrettikçe rahatlamayı öğreneceğiz. Çok zikredin ama bir an evvel mürşidinize de ulaşın. Ve de tabi olun ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıksın. Ve Allah'ın indinde öyle bir sonuca ulaşarsınız ki sizi bekleyen mutlulukların hepsine sahip olun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Hürmetle, vahsette, ellerinden öperiz. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. İslam 5 şartı yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum bizden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan Allah'ın ipine tutulmuş olur mu? Hayır. Bir kere Allah'ın ipinin, bir ipin iki ucu var. İpin son ucu Allah'ta bitiyor, sırat-ı müstakim. Başında da o ipi tutunan kişi. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde sadece vasıta emirleri yerine getirmek var. Bir hedef yok. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkartılmış. Nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde ruhuna Allah teslimi yok. Fizgünün Allah teslimi yok. Nefsine Allah teslimi yok. İrşada ulaşmak, yani hedefler yok. 7 hedef olmadığına göre 7 vasıta emirden de en önemlisi, ikisi yok. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek yok ve zikir yok. Geri kalan buradaki oruç, namaz, hac, zekat var ama kelime-i şehadet kişi kendi kendine yaptığı zaman da neticesine ulaşamaz. Bunun mürşid önünde yapılması lazım. Öyleyse görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartı kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. 7 tane hedef emir, 7 vasıta emir var. Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Ruh vücuttan alıp sırat-ı müstakime ulaşabilmesi mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasına bağlıdır. Bir insanın mürşide ulaşabilmesi, tabi olabilmesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyip ona 10 tane ihsan verirseniz mümkündür. İhsanın 5 şartını yerine getirmek Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve 7. safa ihtiva etmiyor. Başka insanlar için kurtarıcı olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ حَبِطَ اَعْمَالُهُمْ. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve o gideceği yer cehennemdir. Yunus 45 katasir ellezine kezebu bilika Allah ve makanı muhtedin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı sen beş artına Allah'a ulaşma dileği yoksa o hüsrandadır diyorsa gideceği yer cehennemdir. Kurtuluş onlar için mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mültük programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ya hocam şahane ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Nefsinize zulmetmeyiniz. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zulmün İnsan hayatındaki muhtevasına baktığımız zaman bunun nefsimizin 19 afetinden bir tanesi olduğunu görüyoruz. İnsanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah-u Teala Hicr Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle halketmiş. Nefs Şems Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse dizayn etmiş ve Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman yaratılıştan 19 tane afetin var olduğunu görüyoruz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz vesaire, ama bu 19 afetten bir tanesi de zulümdür. Zulüm bize derecet kaybettiren her şeydir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde derecet kaybettiren kavramlara baktığımız zaman bunların başında şer geliyor. Şer bize derecet kaybettiriyor. Günah bize derecet kaybettiriyor. Seyyiat bize derecet kaybettiriyor. Tıpkı zulüm gibi. Dolayısıyla bize derecat kaybettiren her şey aslında ferdi açıdan nefsimize zulmetmektir. Kendimize zulmetmektir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Bu başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da nefsine tabi olduğu zaman o zaman başkasına zulmetmiş olur. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedebiliriz. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecet kazanıyor. Başkasının fiili sebebiyle hayra ulaşıyor. Zulmedense derecat kaybediyor. Nefsine uyup başka birinin hakkına girmiş oluyor. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda bize söylediklerine bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe sual soruyor. Zalime yardım etmeyi anladık. Daha doğrusu mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime neden yardım ederim ya Resulullah deyince, zalime yardım ederseniz zalimin zulmünü azaltırsınız. Şüphesiz ki bu ona yardım etmektir. Evet sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemize baktığımız zaman yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak, mutlu olmaktır. Derecat kazandıran her yaptığımız fiil bizi mutlu kılar. Ama bu mutluluğun iki katlı olarak yaşanması başkasını mutlu etmekten geçer. İşte İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve yaratılış gayemizin başkaları için yaşamak, onları mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmamalıyız. Zulmün oluşmasında daima iki taraf vardır. Tekrar ediyoruz, taraflardan biri mutlaka derecat kaybeder, taraflardan ikincisi de mutlaka derecat kazanır.
Zulüm yapan taraf başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Çünkü biz bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez, arkasından ruhumuz mutlaka nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını Allah-u Teala bize çektiriyor. Allah'ın anında hesabı görmesi sebebiyle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah seriül hesaptır. Hesabı çabuk görendir. Gerçekten muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de nefsimizin afetlerine tesir eden dış düşman olan şeytanla ilişkimizde şeytanın adımlarına tabi olmayın buyuruyor. 7 tane ayet-i kerime bu müddevada bize ışık tutuyor. Bakara 208'de Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Bakara 168'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. Enam 142'de şeytanın adımlarına tabi olmayın, o size apaçık bir düşmandır. İsra 53'te kullarımıza güzel söyle, güzel söz söyle, yoksa şeytan arayan girer, şeytan onların için bir düşmandır. Ben-Nur 21'de ey iman edenler şeytan adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Fuhşiyat da münker de bize derecat kaybettiren muhteva ifade ediyor. Yani şeytan kötülüğün öğreticisidir. Ama Allah Teala'nın bize söylediği şey başkaları için yaşamak, onlara zulmetmek, onlara kötülük yapmak değil. Davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman iki grup insan görüyoruz. Şeytanın kulları, şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük edenlerdir. Onlar iyiliğe karşı da kötülük edenlerdir. Onlar şerde yarışanlardır. Ama Allah'ın yoluna girenler, Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik edenler ama kötülüğe karşılığı da iyilik edenlerdir. Kötülüğe karşı kötülük şerri artırır ama kötülüğe karşı iyilik şerrin alanını da daraltır, hayrı artırıyor. Kanunlara baktığımız zaman bir kere daha söylüyoruz. Şeytanın taraftarları, onlar kötülüğe karşı kötülük ederler. Onlar iyiliğe karşılık da kötülük ederler. Tabiatlarının gereği, çünkü hep nefslerine uyuyorlar. Nefse de tesir eden şeytandır. Ama Allah'ın yolunda olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik ederler. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere karşı da iyilik ederler. İşte kötülüğe karşı iyilik vermek 4 tane ayet-i kerimede Kur'an'da yer alıyor. Onlar seyyiat-ı hasenatla söndürüle savanlardır. Müminin 96'da seyyiatı en güzel olanla yok et. Kasas 54'te öyle, Fusilet 34'te öyle. Yani onlar kötülüğe karşı
hayırla mukabele edenlerdir. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği bu seviyeye ulaşabilmek. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilmek. Acaba bu nasıl gerçekleşir? Allah-u Teala'nın bizden istediği kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek nasıl gerçekleşir? İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler var. Sevgili kardeşlerim, seçilmeyenler, onlar daima kötülüğe karşı kötülük ve iyiliğe karşı kötülük edenlerdir. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, bu negatif davranışları sebebiyle Allah-u Teala'nın onları seçmediğini görüyoruz. Allah'ın seçim kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Allah onları da hayır görmediği için, o liyakatın sahibi olmadıkları için Allah onları seçmiyor. Ve seçilmeyenlerin Kur'an-ı Kerim'de fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler olduğunu görüyoruz. Geri kalan insanları %90'dan fazla seçilir. Ama o seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca, kul nefsine uyarak kendisine zulmetmiştir, derece kaybetmiştir ve o kaybettiği derecelerin Allah-u Teala onları oluşturduğu musibetlerle onları Allah-u Teala imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar yaratılış gayesinin farkına varanlardır. Yani biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Evet, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ama başkaları için yaşamak olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyoruz, yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve mutlu olmak. Allah hepimizi en üst seviyede mutlu olalım, ahiret ve dünya saadetine ulaşalım diye yaratmıştır. İşte bu mutluluğun en zirvede yaşandığı yer, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek manasına geliyor. Mutsuz insanları mutlu etmenin en güzel davranış biçimi elbette kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Gerçekten de Ebilal Sultanı Peygamber Efendimiz insana serbest irade vermiş. Serbest irade Allah'ın yerinde mukaddes ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibi. Ama kendi alanı içinde kalmak kaydıyla. Kendi alanında da Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. Allah'ın emirlerine isyan etmesi halinde derecat kaybediyor. Ve başlangıç noktasında insanların hepsine baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını görüyoruz. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de isyanda olmaları. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemeleri. O zaman isyanda olan kişi daima derecat kaybediyor. Yunus suresinin 11. ayet-i kerimesine وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Onları isyanları içerisinde, nefislerin şaşkınlığı içinde bırakırız. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. Bize ulaşmayı evet. وَنَزَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَا ف۪ي تَوْيَانِمْ يَعْمَهُونَ Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri isyanları içinde şaşkın bırakırız. Öyleyse musibetlerden ders alanlar, onlar
dünya hayatını yaşarken Allah'ın temel emrinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, hidayet olduğunu bilenlerdir ve hidayeti Allah'tan talep edenlerdir. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Hepiniz delalettesiniz başlangıçta, işte burada olduğu gibi. Rad 27'de en Allah yedülü men yaşa ve yehdi ileyhi men enab. Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasına bütün insanlar delalette ve Allah'ın katından hidayetçiler geliyor. Ta 123'te olduğu gibi. Kale ebita cemiyan ba'dikum li ba'din adu. Hepiniz toptan yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şarkilerden olmaz. İşte delalette olanlar, isyanlar içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek kendilerine zulmetmekten kendilerini kurtaran insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna nefsinize zulmetmeyin, onun sizin üzerinde hakkı vardır. İşte ne zaman kişi delalette olan bu insanlardan, 19'una getirip özelliğin sahibi olan bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse delaletten kurtulur, hidayet üzere olur. Öte yandan başlangıç noktasında nefsimizin 19 afetinin bir tanesi de şirktir. Lokman aleyhisselam Lokman suresinin 13. ayet-i kerimesinde oğluna verdiği öğütlerde şirkin en büyük zulüm olduğunu buyuruyor. Ve iskale Lokman li ibnihi huve yazu ya buneyye la tuşrik billah ene şirke le zulmün azim. Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey kavmim, ey yavrum, Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk azim, en büyük zulümdür. İşte bizi şirkten kurtaracak olan şey bir dilektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin buyuruyor. Ya Resulullah, mazluma yardım etmeyi anladık, mazluma sabır tamam ama zalime nasıl yardım edelim? Onu Allah'a davet ederek onu zulmünden, gizli şirkten kendisini kurtarmak suretiyle, ona vesile olmak suretiyle. İşte zalimler ister nefslerine zulmederek derecat kaybetsin, ister başkasına zulmederek derecat kaybetsin, sonuçta kişi daha Allah'ın davetini kabul ederse Allah'ın yardımıyla bu nefsine zulmederek kaybettiği derecelerin hepsinden kurtulabilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz misal veriyor. 99 kişiyi öldüren birisi ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? O kişi hayır diyor. Onu da orada öldürüyor ve 100 kişiye tamamlıyor ama buna rağmen yoluna devam ediyor. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Şu anda ekranda görüyorsun Buhari'den nakledilen bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gelip 99 kişiyi öldürdüğünü, kendisinin için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam bunu öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginlerini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisiniz. Zira orada Allah'a ibadet eden, Allah'a kul olan kullar vardır. Sen de onlarla beraber Allah'a kul olacaksın. Daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yolda ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam tövbekar olarak geldi, kalben Allah'a yönelmişti dedi. Azap melekleri, bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir
Başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olarak onun çıktığı yere gitmekte olduğunun yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleriyle alıp götürdüler. Öyleyse dikkat edin, hiçbir ameli olmamasına rağmen, cehennemlik amel işlemesi, hayatı boyunca işlemesine rağmen, sadece kalben Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle cennete gidiyor. Allah-u Teala Allah'a yönelmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu 7 ayet-i kerimede bize söylüyor. Evet, 7 tane ayet-i kerime kalben Allah'a yönelmeyi, yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Münib, Enab, Yunib. İşte bu ayetlerden bir tanesi de Rad 27. Bu ayetlerden bir tanesi de Rum 31. Şirk zulümdür ve şirkten kurtulmak, Allah'a kalben yönelmek de mümkündür. Şeytana kurulmaktan kurtulmak, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Allah'a teslim olmak, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Hidayete ermek, kalben Allah'a yönelmek de mümkündür. Bütün bu 7 tane ayet Allah'a yönelmenin insanı nasıl kurtuluşa ulaştırdığını ayrı ayrı bize beyan ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek delaletten kurtarıyor. Rad 27, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Rum 31, şirkten kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın yoluna tabi kılıyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek tağuta kulamaktan kurtarıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a teslim ediyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi bir kere daha şirkten kurtarıyor. İşte bu açıdan şerrin, yani derecat kaybettirici Kur'an-ı Kerim'deki kavramların bir tanesi de zulümdür demiştik ve iki ayrı kategoride işleniyor. Bir insanın kendisine zulmü, yani başkasına, Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmemesi. İkincisi de insanın başkasına zulmü. Her iki halde de derecat kaybediyoruz. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsetsek dahi realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da kendimize zulmetmiş oluyoruz. Her iki tarafta da kendimize zulüm mutlaka var ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Ve üzerimizdeki kirame katibe melekleri daima mazluma derecat yazar. Zalimden de mutlaka o kişi mazlumu kazandığı dereceti kaybeder. İster nefsimizin bir afetine uyalım, zulüm afetine uyalım, derecat kaybedelim. İster başka bir afete uyalak derecat kaybedelim. İster düşmanlık. Her iki halde şeytan denilen insanların baş düşmanı nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve hangi afete uyarsak mutlaka derecat kaybediyoruz. Evet, mutlaka derecat kaybediyoruz. Allah Teala başkasına zulmetmeyi değil, etrafımızdaki insanlara merhamet etmeyi, onları sevmeyi bize tavsiye ediyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler sizi merhamet etsin. Yeryüzündekileri seviniz ki göktekiler de sizi sevsin. Gerçekten dizayna baktığımız zaman sevgi mutlaka onlara iyilik yapmak. Bize kötülük yapanı seversek, ki Allah'ın emri budur, seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bizi sevmeyenleri de seversek, o sevginin bize kazandırı derecat vardır. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret Allah'tan uzaklaştırır. Nefret mutsuzluğun temelini teşkil eder. Sevgi Allah'a yaklaştırır. Seven sevdiğine koşar.
Allah'a yaklaştırır ve daima derecat kazandırır, insanı mutlu eder. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinin karşısında yer alan Yahudilerden birinin cenazesi giderken ayağa kalkmıştır ve sebebini soranlara o bir insandır buyuruyor. Öyleyse Allah'ın en kıymetli varlığı insandır. İnsanı mutlu etmek hepimizin hedefi olması lazım. Ama bu mutlulukta ancak nefsimizin tezkiye ve tazkiyesi ile mümkündür. Ve nefs tezkiyesi, nefsimize zulmetmek bir dilektir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıfıdır. Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz

Baş gözümüzdeki hicabın mestereyi alıyor. Kulaklardaki vakray engelleri alıyor. Semi hassasını açıyor. Kalbimizdeki ekinit alıp fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Ve böylece rahim esmasının tecellisiyle irşat kademesini mürşid olarak idrak etmeye başlıyoruz. Evvelden irşat kademesine baktığımız zaman arada bir insan olarak görürken Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an bunun mükafatı Allah'ın rahim esmasıyla bize tecelli etmesi mürşid olarak bize göstermesini sağlıyor. Orada da bırakmıyor. Tekabın 11'e göre kalbimize hidayet de ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an Allah'ın katına rahmet ve fazıl geliyor. Rahmet içeriye sızıyor, fazıllar kalbe girmiyor. Ve kalbe içeriye sızan rahmet sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit gösteriyor. Mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Mürşit olmadan hiç kimse şeytana konmaktan kurtulup en üst noktada Allah'a kabul olamaz. İşte ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Ya emre itaat ederiz, 12 farz emrin gereğini yerine getirir hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız veyahut da isyan ederiz. O zaman da derecat kaybederiz. İşte kişi 12 tane ihsanla Allah'ın kendisine hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olduğu zaman Allah'tan 7 nimet alır ve 7 kalp şartının sahibi olur. Yani 7 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman nefs tezkiyesine başlamış olur. Emmare, levame, mülime, mutmainne, raziye, marziye ve teskik adamlarını bir bir geçtiğimiz zaman zikreden fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında devamlı fazıllar artmaya başlar. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam %49, 2 de rahmet, toplam %51 kalp aydınlandığı zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bu nefs tezkiyesidir. Ne diyordu Allah Resulü? Nefsinize zulmetmeyin. Onun sizin üzerinizde hakkı vardır. İşte nefsimize zulmetmemek onun üzerimizdeki hakkı. Evvela nefsimizi 7 kademede tezkiye etmekten geçer. Ve tek bir dilekle Allah bunu gerçekleştiriyor. Hakkımız ne? Üzerimizdeki hakkı. Nefs tezkiyesiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Ama bu noktada artık dilimizle başkalasına zulmetmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Hakkı konuşmak Allah'tan bahsetmektir. Ama insanlardan bahsetmek, bunların dedikodusunu yapmak o bir zulümdür, derecat kaybettiriyor. Dedikodu hastalıktır, Allah'tan bahsetmek şifadır. Ve tek bir dilekle Allah-u Teala bizi bu noktaya ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela başkasına zulmetmeyeceğiz. Başkasının dedikodusunu yapmayacağız. Başkasına kötülük yapmayacağız. Ve başkasına beddua etmeyeceğiz. İşte evvela nefsimize zulmetmekten kendimizi kurtarırsak o zaman yavaş yavaş başkasına zulmetmemiş oluruz. Zulmün en üst noktası nedir derseniz insan toplumları arasındaki savaş

0: kavga zulmün en zirve noktasını teşkil ediyor. Savaş insanlar arasındaki kavganın en azgınıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada olan savaşların önüne geçmek ancak kişinin iç dünyasındaki barışıyla dış dünyasında başka insanlar olan kardeşliğiyle tesis edilebilir. Bunun da bir dilek olduğunu biliyoruz. İşte Al-Mü'min suresinin 103. ayet-i kerimesi, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın, Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız birbirinize. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve kardeşler oldunuz. İşte kalbimizin telif edilmesi, onun nimetiyle, tabi olduğumuz mürşitle, onun nimetiyle kardeşler olmamız Allah'ın temel emridir. Birbirimize kavga değil, kardeşler olarak bir ve beraberlik ruhu içerisinde huzur ve mutluluğu yaşamalıyız. Bu neyle mümkündür? Bu nefsimize zulmetmemek, nefsimizin üzerimizdeki hakkını yerine getirmek ve içinde yaşamakta olduğumuz toplumu kardeşlik ilişkisi içerisinde huzur ve mutlulukla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirimize yardım etmekten geçer. Bir kötülük söz konusu olduğu zaman elimizle yapamıyorsak dilimizle karşı çıkmamız lazım. Bunu da yapamıyorsak kalbimizde buğz etmemiz gerekir. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de nefsinize zulmetmek istemiyorsanız, kalü bela gününde nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirmek istiyorsanız, hazırsanız, bunun tövbeyle bir başlangıcı teşkil ettiğini bilmeniz lazım. Tövbe için hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Buyurun, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Duası. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister meclisi, İster 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sevgi ve fedakarlık. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor: sevgi fedakarlıktır. Fedakarın ölçüsü de zikirdir. Birinci sual, sevgi ve fedakarlık arasında nasıl bir ilişki var? Sevgi, ruhumuzun hasletlerinden en önemlisi ve birinci sırada olanıdır. Sevgiye baktığımız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görüyoruz. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisi için yapılması lazım gelen şeyleri dünya üzerinde yaşayanlar üzerinde tatbik etmemizi emrediyor. Bunun temel faktörü ise bizim kendimizden ne kadar fedakarlık yaptığımız noktasına gelir ve dayanır. O fedakarlıkların sahibi olmadıkça kendimize bir şeyleri istemeyi önde tutarak hayatımızı devam ettirdikçe, irşat makamı bizden önde gelmedikçe, onu kendimizden daha çok sevmedikçe hiçbir zaman Allah'a teslim olamayız. Beklediğimiz hediyeleri Allah-u Teala'dan asla alamayız. Evet, her zaman eğer kendimizi önde tutarak hayatımızı devam ettiriyorsak kendimiz için yaşıyoruz. Ama eğer irşat makamını bizden önde tutuyorsak, onu kendimizden daha çok seviyorsak, o zaman Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Hazreti Ömer, ya Resulallah, kendim kadar seni seviyorum dediği zaman, olmadı ya Ömer, beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide daima Allah'ı kendimizden önde tutmamız, Allah'ı temsil eden irşat makamını kendimizden önde tutmamız söz konusudur. Onun için Hazreti Ömer'in kendi kendine bugün Allah için ne yaptın sualinin cevabı, eğer biz bu çerçevede değerlendiriyor ve cevap veriyorsak, o zaman her halükarda Allah-u Teala'nın da, Allah'ı temsil eden de insanların da bizden önde olması gerekir. Allah bizden önde olacak, irşat makam bizden olacak ve diğer insanlar bizden önde olacak ki biz onlar için yaşayacağız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz diyor. İşte imanın esası budur. Kalbimizde imanın varlığı, irşat makamını anne babamızdan, çocuğumuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz bizi asıl hedefe ulaştıracaktır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bugün Allah için ne yaptın? Yani hangi insanı Allah için mutlu ettin? Hangi insanı mutluluğa ulaştırdın? Sualin cevabı bize çok şeyler ifade eder. İkinci sual, yapılan bir fedakarlığın bir ölçüsü olmalı mıdır? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rai Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri İmam Şafii Hazretleri Şeybani Rahi Hazretleri'ne tabi ama Şeybani Hazretleri çoban. Fakat etrafındakiler İmam Şafii Hazretleri'ni kınayınca, yani sen bu kadar ilmin sahibi ama gidip bir çobanın sohbetinde bulunuyorsun deyince, İmam Şafii Hazretleri, ben dinimi ondan öğrendim. İstiyorsanız gelin, hangi sualiniz varsa sorun. Onlar da merak içinde gelmişler. Şeyban Hazretleri'nin sohbetinde bulmuşlar ve demişler ki sual sormak zekatın nisabı ne? O da buyurmuş ki size göre mi bana göre mi? Size göre 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte insanın kendisi için zekat olması daimi zikirle hedefe ulaşılan bir noktadır. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hakikati dile getiriyor. Mutluluk 2 kanattan ibarettir. 1. kanat zikir, 2. kanat ise başkaları için yaşamak. Kime göre ne kadar fedakarlık vardır? Nefsin afetlerini taşıyan bir insana bir fedakarlık vardır. O kendi menfaatlerinden fedakarlık edecektir. Oysa ki hayatını başkalarına adamış bir insan için fedakarlık yoktur. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. İşte şeytan burada devreye girer. Eğer siz ben niçin başkaları için fedakarlık yapacakmışım, bunlar bana mutluluk versinler diye düşünüyorsanız bilin ki bu şeytana yenik düşmeniz manasına gelir. Allah-u Teala'nın 1 numaralı dostu olmak istiyorsanız kendinizi defterden silin. Evet, Allah'ın 1 numaralı dostu olmak istiyorsanız kendimizi tamamen silmemiz, defterden silmemiz söz konusu. Evet, Allah var ve başka insanlar var. Ama biz yokuz. İşte Kur'an'ın bütününü oluşturuyor. Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah var, başka insanlar var, sözsüz varsınız. Siz başka insanlara ne verirseniz, onun aynısı size dönecektir. Böylesi bir noktada mutluluk veriyorsanız mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman bu mutluluk üçgeni kara olur. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Böylece mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur ki o zaman bütünüyle her saniyemiz Allah için olur. Allah-u Teala'nın ifade ettiği nokta bu. Şimdi Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Haşr 9'da bir fizik vücut teslimini görüyoruz. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup kalplerinde iman yerleşmiş olanlar kendilerine hicret edenleri kimseleri severler. Onlara verilen nereden o dağıtılan ganimetlerden dolayı kendileri onlara muhtaç olsa bile gönüllerden bir hacet kaygı bulunmaz. Onlar kendi nefslerini tercih ederler. Onları kendi nefslerine tercih eder için tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetinden korursa işte o takdirde onlar felaha kurtuluşa erenlerdir. Bir tarafta muhacirin var, bir tarafta ensar var. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç eden ensar, Medine'de onlara yardımcı olanlar ve Mekke'den Medine'ye göç edenlere verilen ganimetler ensar ihtiyaç içinde olsa dahi onlar talep sahibi değiller. Gönüllerinde bir hacet kaygı, bu haset bulunmaz. Onları kendi nefslerine tercih ederler. Yani onları kendilerini önde tutarlar. Kim nefsinin cimrilik afetlerinden korunursa, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse mutluluk eşittir. Tekrar ediyoruz. 1. kanat zikir, 2. kanat başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. İşte bir gün siz varsınız, Allah var, başka insanlar var. Siz başka insanlara hangi mutluluğu verirseniz onun aynısı mutluluk verdiğiniz kişi veya bir başkası veya başka zaman ama mutlaka size dönecektir. Fakat eğer siz kendinizi defterden silerseniz o zaman Allah var ve başka insanlar var. Siz yoksunuz. İşte bu ancak daimi zikre ulaşıp nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşen bir güzelliktir. Üçüncü sual, sevgi ve fedakarlığın olduğu yerde sulh ve sükundan da o sulh ve sükunun oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Evet. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytan, şeytan der ki enne Allah va'adu ma'adikel hak, Allah size hak vaatte bulundu. Enne va'adtukum, ben ne va'ad ettim fâ khlaftum, ama ben va'adimden caydım. Ve ma aleyküm sultan, ama bunları ben size zorla yaptırmadım. Enni da'avtukum, ben sizi davet ettim ve seceptim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُمُونِ وَلُمْ أَنْفُسَكُمْ. İşte İbrahim 22'de Allah-u Teala böyle buyuruyor. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعَدْوَانِ. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Hayırda ve takvada yardımlaşınız. وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız. Allah'a karşı takva sahibi olun. Gerçekten davranış biçimleri açısından olaya baktığımız zaman kısa saf ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İslam sevgi dinidir. Allah'a yakın olmanın temeli Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket edebilmek yeteneğidir. Ve hepimiz derece derece fedakarlıklar ederek bunu yaşayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi fedakarlığa başlamışsa o bunu kurtuluşa götüren sulh ve sükuna götüren yegane yoldur. Ama o kullandığınız sürece kazanırsanız kazançlarınız üst üste birikir ve bizi bir sarayın sahibi kılar. O sarayın son noktasında salahiyet seviyesi vardır. Evet. Allah Teala 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak mutlaka onun temelini bizim atmamız lazım. Onun temelinde Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, yani başkaları için yaşamak. Af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. Bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevgi insanları mutluluğa götürecek en kuvvetli taşıttır ve Allah en çok kendisini sevmemizi, ona yönelip Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, büyüklere saygı, küçüklere sevgi.
3: En güzel şekilde emirlerini yerine getireceksin. Eğer sevgiyi biliyorsan, Allah'ı sevmeyi biliyorsan hepsini yerine getireceksin ki sevginin hesabını alasın.
4: Ona ulaşmak demek her şey demek. Yani ne, nasıl anlatılır anlatılmaz ki, Allah'a ulaşmak demek huzur, mutluluk.
5: Allah'ın sevdiğin her şeyi yapmak demek, Allah'ı sevmek demek zaten.
1: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
2: Allah'tan korkan bir şeyden korkmaz. Allah'tan korkmayan her şeyden, yani ondan her şeyi bekler zaten.
3: Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. Asla onun içinde merhamet de olmaz, sevgi de olmaz. Allah'tan korkan, içinde Allah korkusu olur, Allah sevgisi olan bir insan, insanları da sever, Allah'ın yarattığını da sever.
4: Allah'tan korkar, kabirde ne yapacağından korkar, bilemediklerinden korkar ya da bilip de yapmadıklarından korkar.
5: Yani kendine saygı duymayan bir insan zaten Allah'a da saygı duymuyor demektir. Çünkü Allah bize her şeyi emretmiş, göstermiş, söylemiş, etmiş. Bunları bilinçli bir şekilde yapın demiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Bu da öbür dünyaya bağlı bir şey. Allah'a olan sevgi ve saygıya bağlı bir şey bence.
0: Bir misafirimiz, Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'tan korkmaz. İçinde Allah korkusu olan biri insanları da sever. Allah'ın yarattıklarını da sever dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? gerçekten bütün camilerimizde insanlara hep Allah'tan korkma konusunda telkinde bulunur. İnsanları Allah'ın onları cezalandırmasıyla korkutabilirlerse zulüm de azalır diye düşünürler. Oysa ki Allah korkusunu her gün biraz daha artan bir Allah sevgisine çevirmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Allah-u Teala en çok insanı seviyor ve insanın da kendisini sevmesini, sevdiğine koşmasını, ulaşmasını istiyor. O formül uygulandığı zaman Allah'tan korku duymazsınız. Allah'a sadece hayranlık duyabilirsiniz. Korku, sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ümit ve korkuyu şöyle tarif ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسِرُونَا مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى وَيَخْلَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُولْ حِسَابِ Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Allah'tan korkarlar değil. Kötü hesap. Kötü hesap nedir? Kim kötü hesabın sahibidir? Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla ise o kötü hesabın sahibidir. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar kötü hesabın sahipleridirler. Kötü hesabın sahibinin gideceği yer cehennem. O zaman yakafuna sül hesap, kötü hesaptan korkarlar. Yani cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yakşarına Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Huşu duyanlar kimlerdir? Huşu duyanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman birinci safhada bir taraftan kötü hesaptan korkmak, öbür taraftan Rabbe huşu duymak. Rabbe huşu duymak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Çünkü Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde وَسْتَعْنِي بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِرِتِمْ اِلَى الْخَاشَعِينَ Sabrı ve namazı Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّمْ اَنَّ مِلَيَ رَجُونَ O huşu sahipleri ruhun hayattayken Allah'a ulaşacağından ve ölümle bir kere daha Allah'a döneceğinden emin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani bir tarafta korku, bir tarafta ümit. Ümit, Allah'a ulaşmayı dileme veya başka bir deyimle günahları örtülmesi ümidi. Yani ümit ve korku kişinin günahlarının örtülmesinden ümit olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Öyleyse Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Yani huşu sahibi olanlar onlar aynı zamanda Allah'ı sevenlerdir. Onlar aynı zamanda günahları örtülenlerdir. Yani Rablerinin af dilemeleri halinde Allah'ın onların af talebini kabul edileceğini umanlardır. Öyle olunca da o zaman kötü hesaptan korkmak ama Allah'a ulaşmayı dilemeye ümit var olmak. O zaman Allah'a kötü hesap, tam korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeye yönelen kişilerdir. Patron 8'de de Allah Teala bunu açıklıyor. Men tezekka fe innema tezekka li nefsi bil Allahil mesir. Mina innema tenzurul lezine yakşavne rabbim bil gaybi ve akimü selate. Gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarabilirsin. Bunlar namaz kılarlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Sevmek bütün manevi problemlerin çözümüdür ve 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak sevmeyi öğrendiler. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Ya, doğru yolu ifade ediyor yani. Allah'tan ümit bekliyoruz da tabi o da gösterici olabilir.
3: Eğer Allah yolundaysa, tabi olmaksa itaat edersin, dinlersin ve beraber yürürsün, aynı yola yürürsün. Değilse, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmıyorsa o adamı uzaklaşacaksın, başka yapacak bir şey yok.
4: Allah'a, peygamberimize sevebilmek, sevgili olmak ya anlatılmaz ki. Ancak duygularınla yaşayabilirsin. Onlarla ilgili Kur'an'da, peygamberlerle, Allah'la ilgili bir şey yaşadığında huzura erersin. Hiçbir sıkıntın kalmaz. Duygulara kapılır gidersin.
5: Bir mürşide tabi olmak demek Muhammed'imizin olması demek. Yani o örnek insanın bize örnek olmasını sağlamak. Öyle şeyler aklıma geliyor yani.
1: Bir mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Olabilir. Hazreti Muhammed gibi mesela, bence. Çünkü onun yolunda ilerleyin diyor Allah da. Allah bize bir örnek göndermiş ona. Hiçbir şey bilmiyorsanız diyor ona örnek alın, yolunuza devam edin diyor. Akıl beyin vermiş zaten Allah bize. Her şeyi de göstermiş. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Cennet, cehennem kazanmak elimizde olan bir şeydir.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda Allah bize Hazreti Muhammed'i göndermiş. Hiçbir şey bilmiyorsanız onu örnek alın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almak bir kurtuluş reçetesi midir? Evet. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Kurtuluşunuzun evet, Allah'a ulaştıran yola ulaşmak demek, mürşide ulaşmak demektir. Yani mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'a ulaştıran yol benden geçer demesi buna dayalıdır. Kurtuluşumuz, irşat makamına ulaşmakla mümkündür. Bundan 14 asır evvel Allah'ın ve Resulünün emirlerini yerine getiren dizayn içinde bir toplum varmıştı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha çok fazla seviyorlardı. Resulü eşlerinden, çocuklarından ve kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Kalpleri telif eden bu sevgiydi. Hepimiz için söz konusu olan şey sevmek olmalıdır. Eğer Allah'ın dostlarını seviyorsanız, o zaman Allah'ın kalbinizi telif etmiştir. Eğer sevmiyorsanız o telife ulaşamadınız demektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevinç bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani mürşit sevgisi yoksa kalbimize imanın yazılması söz konusu değil. Ve birbirimizi seveceğimiz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı teslimi yayın. Allah'a ulaşmayı dilemek teslim olma talebidir. Bunu yayanlar selamı yayanlardır. Gerçekten de bu devaya baktığımız zaman onu görüyoruz. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat Allah Resul'e itaat, Allah'a itaattir." Alimin 31'de ise "En kuntum tuhibun Allah, Allah'ı seviyorsanız fetebiyuni." Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Biz Allah'ı seviyoruz ama bu Allah sevgisinin alameti farikasının nişanesine bizim insanları Allah'a davet edişimiz. Yani biz insanları Allah'a davet ediyorsak o zaman gerçekten de Allah'ı seven birisiyiz. Ama Allah'a davet etmiyorsak hayır. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi Allah'a ulaştıran yol. وَلَا تَفَرَكُوا فَرْكَرَا اِلْمَيْنَ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. كُنْتُ بَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi telif etti. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَتِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz düşmandınız. İşte Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi eski toplumdan derdi elimi size dokundu haset ve kin. Kin gökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennet birbirimizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Başlangıçta düşman olanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemekle birbirlerini sever duruma gelirler. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. Kullem tu'min. Hayır, kalbinize iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. İslam dairesini deyin. Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz Allah amelinden eksiltme yapmaz. En'am 48'de ise Allah Teala biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim amen olup ıslah edici amel işlerse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Ve Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire o yevmül ahire ulaşan ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Eğer Resulullah bizim için örnekse onu temsil eden kişinin de bu dünyada bizim mürşidimiz olması ve örnek olması söz konusudur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendimizin nimetiyle inşallah Cebur Hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyoruz. Bir sualim olacaktı inşallah. Başkalarına yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı beklenti içine girmemiz doğru mudur? Selamünaleyküm
0: ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edeceğim. Başkan yaptığımız fedakarlıklara karşı başkalarından beklenti içinde olmamız doğru mudur? Hayır değil. İyilik yap, denize ait balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Başkaları için yaptığınız fedakarlıklar aslında Allah için yapılanlardır. Allah mutlaka karşılığını verir. 7 ayet-i kerimede sizden ücret istemeyen, beklenin içinde olmayanlara tabi olun. Allah Teala Yasin Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Sizden ücret istemeyenlere, Yasin 21'de sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Sebe 47'de sizden bir ecir istemiyorum. Şuara 227'de sizden bir ücret istemiyorum. Furkan 7'de başka bir ecir istemiyorum. Müminin 72'de Rabbinin harcı, ücreti daha ayrıdır. 29'da sizden ben mal istemiyorum. Yunus 72'de sizden bir ücret istemiyorum. En'am 90'da sizden bir ücret istemiyorum. Beklentiniz varsa kendinizi mutsuz etmek için dünyadaki en büyük kozu kullanıyorsunuz. Demektir. Beklentisi olan bir insan başkasının sahasındadır. Eğer hep başkalarından bir şeyler bekliyorsanız şeytanın esirisiniz demektir. Bu istikametteki bir dizaynı Allah-u Teala asla istemez. Başka insanlar bizim beklediğimiz şeyi bize vermek için bir mecburiyetin altında değillerdi. Başkalarını sahasında top oynamayın. Biz sadece bize düşenleri yapın, size düşenleri yapın. Bunları yaparsanız o zaman beklediğiniz kadar güzel şeyler size otomatik olarak Allah tarafından gelir. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Allah için fedakarlığın ölçüsü de zikirdir. Sizce Allah ile ilişkilerimize zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmak, görevini yapmak. Zikir de var yani.
3: Eğer her gün Allah-u Teala'ya zikir yapabiliyorsan, dua edebiliyorsan ve emrin yerine getirebiliyorsan en iyi zikir odur. Ve bir insanlara, Allah'ın yarattıklarına faydalı olabiliyorsan zikir odur. Selam verebiliyorsan bile zikir odur.
4: Zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kalpten bağlı olacaksın, kalben yapacaksın. Öyle hani gösteriş amaçlı ya da yaptım demekle alakalı değil.
5: Allah'a zikretmek, ona tövbe etmek, yaptığımız yanlışlardan dolayı Allah'a sığınmak, zikir bunları kapsıyor bence.
1: Sizce insanlar yeterince zikir yapıp Allah'a olan sevgilerini gösteriyorlar mı?
2: Hayır, hep çıkar peşindeler piyasa. Bütün çıkar peşinde.
3: Kalbinde Allah sevgisi olan yapabiliyor. Ama kalbinde Allah sevgisi olmayan insanlara da faydası olamıyor. Ve bunları her gün toplumda yaşıyoruz.
5: Çoğu insan Allah'ı unutmuş durumda şu an. Ve halen böyle ne bileyim yaşanan olay şeyinde bile halen daha akıllanmayan bir sürü insan var. Şu anda depremden dolayı böyle konuşuyorum zaten. Bence bu bir gösterge bence. Sizi affediyorum diyor. Kendinize daha iyi dikkat edin diyor. Yani hayatta kalanlar bence daha çok dikkat etmeleri gerekiyor bunlara. Ölenlere zaten mekanı cennet olsun. Biz de yaşamaya devam edeceğiz işte. Ama Allah'ın dedikleriyle birlikte.
0: Misafirimiz zikir yapmanın önemi çok büyük ama o zikri yaparken de kaptan yapacaksın. Gösteriş amaçlı değil. Yapılan ibadetlerde samimiyet önemli midir? Çok çok önemlidir. Allah'ın emirlerinin her zerresi yalnız bizim mutluluğumuzu sağlamak için devreye konmuştur. Bütün ibadet emirleri sadece bizi mutluluğa ulaştıracak olan vasıtalardır. Hedefimiz o vasıtaları kullanarak mutluluk adı verilen bir limana ulaşmaktır. Samimiyetimizle ulaştığımız merhaleler arasında kesin bir ilişki var. Davranışlarımız samimi olarak bunu sergilemelidir. Bir gösteriş için değil, bir sahtekarlık olarak değil, o zaman zaten yaptığımız hiçbir şeyin değeri kalmaz. Samimiysek bunun mükafatını Allah'tan alırız. İnsanlardan beklenti içinde olmayız. İyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir. Bu samimi Allah için yapılan ibadetlerin sonucu Allah'ın bize sağladığı mutluluktur. Dinimizde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedeflere bu vasıtalarla ulaşabiliyoruz. 7 tane hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizikulü teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Vasıtalar da 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa sualimi arz ediyorum inşallah. Muhterem hocam, sevgi ile sabır arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevgiyle sabır arasında bir ilişki var mıdır? Sevgiyle sabır birbirine paraleldir. En üst seviyeye ulaştığı yer, salah makamının 5. kademesidir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller ondan daha fazla sevginin ve sabrın sahibidirler. Huzur namazının imamlara tayin edilince zirveye çıkması söz konusudur. Devrin imamı bu istikametteki hepsinden daha üst seviyede bir mütevataşır. Yüce Rabbimiz, devrin imamı için seni en çok severiz, en çok seni severiz buyuruyor. Secde 24'te de devrin imamının sabrın sahibi olduğunu bizlere açıklıyor. Öyleyse sevgiyle sabır birbirine paralel iki tane hat oluşuyor. Allah'ın en çok sevdiği elbette devrin imamıdır. Ama devrin imamı da sabrın sahibidir. Öyleyse sabırla sevgi birbiriyle paralel bir ilişki içerisinde zirveye bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Rusya'dan bir kardeş muhterem hocam. Bakara 183 ayetinde ameni olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler midir yoksa inananlar mıdır? Ya eyyühellezine amenü kutibu aleyküm siyamu kema kutibu alellezine min kablikum leallekum tettekun. Aslında burada umulur ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Namaz, oruç eskilerin üzerine farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bize farz kılınanları yerine getirirsiniz diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncekilere farz kılındığı gibi sonra sizlere de oruç farz kılınmıştır. Hangi peygamber geldiyse o peygamber beraber onlar oruçlarını tutmuşlardır. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, namazımızı huşu içinde kılmadığımızda bu bizim için derece kaybı olur mu, açıklar mısınız? Tabii yani huşu içinde kılınan bir namazla şekil şartıyla kılınan bir namaz arasında derece açısından çok fark var. Allah'a ulaşmayı dileyen kalben dört kalp şartının sahibi olan huşu içinde namaz kılan herkes namazı kıldığında asgari derecatı kazanır. Ama huşu içerisinde namaz kılarsa o derecat artar. Adıyaman'dan bir kardeş muhterem hocam, bu yolda Rabbimize en layık şekilde hamdimizi, şükrümüzü nasıl ifade edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ham Allah'ın bize verdiği manevi nimetlere karşı bedeli, Rabbimize ödememiz gereken bedeli ifade ediyor. Allah-u Teala'nın bize verdiği rahmete hamd edeceğiz. Fazla hamd edeceğiz. Selavata hamd edeceğiz. Sekinete hamd edeceğiz. Feyze hamd edeceğiz. Ve daha ötesi. Manevi nimetler. Ama aynı zamanda Allah'ın bize verdiği maddi nimetlere de şükredeceğiz. Mesela İbn-i Selebe Allah-u Teala'nın Resulü'nden bana dua et ki Allah bana dünya malı versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Şükrü eda edilen mal zekat biri verilerek temizlenmiş helal lokmayı ifade ediyor. Ama şükrünü eda edemeyen çok mal, yani ne zekatı çıkmış ne biri çıkmış, çok mal kişiye bir fayda sağlamıyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, bir konu hakkında konuşurken karşımızdaki kişi düşüncelerimi kabul etmeyince sinirleniyorum ve tartışıyorum. Bunu da nasıl düşünmeliyiz, nasıl? Tartışma her iki tarafa kayıp getiriyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 20'de "Fen haccuke eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtu vecihi lillahi ve men ittabani." Fizik vücudunu teslim edenler onlar tartışmayanlardır. Bunlar sadece tebliğ ederler, vazifelerini yerine getirirler. Allah Teala da Rad 40'ta "Ve ma aleyke le belahu selam vazifen tebliğ inne aleyni hisab hesab benim işimdir." diyor. Öyleyse biz sadece tebliğ edeceğiz, insanlarla tartışmayacağız. Dinde tartışma yok. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kader üzerinde ahirette geçireceğimiz günlerde de bulunmakta mıdır? Yoksa yalnız bu dünyada geleceğimiz günler mi bulunmaktadır? Ahiret hayatını da ihtiva ediyor bildiğim kadarıyla. Nedir, nasıl, mesela hangi gün öleceğini, hangi gün, hangi mekanda öleceğini, saatte öleceğini kader üzerine ihtiva ettiği için zaman zaman öncesinde Allah Teala'nın kendisine gösterdiği insanlar Allah'ın izni tahtında başkalarına da haber verebiliyorlar. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, ruhun Allah'a yönelmesinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurdunuz. Fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a yönelmesi ne şekilde olmaktadır? Mürşide tabiyet, vuslata ermek midir? Hayır, zaten bunların hepsi mürşide tabi olduğunuz an otomatikmen Allah'a yönelmiştir. Mürşide tabiyetle birlikte ruhun teslimi, ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a yönelmesidir. Fizik vücudun hidayeti başlar. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesidir. Nefsin hidayeti başlar. Nefsin Allah'a teslimi afetlerin kalpten temizlenmesini sağlamaya başlar ve fizik vücudun, nefsin Allah'a yönelmesini ifade eder. İradenin hidayeti yine iradenin Allah'a yönelmesini, yani güçlenmesini sağlıyor. Allah razı olsun. Dördü de mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz sevginin sahipleri olun, sohbetinde cemaatte vahdeti oluşturanlar diye buyurdu. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Cemaatte vahdeti oluşturanlar, yani tek cemaati oluşturanlar. Bunlar en üst seviyede sevginin sahipleridir. Örneğin, Efendimiz buyuruyor ki Allah var, başka insanlar var, siz varsınız. Ama kendinizi defterden sildiğiniz an, o zaman artık sizin için tek bir cemaat vardır. Allah var ve başka insanlar var. O zaman cemaatte vahdeti oluşturursunuz. Birlik ve beraberliği inşallah, Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, fal okları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah Teala ne diyor? Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği mürşide tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır, ama onların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz, ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman, eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var, İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var.

فبالتي هي أحسن سيأتي حسنات لسندر. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa ki ne genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde 91'de yürüdü innema yürüdü şeytan an yuka beynekum l'adavete vel bağda ve yuseddikum an zikrillahi ve aneselat. İblis insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş. Onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu, bunlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun.
Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, May

0: 105 ayetini açıklar mısınız? Ayet 105'te ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yedurrukum men delle izâ tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldarı da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluyoruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Size ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayet, ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek, yani hikmetle davet edeceğiz, güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz, en güzel olanla mücadele edeceğiz ve başkalarının kutsalına sövmeyeceğiz, zorlamayacağız. 7 tane tebliğ ayeti bize bu hizmetin yapılmasını ifade ediyor. Zonguldak'tan bir kardeş muhterem hocam. Tebliğ yaparken davranış biçimimiz ve anlatım biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Resulullah buyuruyor ki yesiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İşte din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümül yüz ve la yürüdü bükümül yüz. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah-u Teala. Ecir 9'da enne nahnu nezzelne zikre ve enne lehu lehafizun bu zikri bizi indirdik. Onu biz koruyacağız. Ama iblis değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kutupuşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kutupuşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını İblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu İlk iki sayfayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona iman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ulul azm nebileri Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor. Ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani bu Ulul Azm verilen şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bunu istiyor inşallah. Ama İblis de bunun tam tersini unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşti açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, Bakmazsan da olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah Teala da Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var. Ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre ilk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insanın 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekleri. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeşim muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nereye dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed dedi. İntensurunna la yensurukum misabid ahtamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerinin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse Şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesi, daveti nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasrete mücehez. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasında kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah-u Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutlu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra müşrikine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da nefs tezkiyesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs tezkiyesi yükselme, Allah'a ulaşmak. Nefs tasfiyesi ile Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin İhlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah. Sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benim işim bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz taatında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah'a gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor, 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezki ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, üç alemle kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emri bil maluf nehyil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının son Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Tövbe edecek. Ya Rabbi beni bu kötü alışkanlıktan kurtar. Ben bu yola gitmek istemiyorum ama gidiyorum. Ne olur bana yardım et desin. Allah'tan tövbe istesin.
1: Sen Allah'ı hatırladıkça yapacağın kötü davranışlardan kendini uzak tutmaya çalışırsın. Allah'ı hatırlamayan insan daha çok kötü davranışlar yönelir.
2: Biz insanız, illaki yanlış yapacağız ama yaptığımız yanlışlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Biz tövbe ettiğimiz zaman her zaman o yanlışların düzeltilebileceğine inanıyorum.
3: Fatiha ve selavat anam. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kötü alışkanlıktan kurtulmanın yolunu göstereceğiz inşallah. Tabii ki Kur'an ayetleriyle. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bakalım beraberce. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاَنْسَابُ وَالْاَزَّامُ رُسُلُ مَعْمَلِ الشَّيْطَانِ فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, palokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ise şeytandan içtinab etmenin sırrını veriyor Allah Teala bize. Vellezine neştenebu tağuta en ya'buduha ve anabu ilallahi lehumul büşra fe beşer ibadi. Öyleyse şeytanla kol kola olan şeytanın kulundan kurtulmak bir dilekle olur. Bu dilek Allah'a yönelmektir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın yardımına hak sahibi olur. Çünkü bundan sonrası Allah'ın garantisinde. Hangi ayet bunu söylüyor? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala Rabbinize yönelin, ona ulaşmayı dileyin, azap gelip çatmadan ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin, size kabir azabı gelmeden. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde Rabbimiz Bakara 208'de hepiniz toptan silme teslime girin, şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Kötü alışkanlıklar şeytanla kol kola bir beraberliğin ifadesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahlar işleyenler dahi Allah'ın affından, Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler buyuruyor Zümer 53. Ve bir işaret daha veriyor Rabbimiz. Fatır 5'te Ya eyyühen nasu inne vaadallahu hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi kim kalben ulaşmayı dilerse mutlaka onu cennetine alır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize mutluluğun reçetesini veriyor. Bizi mutsuz kılan başka insanlar değil. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de kötü alışkanlıklar, iptilalardır. İblis insanları öyle büyük bir dertlerle, öyle vazgeçilmez alışkanlıklarla bir araya getirir ki insanlar onlardan kolay kolay kopamazlar. Ama hiç unutmayın sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Yani kişi hangi kötü alışkanlığından kurtulmak istiyorsa mutlaka Allah'a yönelmek, Allah'tan yardım isteyecek. Oradan kurtulmanın yolu her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah'a dua etmektir ama duamızın kabulü mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Bakara 186, Allah'ın davetine icabet edenlerin duasını Allah icabet ediyor. Allah bütün kapıları sizin için mutlaka açık tutar. Söz konusu olan şey, Allah-u Teala ile olan ilişki ise, mutluluksa o zaman mutlaka şeytandan kaçınmamız, Allah'a sığınmamız, Allah'a yönelmemiz gerekir. Bir takım kötü alışkanlıkların verdiği alışkanlık hissinden kurtulmak için başlangıçta ciddi bir mücadele vermek gerekiyor. Ama Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kişi bu alışkanlıklardan mutlaka kurtulur, mutlaka diyor. Çünkü neden? Allah-u Teala Zümer 54'te o mutlaka Allah'ın yardımını alır ve mutlaka Allah'ın müjdelerine bir bir kavuşur. Diyelim ki içki müptelası bir insan içkiyi bırakacaktır. Beyaz zehir müptelası bir insan beyaz zehri bırakacaktır. Nefsin afetlerden herhangi birinin esiri olan bir insan o engeli aşacaktır. Ama tabii birdenbire değil, adım adım. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman içkiyle ilgili Allah-u Teala 3 ayet söylüyor. Bakara 219, Nisa 43 ve Maide 90. Bakara 219'da size faydası da var, zararı da var ama zararı faydasından büyüktür. Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayınız ve Maide 90'da Allah-u Teala kesin emrini veriyor. İçki size yasaklandı. Kişi bütün samimiyetiyle Allah'a yönelmesi şartıyla Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi şeytanın ona olan tesir sahasından adım adım kurtulmaya başlayacaktır. Zikrini arttırmak suretiyle nefsindeki afetleri adım adım yok etmesini ifade edecektir. Allah'ı gerçekleştirecektir ve afetler yok oldukça kişinin duyacağı mutluluk ve huzur daha üst seviyelere çıkacaktır. Afetler yok oldukça şeytana o kişi üzerindeki tesir sahası gün be gün azalacaktır. O kişi daimi zikre ulaştığı zaman dünyada en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Ve onu kötü alışkanlıklara müptela kılan iblis onun kölesi olacaktır. Şeytan bunu çok iyi bildiği için sizi Allah'ın zikrini yapmaktan mutlaka men etmek ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyur: size Allah'ı çok zikretmenizi emrediyorum. Peşine düşman düşen bir kimse nasıl bir kaleye sığınarak ondan kurtulursa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ihlas. Birinci sual, ihlaslı olmak ne demektir? İhlas kelimesi, halis kelimesi, muhlis kelimesi hep aynı kökten geliyor. Halis olmak demek, muhtevayı bozan bütün faktörlerden temizlenmek ve arınmak demektir. Ama konu asıl hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Yani insanlar ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki ihlas daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktadır. Bu Allah-u Teala'nın indinde çok büyük bir seviyeyi ifade eder. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bu dini şüphesiz ki nefsinizi İhlasa ulaştırmak için var etti. Yine Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğren. Ya Resulullah, İlmimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlminle amel et buyuruyor. Peki amelimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım diye devam ettirirsek sadece o ameli Allah için yapman lazım. İşte bir insan ne zaman %100 Allah için olur? Daimi zikre ulaştığı zaman. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Görüyorsunuz ki ihlas mutlak bir kurtuluşu ifade ediyor. Daimi zikirle ulaşılabilen bir seviye. Daimi zikre ulaştığımız zaman artık her şeyimiz de Allah içiniz. Allah Teala bu dini şüphesiz ki nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah Teala her şeyi insan için yaratmış. Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardi cemîan. Yeryüzünde ne yarattıysam sizin için yarattım ey insanlar. Câsiye 23'te Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fis semâvâti vel ardi cemîan. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. İnsan başıboş bırakılmamış, boşuna yaratılmamış. Fizik beden itibariyle Allah'a kul olmak, nefs itibariyle muhlislerden olmak ve tamamıyla kendimizi Allah'a teslim etmek söz konusu. İşte bu açıdan ihlas çok çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de ihlasın geçtiği birçok ayet var. Bunları ekrana taşıyabilirsek, ihlasın insanla Allah arasındaki ilişkide çok önemli bir seviye olduğunu da net olarak o zaman anlayabiliriz. Bunların başında Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi geliyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا عَلِي يَعْبُدُ اللّٰهُ مُخْلَس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ. Onlar başka bir şeyle emrolmadılar. Dinde muhlisler olmakla, namazı kılmakla, zekatı vermekle emrolundular. Öyleyse namaz kılmak, zekat vermek tamam ama aynı zamanda muhlis kul olmakla emrolundular. Öte yandan Hicr suresinin 39-40. Ayetlerine baktığımız zaman İblis diyor ki şeytan, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي beni azdırmana yemin ederim. لَوْزَنَّ لَهُمْ فَلَرْدِ وَالْلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala dur diyor orada. اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَس۪ينَ Muhlis kulları müstesna. Öyleyse İblis herkesi saptırabilmesine karşılık kimi saptıramıyor? Muhlis kulu saptıramıyor. Muhlis kul tamamıyla nefsini Allah'a teslim etmiş olan kuldur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 afet var ve şeytan 19 afete tesir edebiliyor. Ama 19 afetten eser kalmamışsa, 19 faziletin sahibi olmuşsak, o zaman şeytan artık bize tesir edebileceği bir nokta yok. İkinci sual, İhlas sahibi kulların da zaman zaman günaha meylettiği doğru mudur? İhlasın temel özelliği kişinin bir daha günah işlemeyecek olmasıdır. Çünkü nefsin kalbi bütün afetlerden arınmıştır. Şeytanın o kişiye tesir edebilecek hiçbir gücü kalmamıştır. Ne Allah'ın emirlerinden o kişiyi men edebilir, ne de Allah'ın yasak ettiği fiillere zorlayabilir. İhlas makamı kişinin fıska düşmesinin mümkün olmadığı bir makamdır. Davranış biçimleri dediğimiz zaman bilin ki siz ihlasa ulaşmadan da ihlasın güzelliğini, yakın bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Nefsinizdeki afetlere hakimiyet sağlamak için zikredin. Kişinin ihlasta olduğunu gösteren 7 özellik var. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü doğru düşünce alışkanlığı. Dördüncüsü iradenin güçlenmesi. Beşincisi muhatabın ortadan kalkması. Altıncısı hayır, yedincisi talepsizlik. Evet, kişinin ihlasta olduğunu gösteren bu 7 özellik mutlaka sağlamamız lazım. Allah razı olsun. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü la tettebi'u şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan kim şeytanın adımlarına tabi olursa ve ennehu ya'melu bil fuhşâi vel münker şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. Ve levla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizleyebilmek ancak zikirle kalbimize ulaşan rahmet ve fazılla, rahmet ve selavatla gerçekleşir. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يَوْتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileykum iman ve zeyyennehu fi kulubikum. Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. Ve keriyel kümül küfre vel fizuka vel isyan. Evvela küfrü, sonra fıskı, sonra isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ihlas, İrşad önemli bir seviyeyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihlasa ermişler için neden hidayet meşalesi diyor? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanlar Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. İhlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Az evvel de ifade etmiştim. Ya Resulullah, cehaletimin ameline aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Onunla amel et. Peki amelimin aleyhime delil olmasını için yapmam lazım? Muhlislerden ol. İşte ihlastaki kişinin amellerinin tamamı Allah içindir. Bunlar hep hidayete davet ederler. Çünkü dinin omurgası hidayettir. Dünyadaki bütün ülkelerde o ülkelerin kendi dilleriyle hidayete davet eden Resul ve bütün kavimlerde Resuller var. Çağımız hidayet çağı. Hidayet çağın bir mutluluk seferberliğidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu safların içinde yer alacaktır. Bütün insanların sadece saadete çağıracak olanlar, onlar muhlislerdir. Bizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesi olmalıyız. Hadis-i şerifte ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar muhakkak hidayet meşaleleridir. Hikmet sahibi alimlere tabi olan, çünkü tabi olun çünkü onlar hidayet meşalesidir. İster ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir desin. İster hikmet sahibi alimlere tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Her iki halde de aynı hedefe bizi ulaştırıyor. Hikmet sahibi alim de, ihlasa ermişler de birer hidayet meşalesidir. Çünkü onlar hidayet meşalesidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala herkesin ihlasa ulaşmasını, yani nefsini ıslah edip halis kullardan olmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet etmek, güzel ahlaklı olmak, dürüst olmak.
3: Allah'a ulaşmak deyince çok içimden sevinç geliyor. Çok da seviyorum Allah'ı. Bu depremde bile Allah'ım acısın bize. Kullar yapsa biraz zardım yapar. Allah kadar hiç kimse yapamaz. Allah'a çok seveyim ben.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Sizce Allah'a dualarımız.
3: İmanla göçersek ruhumuz ulaşacak.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırıp teslim etmemiz. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Evet tabii ki diyorum, etmez miyim?
3: İlkin diyorum, güzel cemalini göstereyim. Ben onu istiyorum diyeyim. Cennetinden önce cemalini istiyorum diyeyim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmayı, ihlasa ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, evliyalarından olmak istiyorum. Senin cemalini görmek istiyorum. Afımı yaşarken sana ulaştır. Peygamberlerim, hepinizin şeyi kabul olur, bana dua edin. Ben de Allah'a ruhum ulaşsın yaşarken.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak, ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda imanla göçersek ruhumuz ulaşır dedi. Öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşanlar sadece iman sahipleri midir? Tabii ki hayır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكُلَ بِيكُمْ سُمَا اِلَا اَتِرْجَوُونَ Üzerinize vazifeli kılınan melekler sizi mütevaffak kılacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister nebi, kim olursak olalım, ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ama Allah'ın bizden dediği hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ve hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranların hepsi ermiş evliya olduğunu Allah-u Teala Yunus 62, 63, 64'te bildiriyor bize. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَا اَمْنِ الْبُشْرَى وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. O Allah'ın velileri için onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeleri vardır. İşte ermiş evliyadan olabilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği mürşide tabi olmamız lazım. Tabi olursak o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Ermiş evliyadan oluruz. Bakara 46'da ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından emin olanlar, hem ölümle hem de hayattayken Allah'a ulaşacağından emin olanlar, onlar huşu sahipleridir. Ama her kim huşu sahibi ise, perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mutlaka mürşit gösterir ve gösterilen mürşide tabi olması halinde o kişinin başının üzerine devrin imamın ruhu gelip yerleşir ve Allah kalbine iman yazıyor. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa Allah'ın evliyası olacaktır. Allah-u Teala bu hususu üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. İman müminlerin sahip olduğu bir husustur. Bunlar en üst boyutunda olan da Allah'a inanmaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi iman sahibi değildir. Mümin de değildir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama henüz kalbine yerleşmemiştir. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin kalbindeki iman artık iman artan biri olacaktır. O zaman Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki mutlaka biz Allah içiniz ve mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte tamamıyla Allah için olmak, daimi zikrin sahibi olmak, muhlislerden olmayı ifade ediyor. Onların üzerine o daimi zikrin sahipleri için 157'de o ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike'l muhtedun, ve işte onlar hidayete erenlerdir. Onlar hidayete erenler. İşte Allah Resulü ne diyordu? İhlasa ermişlere ne mutlu, çünkü onlar hidayet meşalesidir. Hikmet sahibi alimine tabi olun, çünkü onlar hidayet meşaleleridir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ihlasa ermemiz için Kur'an-ı Kerim'de biz kullarına bir vazife daha veriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ahlaklı olmayı, dürüst olmayı, ehli kamil olmayı, hoşgörülü olmayı.
3: Allah'ın sevgili kuludur. Allah'ım onlara şey ediyor, o da insanları uyarsın, Müslüman.

0: artırar.
1: Kur'an okumayı, Allah'a yakınlık yani dua etmeyi.
2: Dinini falan öğretmeyi daha iyi öğrenmeyi sağlar.
3: Yani birçok şey kazandırır sonuçta, doğru yolu gösteren biriyle doğru yola çıkmak, yani onun gittiği yolla gitmek, yaptıklarını yapmak. Yani hani kötüyle gidersen kötü olsun, iyiyle gidersen iyi olsun dediğin gibi, hani mutlaka onun izinden gittiğimiz sürece biz de iyi bir insan olacağız, iyi bir kul olacağız. Yani çok şey kazandırır.
4: Mürşit konusunda rahmetli annem çok imanlı bir kadındı. Elinden geldiğince bizi camideki imamlara gönderdi dedi. Cami imamları da mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. İnsanlar kitaplardan öğrenmekle Kur'an-ı Kerim'de öğrenmek arasında farkı ne yazık ki bilmiyorlar. İnsanların bir camide imam olması onların ilim sahibi olmalarını gerektirmiyor. İrşat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda bir yaşatma makamıdır. Dolayısıyla Allah'ın sevgili mürşitlerinden olmak için en üst seviyede bir kere insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki mürşit, hidayete erdiren devrin imamıdır. Bütün peygamberler hidayete erdiren devrin imamlarıdır. Bakara 151'e göre. Ama onların olmadığı dönemlerde Allah Teala mutlaka Veli Resuller arasından bir tanesini seçiyor ve vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Hangi ayete göre? Secde 24'e göre. Nasıl devrin imamı ve onu temsil eden 7 grup varis varsa, aynı zamanda insanları Allah yolundan saptıranlar da var. İşte kitabı bilmeyenler Bakara 78-79'a göre insanları Allah yolundan ayırmaya çalışıyor. Nisa 167-168-169'da onlar kafirdirler ve zalimdirler. Kafirdirler, insanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar kafirdirler, zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tariki müstakime ulaştırmaz. Öyleyse nasıl Allah'a davet eden imamlar varsa şeytan ve avanesi de insanları ateşe davet ediyor. İşte ateşe davet edenler arasında fesat çıkaranlar, Sadat ve Kübera'lar, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayet alay edenler, zulmani ilme ram edenler, bunlar hepsi insanları ateşe davet ediyor. Ama bunların en üst noktasında özellikle hidayete erdiren devrin imamı ve onu temsil eden vesile olanlar, kavim resulleri bir, veli mürşitler iki, vekil mürşitler, salihler üç, muhlisler dört, Ulul Elbab 5, Zahitler 6. Yani hepsi vesiledirler ve Allah Teala hacet namazının kılınması halinde ya vesileyi gösterir yahut da ona yakın olan birisini. Ama her halükarda kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Lokman 15'e göre Vettebi sebile men enabe ileyye, bana ulaşan yoluna tabi ol. O yola tabi olduğumuz an Allah'ın garantisinde biz de inşallah ermiş evliyadan oluruz. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, saygıyla, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sorum olacak, arz ediyorum. İhlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ihlasa ulaşmadan önce de düşüncelerimizden hesaba çekilecek miyiz? Düşüncelerimizden hesaba çekilmek dediğimiz zaman, düşüncelerimizi fiile sokmadan evvelki halinizle hesaba çekilmek söz konusu. Ama Allah-u Teala'nın düşünceleri

0: düşüncelerimizi filme almasından murat o değil. Muradı düşüncelerimizle davranış biçimlerimiz arasındaki farkı ortaya koymak. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu elbette değilsiniz. Fiiliyata dökülmemiş. Yani düşünceniz var ama eyleme geçmemiş. Fiiliyata dökülmemiş bir düşüncenizin hesabından sorumlu değilsiniz. Ne zamana kadar? İhlas makamına kadar. İhlas makamında fiiliyata dökülmemiş olan kötü düşüncelerinizden de sorumlusunuz. Onlar da zaten hiçbir zaman oluşamayacağı için gene sorumlu değilsiniz. Neden? Oluşamayacak. Çünkü nefsinizde afet yok artık. Afet olmadığına göre artık o noktada değilsiniz. Yani ihlasa ulaşana kadar düşüncelerinizden, negatif düşüncelerinizden sorumlu değilsiniz. İhlasa ulaştığınız zaman da zaten negatif düşünce söz konusu olmaz. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsin karanlıklarını yok ederek kişiyi ihlasa ulaştıracak en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Allah'a yaklaşmak ve salih amelli olmaktır.
3: İnsanda 300 bilmem 60 damar var. Sen Allah dediğinde o damarlar da hareket edince o zaman Allah'a öyle bir şeyi dön ki ne yorulduğunu biliyorsun o zikirde ne de ettiğini biliyorsun.
4: Zikir yapmak çok güzel bir şey. Çok da sevdiğim bir şey. Okuma yazmam olmadığı için, zamanım olup gidemediğim için çok da istiyorum yani.
1: Biliyoruz ki şeytanın hedefi insanları zikirden uzaklaştırmak. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Bazen oluyor. Mesela buralarda para dağıtıyor oluyor, erzak veren oluyor. Bir tane daha alayım, bir tane daha alayım. Nefsine yenik düşüyor insanlar. O anda şeytana uymaktır o işte.
3: Ondan çıkarken zikire giderken sana başka şeyler şey ediyor. Kalbinden. Gitme bunun. İşte hastasın, işte şeysin, işin var filan. Merdivanı indik kere, ondan sonra şey edemiyor, karışamıyor, Allah'a yöneliyor.
4: Abdestli gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz zaten.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Evet, olur. Olur.
1: Zikir yapan bir insanın başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
3: Biraz Allah'a çok yönelir. Günahtan kaçar.
2: Güzel konuşur, güzel sohbet eder, güzel düşünür karşısındaki kişiye. Güzel davranırsan sen o da sana güzelliğini yansıtır.
0: Bir misafirimiz abdesti gezdiğin zaman şeytan sana asla yaklaşamaz dedi. Abdesti olmak şeytanın bizden uzaklaşması için yeterli midir? Hayır. Allah-u Teala abdestimizi bozacak olan her hareketten sonra mutlaka abdest alın diyor. Dinin gereklerini yaşamayı hedef itaz edin diyor. Herkes daimi abdesti gezmeye gayret edin diyor ama evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Biz açık kapı bırakırsak şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek imkanın sahibidir. Şeytanın tuzaklarından korunan iyi bir Müslüman olmak istiyorsak tabi olmak, müşrimize tabi olmak temel şarttır. Ayrıca çok zikir yapmalısınız. Zikrin olduğu yere şeytan yaklaşamaz. Onun için Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse zikirde değilsek elbette. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz takvim bir zaman dilimi içerisinde insan ahsana ulaşması için yarattık. Nur 21'de şeytan adımlarına tabi olun çünkü şeytan fuhşiyatı mükerremidir ama Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa İçinizden hiçbir ebedi nefsini tezkiye edemez. Yani Allah'ın rahmeti fazla ancak zikirle. Yani zikir olmasa hiç kendimize nefs tezkiyesi yapamaz. Ve İbrahim 22'de bir tarafta Allah'ın daveti var, bir tarafta şeytanın daveti. Şeytan nefsinin afetlerini tesir ederek insanları davet eder. Allah Teala da ruha davet diye çıkartır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri Efendimiz'in himmetiyle çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İhlas makamına gelen bir kişinin dünyevi arzuları bitecek midir? Nefsimizin afetleriyle fizik vücudumuzun yaratılışının gereği olan arzuyu birbirine karıştırmamak lazım. Arzu bir sevki tabiidir ve ihlasta da kaybolmaz. Salahta da kaybolmaz. Herhangi bir şeye karşı arzu hep vardır. Onun hudutlu kalmasını, usulüne uygun kalmasını temin eden Allah'tır. Allah Teala bir kişiyi peygamber seviyesine çıkarsa da arzuyu almaz, yok etmez. Onunla şehveti birbirine karıştırmayın. Arzunun kişinin standartlarına hakim olması, Allah'ın emretmediği istikametlerde kişinin kullanması halinde orada nefsin şehvet afeti devreye girmiştir. Öyleyse her zaman arzu vardır. İster veli ister peygamber Allah Teala arzuyu değil, nefsin afetlerinin yok olmasını istiyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam birinci suali dini Allah için halis kılmak ne demektir açıklayabilir misiniz? Dini Allah için halis kılmak nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmektir. Evvela ruhumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra fizik vücudumuzu teslim ediyoruz. Daha sonra nefsimizi teslim ediyoruz. Ruhumuzun Allah'a teslim, ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle 7 tane gök katı yükselip 7 alem geçtikten sonra yoklukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatına yok olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememesidir. Nefsin Allah'a teslimi, nefsin manevi kalbindeki 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmasıdır. Öyleyse ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an artık siz bütünüyle Allah içinsiniz. İşte dini Allah için halis kılmak, ihlasa ermek, üç emaneti de Allah'a teslim etmek manasına geliyor. İkinci suali ihlasla dua etmek ne demek açıklayabilir misiniz? İhlasla dua etmek kalpten duamızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua etmektir. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Evvela İhlasla kalpten dua etmek ve ihlas makamındaki gibi duayı yapmak. Çünkü ihlasa ermişlerin duası Allah Teala tarafından mutlaka %100 kabul görür. Ne diyordu Allah Teala Bakara 186'da? İza sa'alaka ibadi anni fani qaribun wujubu da'wati ta'iza da'ani falyastecibu li wal yu'minu bi la'allam yarshudun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece inşallah ihlasa irşada ulaşsınlar. Öyleyse ihlasa irşada ulaşanların duasını Allah Teala %100 kabul buyuruyor. İhsanla davranmak ne demektir? Üçüncü sual. İhsanla davranmak karşılıksız Allah için yapmaktır. Anne babanıza ihsanla davranın. Onlardan bir karşılık beklemeyin. Ordu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kalp zikrine engel olduğu için baskın olan afetlerimin esmalarını çekmek için vakit ayıramıyorum. Kalp zikrine yoğunlaşmaya çalışıyorum. Doğru mu? Yapıyorum. Afet esmalarını da çekmeli miyim? Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Bize verilen her şey Efendimiz tarafından bizim mutlaka kullanmamız ve hedefe onunla, o reçeteyle ulaşmamızı Allah-u Teala istiyor. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslim suresi var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Fizik vücut teslim suresi sizin gayretinize bağlı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Diyor ki ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Muhsin kul ol diyor. Yani fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim et diyor. Bir müddet sonra bir sene sonra geliyor. Ben muhsin kul oldum mu? Ya Resulullah, komşularına söyle. Öyleyse muhsin kul artık tamamıyla fizik vücudunu Allah için kullanan. Burada fizik vücut tesliminin komşularla ilişkisine, fizik vücudunu teslim eden bir insan etrafındaki insanlardan kendisine ulaşan zararı ve davranışlar ne olursa olsun devamını onu af ile karşılayan, öfkesini yutan birisidir. Bollukta ve darlıkta veren, öfkesini yutan ve insanları affeden birisidir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de geçen yevmil ahir kavramını din alimleri nerede yevmil ahir geçse bu kavramı kıyamet günü olarak ifade ediyorlar. Doğrusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç vücudumuz var. Ruh açısından yevmil ahir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama Allah'ın zatında kişinin yok olması yevmil ahir. Ama fizik vücut ve nefs açısından yevmil ahir, hem kıyamet günü hem de ahiret günü de olarak zikredilebilir. Öyleyse her yevmil ahiri kıyamet günü olarak değerlendirmek doğru değil. 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen yevmil ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen ve yevmil ahire gerçekleştirenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire iman etmeyenler, onlar da 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Bu iki meşguliyet haricinde üçüncü bir meşguliyet halimiz var mıdır? Meşguliyet hallerini bizlere açıklar mısınız? İnsanlar ya nefslerimiz ile meşgulüz ya da Rabbimiz ile meşgulüz. Evet. Ya kişi nefsin talebine uyacak veya kişi ruhun talebine uyacak. Bu iki meşguliyet haricinde bir üçüncü şık söz konusunda, yani ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Derecat kaybettiğimiz zaman nefsimizle meşgulüz, derecat kazandığımız zaman daha Rabbimizle meşgulüz inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, unutulan Kur'an hakikatleri nelerdir açıklar mısınız? 19 tane Kur'an kavramı unutulmuş. 19 tane Kur'an kavramına bakacak olursak, evet, bunların başında Resul ve Nebi kavramı, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, evet, baştan itibaren başlarsak, delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe, mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir, irfan, zühd, ul-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi unutulmuş, bir unutulmuş, irfan unutulmuş, zühd unutulmuş, ulu-elbab, hikmet, ihlas, teslim, mürşid, resul ve nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkartılmış. İkinci suali, toplumdaki şiddet bizlere ne ifade ediyor? Toplumdaki şiddet bize nefsin tezkiye ve tasfiyeyi insanların yapmadığını ifade ediyor. Mersin'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Arapların olduğu bir okulda çalışıyorum. Ölen bir kişinin amel defteri kapandığını Efendimiz'den öğrendim. Bu okul 3 durumda amel defteri kapanmadığını söylediler. Yetiştirilen çocuğun anne babasına yaptığı dua, sebil ve camiden dolayı amel defterine yazılmaya devam ediyor. Ettiğini düşünüyorlar. İstisna var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır. Yani herkesin yaptığı amel var ve onun mizanda karşılığı var. Dolayısıyla o yetiştirilen çocuğun anne babasının yaptığı dua, irade sahibi duayı yapan ondan derecet kazanır. Sebil ve camiden de yine amel defterine hangi şeyi yapıyorsa onun mizandaki derecet karşılığı neyse onun amel defterine yazılıyor. Dolayısıyla kişinin ölümle birlikte amel defteri kapanıyor. Onlar, birileri öyle söylemiş, Kur'an'la karşılaştırmamış ama doğrusu Kur'an'dır, Kur'an'ın hükmüdür. Kur'an ölümle birlikte irade kalkıyor, bir daha amel defterine ilave yapılmıyor. Herkes nasıl yaşıyorsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.
1: Peki yaşarken, hayattayken Allah-u Teala'ya nasıl ulaşırız?
2: O her an için zaten yanımızda. Ulaşmamıza gerek yok, her an için yanımızda.
3: Kulum diyor, ben diyor size diyor, gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
4: Rabbimiz öyle çok uzakta, sağda solda yani şey değil, daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani.
5: Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok.
6: Allah her zaman benim yanımda, benim dualarımla beraber.
7: Size şah damarınızdan daha yakınım.
8: Ben size şah damarınızdan daha yakınım.
5: Şah damarınızdan daha yakın, doğru mudur?
0: Bir misafirimiz Allah'ı fazla uzakta aramaya gerek yok. Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Allah'ın şah damarımızdan yakın olması ne demektir? Allah Teala'nın şah damarımızdan bize yakın olması ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmasıdır. Bizi de kuşatmıştır. Bütün kainatı da kuşatmıştır. Allah-u Teala Hadis Suresinin 4. ayet-i kerimesinde o yüce Allah ki göklere ve yerleri 6 günde yarattı ama 6 günde yaratan Allah sonra arşa istiva etti. İşte Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını ve nerede olursak bizimle beraber olduğunu. buyuruyor. Ama zatıyla arşta, yoklukta işte insanların idrak edemediği bu. Kaf 16'da biz ona şah damarından daha yakınız. Allah Teala kalbimizin bir ayna olduğunu, Allah'ın her zaman o aynada görülebileceğini ifade ediyor. İşte yerime göğme sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yerde gökte değilim. Yeri göğü 6 günde yaratan Allah Teala arşa istiva ediyor. Ama kalp aynasında arşta olan Allah'ın zatı görülebilir. Bu rüyetullahı ifade ediyor. Allah teslim rüdü olan zatına davet ediyor. Teslim rüdü Allah'ın zatıdır. Allah'ın ilmi ve rahmeti elbette Allah Teala'nın uzantısıdır ama zatıyla arştadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bidatler ve yozlaşma. Birinci sual, dindeki bidatların ortaya çıkmasında yozlaşmanın etkisi nedir? Yozlaşma, güzelliklerin adım adım kaybolması, insanoğlunun, şeytanın ve nefsinin adım adım emrine girmesi halidir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretlerini taşır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, benden önceki her peygamberin emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçen onlardan sonra onu yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. İşte böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman kişide yoktur. Tekrar ediyorum, çok yani bidatlerin oluşmasında, yozlaşmanın sonucunda akıbeti görüyoruz, neler olabileceğini. Allah-u Teala'nın benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve arkadaşları vardı. Ne diyordu Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz? Bu hadiste kalsın. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. İşte kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan ve emrine uyan. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in, peygamberlerin emri kutsal kitaplardaki Allah'ın emrettikleridir. Şunları yapın, şunları yapın ama şunları da yapmayın, yasak. Sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler. Yapmadıklarını söyleyen, yani sen sünnetine sarılmayan, sonra Resulullah'ın sünneti dinin hayata geçirilmesidir, tatbikatıdır. Yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eder mümindir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in dışındaki her şey bidattır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da Allah'ın emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Halbuki Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Allah'ın koruması altında olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var, uymamızı istediği yasakların hepsi var. Ama insanlar sonradan emaniye denilen bidatleri oluşturmuşlardır. Bakara 78'den min humülü mü'ne la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece kuruntuları bilirler. Zanlarına uyanlar. İşte dinde insanların uydurduğu 19 tane hürafe, bunun sonucu olarak Kur'an-ı Kerim'de unutulan 19 tane kavram. Evet, 19 tane hürafe ve 19 tane kavram. İblis, insanların zanlarına uyarak devreye din tatbikatına koydu. 19 tane hürafeyi görüyoruz. Bu dinle, bu hürafelerle dini yaşayanlar, doğal olarak Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar ve Kur'an-ı Kerim'de insanın hayatına tatbik etmesi gerektiği 19 kavramı unutuyorlar. Dindeki hürafeler ve unutulan 19 tane kavramla karşı karşıyayız. Allah razı olsun. İkinci sual, dindeki yozlaşmanın ve bidatların önüne geçmekte din adamlarının rolü nedir? Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاللّٰهُ اَخْرَجُوا مِنْ بِتُونِ اُمْهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttı. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Kim ilim sahibi olmaya başlarsa bu insanlar Allah yolunda mesafe kat edenlerdir. Ama bir de Allah'ın yolunda hiç mesafe kat etmeksizin sadece ilmi öğrenenler söz konusudur. Nitekim bugün bidatlerin insanlar tarafından, din adamları tarafından müdafaa edildiğini görüyoruz. Her peygamber zamanında yaşanan hidayetler dizisi bugün bütün dinlerde büyük kitleler tarafından unutulmuş durumda. Ama her milletin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır ve insanlara Hanif dininin esaslarını anlatmaktadır. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmetin dinini bidatten, dini sonradan sokulan hürafelerden ayıracak, yenileyecek, ilim sahibi bir zatı, müceddidi mutlaka gönderir. O müceddit de insanlar dinlerini yaşarlar. Ama bu müceddide karşı bidatlere din edinenler de var. Bakara 44'te اَتَّعْمُنَنْ نَاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنْ نَنْفِسَكُمْ. Siz insanlara biri, insanlara iyilik yapmayı emrediyorsunuz ama nefsinizi unutuyorsunuz. Yani sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi olmadan insanlara, onları mutlu etmek mümkün değil. Harç 8'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَّنَّا مِنَ النَّاسِ يُجَدُ لِفِ اللّٰهِ بَغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنِّرِ. İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. İlmi yok, hidayetçiye tabi değil ve nurlu bir kitaba da dayanmıyor. İşte hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analisi diye vurduğu Metin Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Furkan 27, 28, 29, 30'da bahsederken şöyle buyuruyor. Zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Demek ki dinin yaşanması Resul'le birlikte bir yol ile olur. Ya velete leyteni min tehız filanın halile. Resul'le birlikte yol tutanlar, onlar Fatiha suresinde sıratellezine en'amte aleyhim. O Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoludur. O nimet devrin imamın ruhudur ve kimin başının üzerinde devrin imamın ruhu varsa o Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almaktadır. En'am 48'de de Allah-u Teala'nın bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak geliyorlar. Ve diyorlar ki, وَاَنُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَرِينَ الْمُنْزِرِينَ Kimler için Resul müjdeci? Davetine uyanlar için. Kimler için uyarıcı? Davete uymayanlar için. Ama her devirde kübera ve saadatlar var. Tam tersi Allah'a davet etmek yerine dünya hayatına davet ediyorlar. Dünya hayatıyla insanların hemhal olması için uğraşıyorlar. Ve قَالُ رَبَّنَا اَنَّا عَتَعْنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına, ateşe çağrılarına tabi olduk. فَدَّنُوا نَسَبِيلَ Onlar bizi saptırdı. رَبَّنَا دِيَفَنِّ مِنَا عَزَابِ Onlara iki kat azap ver. Yani kübera ve saadetler hidayetine, delaletine sebep oldukları insanların da günahını yükleniyorlar. Ve böylece tabi bu insanlar ilmel yakin, aynel yakin, muhakkal yakinden uzaklaşan tamamen bidatlerle bir din hayatı yaşamaya başlıyorlar. İşte bu her yüzyılın başında Allah'ın gönderdiği dini bidatten tamamen temizleyecek, yenilecek olan bir zatı devrin imamını gönderiyor. İşte her devirde pişman olmayanlar, Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutanlar, devrin imamı ile birlikte olanlar. Çünkü Allah'tan dini öğrenen her devirde devrin imamı ve devrin imamı Allah'ın Resulü'dür. Onlukla birlikte yol tutanlar da mürşitlerine tabi olanlardır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, yozlaşmanın sona ermesinde kişiye düşen görev nedir? Kişiye düşen görev, Resul'ün davetine uymaktır. Rum 31'de, Münibine eyleyhi ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, her takva sahibi amin olan kişidir. Ama her amin olan kişi takva sahibi değildir. Nitekim Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha ey takva sahibi olursanız. Öyleyse takva sahibi olmayan amenu olanlar var. Ama her takva sahibi aminidir ve kurtuluştadır. Ama her amin olan takva sahibi değildir. İşte Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer. Bu seçilenler kimlerdir? Bu seçilenler Allah'a inanan insanlardır ama henüz takva sahibi olmamışlardır. İşte bu Allah'a inananlardan takva sahibi olanları Allah-u Teala hidayete erdir. Şura 13'te. Ve Zümer 17'de de Allah-u Teala bu hakikati bir kere daha ile getiriyor. Eğer insanlar emirleri hiçe sayarsa yozlaşmak mukadderdir. Şeytana kulluk söz konusu ise o zaman yozlaşma, dejenerasyon söz konusudur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o yozlaşmaktan kendini kurtarmıştır. Allah'a kulluk söz konusu ise tekamül vardır. Zikir manevi hayatın esasını teşkil eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş olacak. İşte o zaman yozlaşmanın yokuş aşağı inişi yerine tekamülün şahlanışını yaşayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir kişi için artık yozlaşma söz konusu değildir. Daimi zikre ulaşan bir insan için tekamül mukadderlerin mutlak surette hedefine Allah onu ulaştıracaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'ın indirilişinden bugüne kadar geçen 14 asırda insanların yozlaştığını ve dine birçok hurafenin girdiğini görüyoruz. Sizce bu hurafeler nelere sebep olur?
2: Mesela şu anki savaş durumu. Orada bir sürü Müslümanlar ölüyor ve bununla beraber Allah tövbe estağfurullah haşa Allah nerede deniliyor. Bu da bir hurafe benim için. Bu şekilde olması da insanları çok kötü bir şekilde etkiliyor. Kulaktan kulağa tabii ki birçok şeye inanılmıyor.
3: Çünkü herkes kendi kafasına göre iş yapıyor. Şimdi sen diyelim bunu yaptın, onlar da ona uyup uyup yapıyorlar. Bugüne kadar öyle gelmiş.
4: Gençlerin kötü yerlere gitmesi, edepsizlik, hayanın kalmadığı, büyüklere saygının kalmadığı, rahmet ve bereketin olmadığı bir çağa girmişiz.
1: Allah-u Teala insanların bu hurafelerden, yozlaşmalardan kurtulup dini de manada yaşamaları için Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, ondan sonra dua etmek.
4: Doğru yoldan gitmemiz lazım. Allah'a yönelmemiz lazım. Başka gençlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama düzeltemiyoruz maalesef. Ya büyük saygı yok. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz.
1: Peki Allah'a bizim yaşarken ruhumuz ulaşır mı sizce?
4: Tabii ki nasıl yaşarsak öyle öleceğiz.
3: Mümkündür.
1: Bu ermiş evliyaların bir dilek duası var. Bunu birlikte yapalım mı sizinle?
2: Ey yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu
3: ölmeden sana ulaştır.
4: Ölmeden önce sana ulaştır.
0: Bir misafirimiz şu anki savaşta bir sürü Müslüman ölüyor. Bununla beraber Allah nerede deniliyor? Bu da bir hurafe benim için dedi. Günümüzde yaşanan olayları nasıl değerlendirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Her an herkesle beraberdir ve mutlak adaletini gerçekleştirir. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütünüdür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir diyor. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendisine has evlatları, talipleri vardır. Hatırlayın bakalım. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada her birisi bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Hüdayi Hazretleri. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın. Bolca ameli salih işleyin. Zikir yapın. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki bu hadisle birlikte Rad 40'ta ve ma aleykel belagu inne aleyna hisab. Hesap benim işimdir. Gerçekten şu an dünya üzerinde yaşanan bütün olayların hesabını Allah Teala insanlarla görecek midir? Evet. İşte bu mahkeme-i kübra. Allah Teala her şeyi kiramın katibe melekleri de kişinin işlediği fiilleri kaydediyor. Ve o gün herkes amel defteriyle Allah'ın huzuruna gidecek. Amel defteri sol taraftan verilenler Allah'ın mutlak adaletini gereği olarak fizik vücut ve nefse birlikte sonsuz bir hayatı cehennemde geçireceklerdir ceza olarak. Ama kim ki amel kitabı sağ tarafından verilmişse onlar da Allah'ın emirlerine itaati, yasakları işlememesi sebebiyle yaptıkları güzellikler sebebiyle de sonsuz bir hayatı cennete geçireceklerdir. Yani bütün Allah'ın Resulleri her devirde insanlara ulaşmayı dilerseniz mükafat, bu dünyada mutluluk, dilemezseniz ceza cehennem, bu dünyada da mutsuzluk söz konusu. Allah-u Teala hakimlerin hakimidir. Allah nerede? Allah herkesle beraber anında hesabı görüyor. 7 ayet-i kerimede olay işlenir işlenmez hesabı görüyor. Neden? Çünkü herkesin üzerinde 4 tane melek var. o ameli hangi niyetle işlediği ve mizandaki karşılık olan kaybettiği derecat hepsi bir bir kayda alınıyor. İşte Allah hesabı çabuk gören. Allah-u Teala hiçbir zaman masum insanlara saldırıyı emretmez. Terör, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, din standartları içinde mevcut değildir. Bizim insan olarak başka birisine zarar vermemiz Allah-u Teala tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a ve emlâkıma eden kişi komşusuna eziyet vermesin diyor. Böyle bir saldırı suçun işlendiği yerin dışındaki kimlere karşı yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Ölen kişiler gene öleceklerdi ama burada onların vebalini almak diye bir sonuçla kişi karşı karşıyadır. Böyle bir durumda zulüm vardır. O insanlar bunları yapanlar mutlaka Allah tarafından bunun cezasıyla cezalandırılacaklardır. İlahi adalet her halükarda mutlaka ulaşacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala dindeki yozlaşmanın önüne geçmek için her devirde insanları Allah'a davet eden, onları uyaran resuller, mürşitler tayin etmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler benim için onların aracısı, yani Allah'la bizim aramızdaki aracılardır. Tabii ki Allah'ın yarattığı her şeyi çok seviyoruz. Peygamberlerimizi olsun, mürşitlerimiz olsun, hepsini çok seviyoruz. Bence çok anlamları var.
3: Bize yolu göstermek için, yani Kur'an okuyorlar, biz de ona örnek alalım diye Kur'an'ı okumazın. Namaz kılan namazı örnek alarak namaz kılmak için.
4: Yani Allah'ın varlığına inanmalıyız bir kere. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğuna inanmalıyız. Biz buna inanırsak Allah-u Teala her türlü yolumuzu açar.
1: Sizce de günümüzde yaşayan böyle Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları var mıdır? Yoksa onlar yaşadı, bitti mi onların devri?
2: Bence vardır. Bunlar bir vesiledir, bazen çağrıştırır. Benim çocuğum olmadı 5 sene. Ben Vanlıyım. Van'a giderken Veysel Karani Türbesi'ne uğramıştım. Ve orada dua edip gelmiştim. Geldiğimde de çocuğum oldu, oğlum. İkincisinde yine gezmeye gittim. Yine Veysel Karani Türbesi'ne uğradım. Ve kızım oldu yine aynı şekilde. Ben inanıyorum. Herkesin tabii ki inancı, dinde zorlama yoktur.
1: Günümüzde böyle yaşayan Allah dostları sizce var mıdır?
4: Çok nadir. İnanmıyorum, çok nadir. Olanlar bile artık parayla satılıktır.
1: Peki günümüzde yaşayan böyle bir Allah dostunu bulsaydınız, ona tabi olmak ister miydiniz?
4: Ya niye olmayayım ki? Doğru yolu gösteren insana neden olmayayım ben?
0: Misafiriniz günümüzde mürşitler konusunda çok nadirdir. Olanlar bile artık parayla sattıktır dedi. Mürşit olarak vasıflandırılan insanlar parayla yönlendirilebilirler mi? Allah Teala Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesinde İttebi'ül mürselin İttebi'ü men la yeselük mecran ve muhtedün. O Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden tebliğlerine karşı ücret istemeyenlerdir. Nitekim bütün peygamberler Allah ile insanlar arasında bir vasıtadırlar ve bütün peygamberler yaptıkları hizmetlerde, tebliğ insanlara karşı yaptıkları hizmetlerde, tebliğlerde biz tebliğimize karşı sizden ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz Allah'a aittir. Yani biz Allah için çalışanlarız. Ücretimizi de Allah veriyor. İşte 7 ayet-i kerimede peygamberlerin, resullerin, mürşitlerin yaptıkları tebliğlere karşı insanlardan ücret talep etmediklerini Allah açıklıyor. En'am 90 sizden ücret istemiyoruz. Hud 29 sizden mal istemiyoruz. Hud 51 sizden bir ecir istemiyoruz. Müminin 72, Rabbimin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Furkan 57, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden ücret, yani sırf Allah için. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır tabi. Bakınız Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Furkan 57. Hazreti Nuh da kavmine aynı şeyleri söyledi. Hazreti İbrahim de aynı şeyleri söyledi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da hepsi aynı. Şu anda da dünyanın her tarafında, her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Aynı şeyleri söylüyor. Ama o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içinde söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet döküyor, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir inşallah? Allah razı olsun Muhterem Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bidatlerin yok olabilmesi için Allah'ın ilmini öğrenen herkesin bildiklerini başkalarıyla paylaşması önemli midir? Evet. Bakara 78'de kitabı bilmeyen ama bidatlerle din yaşayanları ifade ediyor. Bakara 159'da da Allah Teala aynı şeyi bir kere daha farklı bir şekilde söylüyor. Muhakkak beynilerden indirdiğimiz şeyleri hidayet etmeden önce ruhun Allah'a ulaştırmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onları Allah lanet eder, laneticiler de lanet eder. Gizliyorlar. Allah'ın bize ihsan buyurduğu manevi nimetlerden biri de öğrendiğimiz şeylerdir. Bu manevi nimetlerden infak edilecek olanları infak etmekle mükellefsiniz. Herkes öğrendiği alanda o konunun mürşidi olacaktır, öğreticisi olacaktır. Fakat biliyoruz ki bir takım yanlışlar usul haline getirilmiştir. Ne öğrenilmişse aynı şekilde insanlara öğretiliyor. Ama öğretim Kur'an'a uymuyor. Allah'ın hakikatleri su yüzüne çıktıktan sonra insanlar gene aynı şekilde davranırlarsa, hakikatlerini örtmeye çalışırlarsa Allah onları bu şekilde değerlendiriyor, cezalandırıyor ki onların amelleri boşa gidiyor. Hadis-i şerifte mukaddes yüce olan Allah'ın kitabıdır ki onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdaki hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu deralette bırakır diye buyruluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanları yozlaşmadan kurtarıp Allah yolunda tekamül etmesini, ilerlemesini sağlayacak en etkili ilaç Allah'ın adını zikretmek. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Zikrin faydaları çoktur bence. Ben kendim bile en ufak bir sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlerle çok güzel yerlere geldiğimi biliyorum. Çok dip mecralardan çok üst mecralara kadar geldiğimi görüyorum ve bence yer gök dua üzerine kuruludur.
3: Daha çok güvende hissediyor. Yani zikre Allah daha çok rahat diyoruz yani. Rahatsız olmuyoruz. Yatınca sürekli aklımıza Allah geliyor.
4: Salavat getirmek, Allah'ın 99 isimlerini saymak. Mesela yani bir Bismillahirrahmanirrahim bile, bir Fatiha bile, bir Ayetel Kürsi bile. Yani bir Allah'ın adını almak yeter. Yeter ki Allah'ı bilelim, dinimizi bilelim. Diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, hani gitmiş, ne istiyorsun demiş. Yani beni affet demiş, git annenin babana elini öp demiş. Yani helallik al demiş. Cennette, cennet annemizin ayağının altında. Babamız da diyor anne yürek, baba kürek. Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed Mustafa'yı bizleri de evlatlarımızla korusun. Doğru yoldan ayırmasın.
0: Bir misafirim sıkıntıya düştüğümde ettiğim dualarla, ettiğim zikirlere çok dip mecradan çok üst mecraya geldiğimi görüyorum. Allah'ı zikreden ve ona dua eden herkes sıkıntılardan kurtulur mu? Allah Teala kalpten ulaşmayı dileyen herkesin duasına icabet ediyor. Bakara 186'da insanların tabii Allah'tan istedikleri maddi ve manevi taleplerdir. Kim insanlardan manevi, maddi taleplerde bulunursa 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor biz veririz ama onların ahirette nasip yok. Ama kim ki Allah'tan Allah'ın zatını dilerse Allah-u Teala ona ikisini birden veriyor. Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulübü müzikrullah. Bunlar amenu Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olanlardır. Zuruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanin. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah'ın hedefi dünyadaki en büyük düşmanımız olan nefsimizin afetlerini temizleyip bizi mutluluk adı verilen muhteşem güzelliklere ulaştırmaktır. Bunu yalnız tasavvufla gerçekleştirebiliriz. İslam'ı yaşamakla. Tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Evet, tasavvufun iki temel direği Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ı çok zikretmektir. Bu mutluluğu sağlamak üzere harekete geçtiğimiz andan itibaren mutluluğu mutlaka yaşarız. Nefsimizin tezkiyesi bizi cennet saadetine ulaştırır. Tasfiyesi de bizi dünya saadetine ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte

etmek için üzerimize düşen sorumluluk nedir? Yozlaşmak, toplum içinde yaşayan insanların birbirinin yanında değil, karşısında olmasından kaynaklanıyor. Haset ve kin, kıskançlık bu konuda insanların arasını açan, insanları birbirinin yanında değil, karşısında kılan temel faktörlerdir. Toplumu yüceltecek olan şey dayanışmadır. Herkesin birbirine yardım ettiği, başkalarını kendisinden öne geçirdiği, başkalarını kendisinden daha çok sevdiği bir toplum şuuru Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor? Birbirine karşı saygılı ve sevgili, düşmanlarına karşı cesur atak. İşte bu muhteva ile örtüşen Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabenin toplumdaki yerini tarif ediyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlara rükû ederken, secde ederken, Allah'tan fazl ve rıza isterken görürsün. Bunlar Allah, onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarıdır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kalınlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileme, salih amel nefs yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Bu tevaya baktığımız zaman gerçekten şu hadise de karşılaşıyoruz. Sizden önceki toplumların derdi, elemi size bulaştı. Haset ve kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Evet sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki toplumun bidatlerden, yozlaşmaktan kurtulması, yozlaşmanın yerine yücelmesi, Allah'a yakın dostlar olması, nefsimizdeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle ancak mümkündür. Hepinizin nefs tezkesi ve tazkiyesini yaparak en üst seviyede Allah'ın dostları olmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur.

Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Üzerlerine nimet verilenlerin yolu sırat-ı müstakim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebiyyü Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim bütün kitapların özüdür. Ama Kur'an'ın özü de Fatiha'dır. Fatiha açış demektir. Fatiha Kur'an'ın özetidir. Allah namazı 7 vakit üzerimize 5 vakit farz, 2 sünnet namaz kılmamızı emrediyor. Ama Fatiha'sız bir namaz olmaz. Günde farzlarla birlikte namaz kıldığımız zaman 40 kere bu Fatiha'yı okuyoruz. Ve özellikle Fatiha aslında iki bölümden oluşuyor. Hamdimizi Rabbimize bildiriyoruz. Şükrümüzü Rabbimize bildiriyoruz. İşte Fatiha bizimle alakalı olan kısım ki Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse insan hayatı bir bütün olarak hamd ve şükürden ibarettir. Yunus 1.4'ünde şöyle buyuruyor. Hamd ve şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zikrullah ile çağıray Mevlam seni. Evet, hepimiz için hedef daimi zikir, şeytanın tamamen boyunduruğundan kurtulmak. İşte Allah-u Teala Fatiha'da bu şeytanın boyunduruğundan nasıl kurtulacağımızı reçetesini veriyor. Ne diyoruz 4. ayet-i kerimede? Maliki yevmiddin, din gününün sahibisin sen Rabbimiz. İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve istane denilen özel yardımı sadece senden isteriz. Sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de istanenin geçtiği ayetlere baktığımız zaman, istanenin özel bir yardım olduğunu Allah-u Teala net olarak bize açıklıyor. Evet, 7 tane ayet-i kerimede istaneyi Allah açıklıyor. Fatiha 5'te istane açıklanıyor, Bakara 45-46'da, Bakara 153'te, Nisa 175'te. Yani kısacası bu özel yardımın Allah'ın tayin ettiği mürşit olduğunu Allah Teala bize açıkça beyan ediyor. Sana kul oluruz ve istaneyi mürşidimizi senden isteriz ya Rabbi. Öyleyse hiç kimseye tabi olması gereken mürşidin tayini kendisine verilmemiştir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Allah Teala Nahl 9'da ve alallahi kasse sebili, Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Öyleyse sizi kim Allah'a ulaştıracaksa mutlak surette onu Allah tayin eder. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtagu ileyhi'l vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse her halükarda bizim için Allah'ın tayin ettiği mürşid bir vesiledir veya doğrudan doğruya hidayete erdiren devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim üzerinden yapmış olduğumuz araştırmalarda her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Devrin imamı hidayete erdiren bir nebi resul olabilir. Devrin imamı olmadığı zamanda kavim resulleri arasında seçilen vekaleten devrin imamı olabilir. Ama her iki halde de devrin imamı hidayete erdirendir. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesini Allah-u Teala bize diyor ki وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِّمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Yani Allah'ın ne kadar peygamberi varsa Bu ayet-i kerimede genel olarak Allah Teala diyor ki bütün peygamberleri, nebi resulleri imam olarak tayin ettik. Onlara hayırlar işlemeyi, onlara zekat vermeyi, onlara namaz kılmayı vahyettik ve onlar bize abd oldular, kul oldular. Ama onların olmadığı dönemde, fetret dönemlerinden Allah Teala yine bir veli resul seçiyor ve onu tasarrufuna alıyor. Allah Teala bunu da Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ve cealna minhum eymeten. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlardan dedi. Bütün nebi resuller imam olmasına karşılık veli resullerden sadece Allah'ın seçtikleri imam olabiliyor. Huzur namazının imamını Allah Teala onlardan tayin ediyor. İşte iki ayet-i kerime bu huzur namazının imamının nasıl Kur'an'da açıklandığını bize Allah Teala beyan ediyor. Bir tanesi Enbiya 19, diğeri de Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi. Araf 206'da ne diyor Allah Teala? Muhakkak ki Allah katında olanlar, huzur namazını kılanlar ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Enbiya 19'da lehu men fi semavati vel ard, gökte ve yerde olanların hepsi Allah'a aittir. Men endehu la yastakbirun an ibadeti. Allah'ın katında olanlar ona kulluk etmekten, abd olmaktan kibirlenmezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 5 vakit farz, 2 sünnet, günde 7 kere Allah'ın huzurunda namaz kılınıyor. Bu namazın imamı söz konusu. Yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Bazıları var arzda namaz kılarlar, bazıları da var arşta namaz kılanlar. İşte o arşta namaz kılanlar, onlar huzur namazına iştirak eden ruhlardır. Sonsuz bir dizi söz konusu. Huzur namazının imamı devrin imamıdır. Arkasında 2 kişi var, 1 kişi var, 7 kişi var, 7 kutuplar var, 40'lar var, 70'ler var, 90'lar var. Sonsuz bir dizi uzanıyor. Ama bu namaza iştirak edenlerin hepsi ruhlardır. Fizik vücut ve nefs burada yeryüzünde namaz kılarken huzur namazında da ruhlar kılıyor. Zaman zaman Efendimizle biz namaz kıldığımız zaman bu hakikati bilmeyenler birazcık homurdanıyorlar. Aslında namaz kılan herkesin namazı düşünerek kılması söz konusudur. Allah-u Teala'yı düşünerek namaz kılmak evvel emirde huzur namazının standartlarına göre bir namaz kılmayı gerektiriyor. Huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının imamını düşüneceksiniz. Huzur namazının başının üzerinde boşlukta her ne kadar görmüyorsanız da Allah'ı görüyormuşçasına namazı kılacaksınız. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, devam ediyoruz. İstihane senden isteriz. Ehdine sırat-ı müstakim. Bu mürşidi biz niçin istiyoruz Allah'tan? Mürşidi bizi sırat-ı müstakime ulaştırması için istiyoruz. Acaba sırat-ı müstakim ne menen bir şey? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 87-88. ayet-i kerimesini açıklıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَتُهُمْ وَاِخْوَانُهُمْ وَاِشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. ذَلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Öyleyse sirat-ı müstakim ne? Sirat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. O zaman hidayet ne? Hidayeti de Allah Teala iki ayet-i kerimede tarif ediyor. Bakara 120 ve Al-İmran 73. Bakara 120'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Len terde ankel yahudu an nasara hatta tetebiu milletuhum. Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hudallahi vevza. De ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ve len tebata اَوَانْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يمْ وَلَا نَس۪يرٍ Eğer bu ilim, hidayet ilmi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi, sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, senin için Allah'tan bir veli mürşit bulunmaz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille hidayeti açıklıyor. Evet, 73 ayet-i kerime 19 fiille hidayetin muhtevasını Allah bize açıklıyor. Tam 12 kere Allah üzerimize farz kılıyor. 12 kere. Farz demek ne demek? Farz demek mutlaka itaat edilmesi gereken Allah'ın emri demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? Size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size kul olmayı emrediyorum. Size cemaat olmayı emrediyorum. Bütün bunlar hepsi aslında Kur'an'ın bütününün muhtevasını alıyor. Öyleyse eğer sevgili kardeşlerim bize itaati emrediyorsa o zaman bahsi geçen 7 tane emir itaati gerektiriyor. Asr suresi 4 teslim bütün içine alan bu itaatin başında temel emir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 12 kere üzerimize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emridir ve o emre bizim itaat etmemizi istiyor. İtaat etmezsek ne olur? İtaat etmezsek delalette kalırız ve delalette olanların 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. O zaman ölümden sonra hayata cehenneme giden bir insanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bize bu dünyayı da huzurlu mutlu kılmak istiyor. Ölüm sonrası hayatta da bütün cennetlerin sahibi olmamızı istiyor. Allah'ın biz insanlar için tayeti hedef, mutluluk hedefi. O zaman mutluluğa ulaşmak için ne lazım? Hidayeti yaşamak lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Ve hidayeti Allah-u Teala Kur'an'da tarif ediyor. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştırır derken, sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yolu. Sırat-ellezine en'amte aleyhim. Allah'ın hidayet yoluysa o zaman bu yol öyle bir yol ki bu yolun yolcularının üzerine Allah nimetini veriyor. Sırat-ellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu. Sevgili kardeşlerim bu Allah Teala kimin üzerine nimet veriyor? Cevabını nereden görüyoruz? Yine Kur'an ayetlerinden. Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yutullah ve resule. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Fe ulaike ma'allezine an'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şevdai ve salihine ve hasune ulaike rafika. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse. O takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler. Demek ki Allah Teala nebilere ne veriyor? Nimet veriyor. Allah nebileri nimetlendiriyor. Peygamberle nimetlendiriyor. Daha sonra sıddıkları, daha sonra şehitleri, daha sonra salihleri ve bunlar ne güzel arkadaştır buyuruyor. Öyleyse sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani sırat-ı müstakim peygamberlerin yoludur. Sırat-ı müstakim sıddıkların yoludur. Sırat-ı müstakim şehitlerin yoludur. Sırat-ı müstakim salihlerin yoludur. Riyazu Salihin. Vaaz edilen hadislerden bir grubu da Riyazu Salihin'de zikrediliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, biz dinimizi yaşamak istiyorsak kurtuluş bu yola adım atmaktan geçer. Yani nitekim Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde Allah'a ulaştıran bir yol var. Bu yol adı sırat-ı müstakim. Diğer yollar dinde fırkalara ait olan yollardır. Allah Resulü hadisine bakın ne buyuruyor. Muaz bin İbni Mesud'dan rivayet eden bir hadiste. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İnsan ve cin şeytanlar. Sadece Allah'a davet edenler kurtuluştadır. Sadece Allah'a davet edenler. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet var. Evvela biz sizi Allah'a ulaşmaya, dilemeye davet ediyoruz. Allah Teala bunu Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. Allah ve Resulü size hayat verecek şeyleri davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Arkasından Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. Efendimiz sohbetinde ne diyor? Sahabenin yolu sizin de yolunuz olsun. Sahabenin yolu neydi? Sahabenin yolu işte bu Yusuf 108'de açıklanıyor. Allah Teala ayet-i kerime indiriyor. Peygamberine diyor ki onlara söyle. Ben ve bana tabi olanlar. Allah Resulü Allah'a davet ediyordu. Evet. Ona tabi olan sahabe Allah'a mı davet ediyordu? Evet. Davet ettikleri yol sırat-ı müstakim. Ben ve bana tabi olanların görerek Allah'a davet ettiği yol sırat-ı müstakim. İşte o benim yolumdur diyor. Yunus 25. Vallahu yed'u ila daris selam. 7 sabah davetten bir tanesi de bu ayet-i kerime. Allah teslim yurdu olan zatına davet. Allah da davet ediyor. Nahl 125. Davet neyle yapılır? Hikmetle davet et diyor. Udu ila sabili rabbiki bil hikmeti ve mevizetil haseneti. Başka neyle davet edilir? Hac 67. Ved'u ila rabbike. Sen Rabbine davet et. Kasas 87. Sen Rabbine davet et. Ve Fusilet 33. Allah'a davet eden. Nefs tasfiyesi yapan. Ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sevgili kardeşlerim. Bizi nimet verilenlerin yoluna ulaştır dediğimiz zaman. O nimetlendirilenler bizi nereye davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Nimet verdiklerinin yolu ne? Sırat-ı müstakim. Allah Resulü bu yol için ne diyor? Onlar ki nimetlendirildiler, kurtuldular. Başka bir hadiste ne diyor? Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. Acaba Allah'ın Kur'an'da zikrettiği bu nimet ne menen bir şey? İşte bu nimetin ne menen bir şey olduğunu Allah Teala Bakara 150-151'de açıklıyor. Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُمُتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz. Bu nimet ne? İşte Bakara 151'de açıklanıyor. كَمَا اَرْسَنَّا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Bakara 150'de üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım ki hidayete erersiniz dediği zaman ey sahabe sizin içinizden de Allah Teala size bir resul gönderdi. O sizin için bir nimettir. Öyleyse sahabe için Allah'ın nimeti kimdi? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdi. O nimet size ayetleri tilavet ediyor. O nimet sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O nimet size kitabı öğretiyor. O nimet size hikmeti öğretiyor. O nimet size hikmetin ötesini öğretiyor. Yani Allah Teala'nın devrin imamı olarak tayif ettiği kişinin başka bir adı da nimet. Nitekim Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz aynı zamanda kendi kavminin resulüdür. Ama Allah Teala Al-İmran 164'te لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir resul bahsetti. O resul onlara ayetleri tilavet ediyor. O resul onların nefsini tezkiye ediyor. O resul onlara kitabı öğretiyor. O resul onlara hikmeti öğretiyor. Onlar ona tabi olmadan evvel delaletteydiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala bir nimetten bahsediyor. Bu nimet her devirde devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhu biz müminler için bir nimettir. Eğer Allah Resulü hadisinde onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular diyorsa, mürşidine tabi olanların kurtulduğunu ifade ediyor. Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor diyorsa, gerçekten tabi olmamız, yani mürşidimize tabi olmamız lazım ki, yedi nimetin bir tanesi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip, bizi şeytanın boyundurundan kurtarsın, muhafaza etsin. Ve başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerimi süresine dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Başlangıç noktasında herkes annesinin karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Hangi ayet? Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesi. Hiçbir şey bilmeden dünyaya gelenlerin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalet. Yani başlangıç noktasında herkes delalette. İşte ayetleri de söyleyelim ki herkes baksın, yani incelesin. Gerçekten delalette olup olmadığını öğrensin. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette, dördüncüsü. Ama 7 ayet-i kerimede de Allah-u Teala başlangıçta herkesin delalette olduğunu buyuruyor. Ama bu delalette olanlara katından Allah hidayetçiler gönderiyor. Hangi ayet-i kerime? Taha 123 ve Bakara 38. Kâle bitâ cemî'an ba'dikum min ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Fe immâ yâtiyennekum min hüden. Benden size hidayetim gelecek. Fe menittebe hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa ve lâ yedilû ve lâ eşkâ. O delalette kalma şakirlerden olmaz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Ama sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Ben senden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı çok manidar. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Öyleyse sahabenin hepsi birer hidayetçi miydi? Evet. 7 sabah 4 teslimi yaşayan hidayetçiler. Yani Hazreti Ebubekir bir hidayetçiydi, Hazreti Ömer bir hidayetçi, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve tüm sahabe. Bunun gerçekten böyle olduğunu beyan eden bir ayet var mı? Var sevgili kardeşlerim. Hangi ayet? Tövbe 100. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Bakın Allah Teala ne buyuruyor. Es-sâbikûne l-evvelîne minel muhacirine vel ensâre vellezîne ittebi'un bi ihsânin. Yani o hayırlarda yarışanlar, salah makamında iradesini Allah'a teslim eden, İrşada memnun ve memnun kılına sahibi var ya, onların bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Mekke'den görüş edenler. Bir kısmı da ensardandı, Medine'de onlara yardım edenler. Onların hepsi ihsanla tabi oldular. Sevgili kardeşim, 100 kişi mürşidine tabi oluyor. Sadece 10 kişi ihsanla tabi oluyorsa, sadece 10 kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunu gönderiyor. 90 kişi İhsanla tabi olmuyorsa devrin imamının ruhu onların başının üzerine gelmiyor. Öyleyse Allah Teala'nın şartı var. Mürşidine tabi olduğu zaman devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderilmesinin olmazsa olmaz şartı ne? İhsanla tabi olmak. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِتَّبُونَ بِإِحْسَانٍ. Onlar ki ihsanla onlara tabi oldular. Öyleyse sahabe Resulullah'a tabi oldu ihsanla. Tabi'in sahabeye tabi oldu ihsanla. Tebe-i tabi'in tabi'ine ihsanla tabi oldu. Ve bugün mürşidine tabi olan herkes, kalpten ulaşmayı dileyen herkes, mürşidine ihsanla tabi oluyor. Öyleyse ihsanla tabi olanlar için ruh geliyor, yerleşiyor, bir kurtuluştur. İhsanla tabi olanlar için devrin imamının ruhu bir nimet olarak başlarının üzerine geliyor, yerleşiyor, onları muhafaza ediyor. Mutlak surette. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki biz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenebiliriz? Mürşidimizden. Nasıl yaşayabiliriz? Mürşidimizin ayak izini takip ederek. Nasıl öğretebiliriz? Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kulunun cümlesiyle seher vaktinde Rabbimizin davetine mazhar olduğumuz zaman bu gerçekleşebilir. Herkes kendisine çeşitli yakıştırmalar da bulunabilir. Ben mürşidim, ben mürşidim, ben mürşidim. Ama önemli olan Allah'ın tayin ettiği mürşid. Allah bir kişiyi irşada memur ve mezun kılarsa, Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde belirlediği gibi, ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nesuha. Asa rabbukum ankum yefirun ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, tövbe-i nasuhla tövbe edin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala devrin imamının ruhu başının üzerine göndersin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah günahlarınızı örtsün. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala size salah nurunu versin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala günahlarınızı bir kere daha sevaba çevirsin. Tövbe-i nasuhla tövbe edin ki Allah Teala iradenizi de teslim alsın. Ve böylece Allah Teala zatını size göstererek sizi irşada memur ve mezun kılsın. Öyleyse bir kişinin, herhangi birisinin, herhangi başkasının değil, mürşidi sadece Allah tayin eder. Allah Teala seher vaktinde Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre onu tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha yapanlar kimler? Onlar muhlislerdir. Şeytan kime baş edemez? Muhlis kullara. İblis Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah iblise diyor ki dur orada. Muhlis kullarım hariç. Yani iblisin asla ve asla negatif tesir edemeyecek kullar kimlerdir? Onlar muhlis kullardır. Muhlis kul kimdir? Muhlis kul seher vaktinde Allah'ın tövbe-i nasuha davet ettiği kuldur. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen, salatta Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan kişi, o Allah'ın tayin ettiği bir veli mürşittir. Ve sevgili kardeşlerim, bütün veli mürşitlerin ayetlerde özellikleri tarif ediliyor. Onlar maruf nehyederler, münkerden nehyederler. 7 tane ayet-i kerime Kur'an'da bu şekilde yer almış durumda. Allah'ın mürşitleri. Öyleyse sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur. Kimin yoludur? Sıddıkların yoludur. Kimin yoludur? Şehitlerin yoludur. Kimin yoludur? Salihlerin yoludur. Alelade bir yoldan bahsetmiyoruz. Allah'a ulaştıran bir yoldan bahsediyoruz. Allah Teala Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu ittakullah ve kunu ma'asadikin. Bir kere daha bize emrediyor. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. İtaat edin ve nebilerle beraber olun. Sabit kadem olun ve şehitlerle beraber olun. Ve salihlerle beraber olun. Öyleyse bunlar Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. O zaman üzerlerine nimet verdiklerin yolu sırat-ı müstakim kimin yoludur? Peygamberlerin yoludur, sıddıkların yoludur, şehitlerin yoludur, salihlerin yoludur. Ve bize de Allah-u Teala öğütte bulunuyor. Siz de onlara tabi olun, onlarla beraber olun. Sıddıklarla beraber olun, nebilerle beraber olun, şehitlerle beraber olun ve salihlerle beraber olun. Allah'ın izniyle. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir ve Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenlere göre iki gruba ayrılıyor. Seçilmeyenler her devirde insanlar %90'dan fazlası. Nereden bu hükme ulaşıyorsun diye düşünebilirsiniz. Tabii ki ayetlerden. Araf 179'da Allah Teala şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَانَ لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَوْنَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنُ لَا يَبْسُرُنَ بِهَا لَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَ بِهَا İnsan ve cinlerin çoğu için cehennemi hazırladık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'la arandaki kapılar kapalı. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz istisnasız kapalı olan kapıları Allah Teala açıyor ve ondan sonra 7 furkanın sahibi kılıyor sizi. Enfal 29'da ya eyyühellezine aminu in tettakullaha yec'al lekum furkanen. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir. 7 furkan. Yani o kişiyi Allah Teala mürşidi mürşit olarak gösterir. Halk arasında bir söz var biliyorsunuz. Nuh diyor ama peygamber demiyor. Bu Nuh diye peygamber demeyen kişiler kimlerdir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi olarak şeytanla birlikte hayatına devam edenlerdir. Ama kalpten ulaşmayı dileyenler Onlar kendilerini şeytanın boyunduruğundan kurtarmak isteyen Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tek bir dilek sizi anında 19 tane pozitif özelliğin sahibi kılıyor. Dilemediğiniz an 19 negatif özelliğin sahibisiniz. 19 negatif özelliğin sahibi olanların hepsi şeytanın ülkesinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama şeytanın ülkesinden kurtuluş, pasaportu alıp Allah'ın ülkesine geçiş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şu anda slaytımızda görüyorsunuz. Yani Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Siz, bu dünyada 8 milyar insan var. Hepsi hayatlarını şeytanın ülkesinde gözlerini açarak başlarlar. Ama Allah Teala katından mutlaka hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler Allah'tan pasaportu alıp şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine adım atanlardır. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler 7-8 aylık süre içerisinde Allah mutlaka onlara hacet namazını mürşid gösteriyor. Allah mutlaka onları mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşide ulaşıp tabi olan kişi ki neydi? Üzerlerine nimet verdiklerinin yolu sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakim mürşitlerine tabi olanların yolu. Tabiyet noktasında o kişi Allah'tan 7 nimetin sahibi olur. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olur. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibiydi. Allah kalbindeki ekineti almıştı. İhbatı koymuştu. Kalbi kendisine çevirmişti. Göğsünden kalbine nüronu açmıştı. Ama mürşidine tabi olduğu an Allah mührü açıyor. Küfrü dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor ve böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, iman yazılması gerekli mi? Evet. Çünkü Allah Resulü şöyle buyuruyor. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için o kişinin kalbine imanı yazılması lazım. Hangi ayet gelince? Mücadele 22. Resulullah bu konuda ne buyuruyor? En-nezafetu minel iman. Yani nefsin tezkiyesi, temizlenmesi imandan gelir. Kalbe iman yazılmadıkça ne yaparsanız yapın, o nefsi temizleyemezsiniz. Ama ne zaman kalpten Allah'a ulaşmayı diler de mürşidinize tabi olursanız Allah Teala kalbin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Neden böyle sevgili kardeşlerim? Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 afeti kalpte tutan bir sistem var, küfür kelimesi. Öyleyse o afetlerin kalpten temizlenebilmesi her şeyden evvel küfrün dışarıya atılmasına bağlı. Yerine neyin gelmesi lazım? İman. Faziletleri kalpte tutan sistem imandır. Afetleri kalpte tutan sistem küfürdür. İşte mührü açıyor Allah Teala. Küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor ki o noktadan itibaren zikretmeye başladığınız an ne olsun? Allah'ın katından rahmet, fazil ve selavat gelsin. Fonksiyon eda etsin ve ne yapsın? Sizi zulmetten nura çıkarsın. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman mürşidinize tabi olursanız 7 nimetin sahibi olursunuz. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu başının üzerine gelir. Hangi ayet gelince? Mumin 15. Kalbinize iman yazılır. Hangi ayet gelince? Müdara 22. Günahların sevabı çevrilir. Hangi ayet gelince? Furkan 70. Ruh vücudu terk eder. Hangi ayet? Nebe 39. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kul olur. Hangi ayet? Rahat 36. Zikretmeye başlarız nefs eskesi. Hangi ayet? Zümer 23. Ve irade güçlenmeye başlar. Hangi ayet? Bakara 257. Allah Teala sizi zulmetten nura çıkartıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre dini yaşamaya başladığınız an her saniye her an mutlak surette kalbinizde o ayet-i kerime yaşamaya başlarsınız. Ve 7 ayetle mürşidinize tabi olduğunuz an cihat başlar. Bu cihat nefsin cihadı. Mürşidine tabi olduğunuz an ne başlar? Hicret başlar. Ne diyor Allah Resulü hadisinde? Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Yani hicretten murat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ankebut 26'da ne diyor? وَاَمَنَ لَهُ لُوتْ اَنِّي مُحَاجِرٌ اِلَى رَبِّي. Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e tabi oluyor ve iman ediyor. O zaman diyor ben Rabbime hicret edeceğim. Öyleyse sevgili kardeşim siz mürşid önünde tövbe ediyorsunuz. Tövbe ile birlikte ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Tövbe sona ermedikçe hicret seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ya. Tevrat'ı araştırıyoruz. İncil'i araştırıyoruz, Kur'an'ı araştırıyoruz. İkinci safa olarak tövbe karşımıza çıkıyor. Yani mutlak surette Allah'ın tayinli mürşid önünde tövbe edeceksiniz. Sahabeyi sahabe yapan olay Resulullah'ın yönünde tövbe edip biat etmeleri. Mürşidi mürşid kılan olay mürşidine tabi olup imanın tapusunu elde etmeleri. Yunus ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğdik piştik elhamdülillah. Öyleyse herkes mürşidinin imanıyla iman sahibi oluyor. Tapusuyla o imanın tapusunu elde ediyor. O zaman tabi olduğunuz sevgili kardeşlerim ne yapmanız lazım? Tabiyetinizi gerçekleştirdikten sonra yedi nimet, yedi kalp şartıyla nefs eskisi. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teske kademeleri bir bir neyle geçilir? Allah zikriyle. 17 bin zikir, 15 bin zikir nefsi emmare. 17 bin zikir nefsi levame. 19 bin zikir nefsi mülheme. 21 bin zikir nefsi mutmainne. 23 bin zikir nefsi raziye. 25 bin zikir nefsi marziye. Ve 33 bin nefsi teskiye. 33 bin zikirle 7-8 aylık süre içinde ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 7 kademede nefsiniz teskiye oluyor. Ve siz Allah'a kul oluyorsunuz. Allah Resulü ne diyordu? Size susmayı emrediyorum. Sustunuz. Ulaşmayı dilediniz. Size itaati emrediyorum. İtaat ettiniz. Ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçtiniz. Size cihadı emrediyorum. Nefsinize karşı cihadı başardınız. Size hicreti emrediyorum. Hicretle ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Size kul olmayı emrediyorum. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtuldu. Allah'a kul oldu. Ve size cemaat olmayı emrediyorum. Onun için Allah Resulü cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın sözleri burada tamamlanıyor. Gerçekten de dinimiz ezeli ve ebedi tek bir din. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar. Bay ve bayan bütün insanlara Allah'ın farz kıldığı, yaşamasını istediği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. O tek olan Allah'a teslim olmamız lazım. 22. basamakta ruhumuzu teslim etmek, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefs teslimi, 27'de ihlas ve 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimini içeriyor. Allah tektir. Tek olan Allah'a dört teslimi teslim olacaksınız ve arkasından tevhidi gerçekleştireceksiniz. İşte 14 asırlı sahabenin hepsi bunu gerçekleştirdi. Hangi ayet gereğince? Al-İmran 110. Ne diyor ayet Al-İmran 110'da? 110'da "Kuntum hayrin ummetin uhrecet linnas." Siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Ne diyorsunuz? "Tamrun bil ma'ruf ve tenhen anil münker." Maruf emreden münkerden nehy edersiniz. Nerede bu emri görürseniz, maruf emreden münkerden nehy ederseniz bilin ki o Allah'ın bir veli mürşididir. Öyleyse hepsi veli mürşid oldular. Hepsi Allah'ın zatına davet ediyorsa göre bize de düşen onların ayak izini takip etmek suretiyle kendimize Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol itaz etmek, o yola ulaşmak bir dilekle mürşide tabi olmak ve böylece 7 safa 4 teslimi yaşayarak sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak hepimizin hedefi olması lazım. Efendimizin sözleriyle bitiyorum. Ne diyor? Dua ediyor. Sahabenin yolu sizlerin de yolu olsun. Biz de diyoruz ki bütün kardeşlerimizin yolu sahabenin yolu olsun. Üzerlerine nimet verdiklerin yolu olsun. Evet kardeşimiz bana işaret etti. Her zaman olduğu gibi konferansların bitiminden sonra biz bir tövbe gerçekleştiriyoruz. Sevgili kardeşlerim eğer siz de kalpten ulaşmayı dilediyseniz, sırat-ı müstakimi üzerlerine nimet verdiklerinin yolu olarak siz de yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyorum. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine Kitap, sancak, taht.
1: Nur ve kılıç
0: verilen.
1: Devrin imamına.
0: Ve onun vekilinin emirlerine.
1: İtaat edeceğime.
0: Yemin ederek.
1: İhsanla.
0: Tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Evet, bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma assalamu.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak. Ben ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrullah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha maasalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da hidayet ve nurdur. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında. Enne nahnu nezelne zikre ve enne lehul hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. O zaman Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da hidayet ve nur olduğunu ayetlerde görüyoruz. Maide 44, Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46, İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim Şura 52, Akaf 12, hidayet ve nurdur. Birinci sual, Allah-u Teala niçin bütün kitapların bir hidayet ve nur olduğunu ifade ediyor? Hidayet, dinin temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların hedefi hidayet. Kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Kur'an hedefi hidayetse, kutsal kitaplarda Allah'ın emirleri var, uymamız gereken yasakları var ve bu kanunlar otomatik işliyor. Öyleyse bu kanunlara uymamız lazım. Kanunlara uymamız halinde, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememiz halinde mutlu olacağız. Zaten Allah-u Teala da hepimizin mutlu olmasını istiyor. Allah'ın emirlerine itaat, Allah'ın nuruna kavuşmayı, ulaşmayı, ama isyan, yasaklar işlemek, karanlığa gidişi ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Tevrat'ın hem de İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de hem hidayet olduğunu hem de nur olduğunu ifade ediyor. Temel şartlar üç kitapta da aynıdır. Üç kitapta nasıl hidayet ve nursa, üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetlisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. Mutluluk garantisi olduğunu şuradan anlıyoruz. Daimi zikre ulaşan herkes %100 dünya saadetinin sahibi olur. 5. kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın reçetesi %100 neticeye ulaştı diyor. Allah Teala daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Yakub'a, tüm peygamberlerine indirdiği kitapları için aynı şeyi söylüyor. Hepsi bir hidayet ve nur. İnsanları hidayete erdirmek üzere dizayn edilmiş. Hidayet yoksa teslim olmak mümkün değildir. Hidayet yoksa kurtuluş da mümkün değildir. İşte kutsal kitapların hidayet, nur ve de öğüt olduğu buyuruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki

kutsal kitaplar hepsi bunun muhtevasını alıyor. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Evvela bu suale geçmeden evvelki suali Şura 13'ü de dile getirelim. وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَٰهِمَ مُوسَى وَاِيْسَى. Şeriat aynı şeriat. Bu lazım evlerine verilen şeriat. Hepsi 7 safa ve 4 teslim. Temeli hidayet ve nur ve mutlak surette hedefe ulaştırıcı. Hidayet Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirleri muhtevasını alıyor. Yasaklara uymayı gerektiriyor. Allah razı olsun. Ve vakimüddine dini ikame edin. Ve la teferraku dinde fırkalara ayrılmayın. Kebule alel müşrikine ma tedavmi iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhu. Allah dilediğini seçer ve yehdi ileyhi men yünib. Ve ulaşmayı dileyenlere de kendisine ulaştırır Allah-u Teala. İkinci sual, insanların kutsal kitaplardaki hidayeti yaşaması neyle mümkündür? Bakara 2'de Zalike kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Bugün kutsal kitaplarda şüphe yok. Huden hidayettir. Kimler için? Takva sahipleri için. Takva sahipleri için hidayetse o zaman Rum 31'de Min yubineyni ve takkuhu ve hakim sıra. Kimdir takva sahipleri? Takva sahipleri hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Bakara 223. O halde kim ki Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursa tabiyetle birlikte nefs eskisine başlar. Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad câkum u'izzetim rabbikum ve şifan limâ fissûri. Sizlere öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin. İşte Araf 158'de Kur'an'ın herkese ait olduğu, Fusat 44'te ise Kur'an-ı Kerim'in amen olanlar için hidayet ve şifa olduğu buyuruluyor. Kulellezine amenu huden ve şifa. Amenu huden ve şifa hidayettir ve şifadır. Öyleyse her halükarda reçetenin mürşid tarafından verilmesi, çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Reçeteyi onlar veriyor ve bilmediklerimizi onlara sormamızı Allah-u Teala emrediyor. Bakara 151. Sizin içinizden size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezki ediyor. O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. Kutsal kitaplarda birinci safa ve ikinci safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı, ikinci safa müşhede tabiyet. İnsanın hidayette olması için mutlaka takva sahibi olması gerekir. Evet. Takva

0: sahibi olması için de Allah'a ulaşmayı dilemek lazımdır. Allah-u Teala Arap suresinin 158. ayet-i kerimesinde hidayete ermesi için de Resulüne tabi olmasını emrediyor. Ulaşmayı dilemesi takva sahibi olmasına, tabiyeti de mutlaka Resul'e tabi olmasına, hidayete ermesi için de Resul'e tabi olmasına bağlı. İnsanlık tarihinin her döneminde mutlaka Allah'ın kendisine öğrettiği insanlar Allah'ın mukaddes kitaplarını açıklamıştır. Hiç kesintisiz bir şekilde bir takım küçük gruplar, her biri kendi mürşidine tabi olarak Allah'a teslim olma standartlarını devam ettirmişlerdir. Hadis-i şerifte bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Evet, Hazreti İbrahim meşrebinde 40 kişi, Hazreti Musa meşrebinde 7 kişi, Hazreti İsa meşrebinde 3 kişi ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in meşrebinde 1 kişi. Her devirde devrin imamları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meşrebinde bulunuyor. Üçüncü sual, Allah'ın nurunu tamamlaması ile Resul'ün hidayet ve hak dinle göndermesi arasında ilişki nedir? İndirilmekte olan Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in devrinde tamamlanması, o devir için Allah'ın nurunu tamamlamasıdır. Ama bir taraftan da kıyametten evvel yaşanacağı kesin olan ikinci asr-ı saadetin Allah'ın nurunu tamamlaması istikametinde şekillendiğini görüyoruz. Allah Resullerini insanlara hidayeti öğretmek üzere, onlara tebliğ etmek üzere, bunu gerçekleştirmek üzere gönderir. Bu devirdeki Resul'ün görevi de insanlara hidayete davet etmektir. İnsanlara unutmuş olduğu hidayeti anlatmakla görevlendirilmiştir. Allah Teala açıkça bunu ifade ediyor. Kutsal kitaplar nasıl hidayet ve nursa, Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretleri 7 grup ayette zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi de Saf 8-9. Yürüdüğüne lütfü nurullahi bi efvahim. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah Teala Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine amenu yuhrucu mine zulümati ile nur. Allah amin olanların dostları, onları zulmetten nura çıkartır. Vellezine kefer evliyamın tağutu. Ama kafirler de tağutun dostları, tağut da onları nurdan zulmete götürür. Tağut onları nurdan zulmete götürürken Allah'ın nurunu söndürüyor. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler, kafirler istemese de Allah-u Teala'nın nurunu tamamlayacaktır. İşte bu nurun tamamlanması, dinlerin birleştirilmesiyle alakalı. Son Resul'e, Mehdi Resul'e verilen görev dinlerin birleştirilmesi. Dinler yoktur. Ezeli ebedi tek bir din vardır ve Allah-u Teala huvellezi ersele Resulehu bil huda ve dinil hakki. Bu Allah ki Resul'ün hidayetle ve hak dinle. Hak din tek bir din. Resul ala dini kulli ve lev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Resul'ün hidayetle ve insanlara unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine izhar etmek, açık beyk doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen odur. Müşrikler kendi görseler bile. İşte bu muhtevaya baktığımız zaman bunu net olarak Mehdi Resul'de görüyoruz. Bu dönemde dinler birleşecek. Dinler yoktur, sadece tek bir din vardır. Allah tektir. Allah'ın vaziyeti bütün insanlar için tektir bu din. Babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ve İslam. Ve kim ki bu dinden gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olmaz. Al-İmran 85'ten men gab yaptahu gayr İslami dine felen yukbilemin. O din kendisinden kabul olmaz ve o ahirette hüsrana düşenlerden olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bütün kutsal kitapları bir hidayet rehberi, bir nur olarak indirmiş ve kim bu rehberle hidayete ermek isterse önce Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşmak.
2: Ya ibadetle, namaz kılmakla ulaşırız ona.
3: Allah'ın emirlerini yapmakla. Vaktin varsa haça gidersin, zekat verirsin.
2: Kur'an-ı Kerim önce. İbadet, saygı, sevgi, peygamberimize, efendimize itaat, onun sünnetlerine uymak.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Allah'a neye ulaşır? İbadete ulaşır.
1: Ruh, Allah'a ulaşır mı?
2: Ruh, güzel soru. Bence iyi niyetli olduktan sonra bence 7-24 saat hep Allah'lansın.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce ölünüz buyuruyor.
2: Yine dediğim gibi emirlerini yapmak. Yani ölümü düşünmek, öbür dünyayı düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre ibadet etmek.
1: Evliyalar ölmeden önce ruhlarını Allah'a erdirmişler. Allah Teala bu talebi bizim de kalbimizde görmek istiyor. Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum. Bu duayı yapar mısınız?
3: Tabii ki yani.
2: Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz yani. Allah'ım ölmeden önce benim ruhumu
1: sana
2: ulaştırmaya nasip eyle.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda iyi niyetli olduktan sonra 7-24 Allah'a ulaşın dedi. İyi niyetli bir insan olmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Yeterli olmadığı ifade ediliyor. Dinin hedefleri var, dinin vasıtaları var. Hedefler farz emirleri oluşturuyor, vasıtalar da farz emirleri oluşturuyor. Bu hedeflerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. İkincisinde mürşide tabiyet, üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefs teslimi, altıncısı ihlas ve yedincisi de irade teslimi. Allah-u Teala ruhumuzu teslim etmek için bizi mürşidimize ulaştırmayı istiyor. Çünkü mürşidsiz ne ruhun teslimi, mürşidsiz nefse fizik vücut teslimi, nefs teslimi mümkün değil. İşte işin başında Allah'ın ilmi devreye giriyor. Başlangıç noktasında herkes 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalet. İşte Redevi soruyor Allah Resulüne, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulullah? İlmi öğren. İlmimin alemin olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım ya Resulallah? Onunla amel et. Amelimin alemin olmasını istemiyorsam ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Muhlis kul tamamıyla Allah için yaşayan kul. İşte fıkra odur ki baba erenler okuldan mezun olan, diploma alan, enderinden mezun olan kişileri Boğaz sefasına kayıyla çıkartıyor ve Boğaz gezintisindeyken fırtına kopuyor, şiddetli bir rüzgar. Kayık sağa sola savruluyor. O zaman onlardan bir tanesi baba erenlere diyor ki, daha öncesinde tabii, matematik biliyor musun? Baba erenler hayır diyor. Öbürü fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. O işte şiddetli rüzgar, fırtına koptuktan sonra baba erenler diyor ki, yüzme biliyor musunuz? Hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. İşte bir insan Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus diyor ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya gelmedi. Bütün mesele Kur'an'daki emir ve nehylere itaat. İnsanoğlunun açısından Allah'ın söylediklerinde haberdar olmak asıldır. İyi niyetli olan ama Allah'ın söylediklerini bilmeyen kişiler söz konusu olabilir. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Allah Teala bilmemeyi kurtuluş için sebep saymıyor. Allah'a ulaşmak hayatımızın en önemli olayıdır. Böyle bir dizaynda kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşun mümkün olmadığı Kur'an'daki Kerim'deki kesinleştirilmiştir. Ayetler bize bunu söylüyor. İşte 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. Bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yok. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ayet hayatı cehennem olanın bu dünyada mutluluğu yaşaması mümkün değil. Ayet hayatı cehennem olan bu dünyada da dünyayı istiyor. Vallahi Teala diyor ki, kim bizden dünyayı isterse onun ahirette nasibi yok. İşte bizden dünyayı isteyenler veririz ama onların ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem buyruluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara kutsal kitapları açıklayan resuller, mürşitler göndermiş Allah-u Teala. Ve onlara tabi olmamızı emrediyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Güzel ama o kadarını yapamıyoruz maalesef.
3: 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor.
2: Önce peygamberler göndermiş. O peygamberlere inanmak, onların emirlerini yerine getirmek.
1: Bir mürşidinizin olmasını, Allah yolunda bir rehberinizin olmasını ister miydin?
2: İsterdik de olmuyor bu şartlarda. Ha, mürşide bağlandım. Onun şeylerini okudum. Mesela ibadetlerini nasıl gösterse onları yapmaya uğraştım.
1: Ki o mürşidin olması sizi mutlu etti mi? Yani ne kazandırdı?
2: Ki duygulandırıyor insana. Mesela biz onların derslerini yaptık. Onun için çok toplantı yaptık. Günümüz o anda şeyimiz hep onların şeylerine geçti. Dualarımızla geçti. İbadetle geçtiği için çok bir has duyuyorsun. Huzur duyuyorsun. Mutluluk duyuyorsun. Onları ben yaşadım. Çok şükür.
1: Ne kazandırır bir mürşid olması insana?
3: Ne kazandırır? Allah'a ulaşmayı, sevgisini, ona kavuşmayı kazandırır.
1: Mürşid yol gösterir mi?
3: Müşrik yol gösterir tabii.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda 12 tane tarikat var. Aslında bu tarikatlardan bir tanesine girmemiz gerekiyor. Bir tarikata mensup olmak kişiye ne kazandırır? Allah-u Teala Kur'an ayet-i kerimesinde tarikatı farz kılmış. Yani başka bir deyimle insan ruhunun hayatta Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 ayette. Ruhu Allah'a ulaştıran yol 4 bölümden oluşuyor. 1. bölüm yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebil, yatay bir yolu oluşturuyor. Bu yol kişinin mürşidine tabi olduğu yerden devrin imamına dergahına uzanan yatay bir yoldur. İkinci yol devrin imamının dergahından seyri sülükün yapıldığı yedinci gök katına kadar olan kesimi tarik-i müstakimi oluşturuyor. Öyleyse kişi hidayete ermek istiyorsa mürşide tabiyetle tarik-i müstakime adım atması lazım. Aksi takdirde mümkün değil. O zaman bir tarikatta mensup olan kişi ne kazandırır? Kişi mürşidine tabi olup da tarik-i müstakime adım attığı zaman Allah Teala'nın garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını, nefsini tezkiye edeceğini, bunun mükafatı olan 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olacağını nasip eder. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim benim için vesileyi isterse Allah Teala ona cenneti, cehennemi haram kılmıştır. İşte hiçbir amel yapmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur ve Allah ona cehennemi haram kılıyor. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete, ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rahmetiyle cennete giriyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman Resulullah'ın da buyurduğu gibi benim için Allah'tan vesile isterse ona şefaatim hak olur. Yani günahların sevabı aşağı ikinci kat cennete. Ümmetimin velileri kendi ameli değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Kalp temizliği zikirle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik adımıyla bir bir geçerek yedi kademe nefs eskesiyle kişinin kalbi %51 nurlanır. Üçüncü kat cennete. Ve ümmetimin velileri kendi ameliyle değil, Müslümanların merhametiyle cennete girerler. Bunların hepsi Kur'an ayetlerinde yer almış durumda. Nahl 9 Allah'a ulaştıranın tayini Allah'a aittir. Bakara 45 mürşidinizi istani Allah'tan isteyin. Mürşidi olmayan 10 ayet gelince delalette. Bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. Bu mutluluk başkalarının mutluluğunda mütevazısını alan bir mutluluktur. Tarikat mensubu olmak demek, zararattan kurtulup hidayete adım atmak demek. Tarikat mensubu olmak demek, kalbine imanın yazılması. Tarikat mensubu olursunuz, mümin olursunuz. Felaha erersiniz ya da olmazsınız. O zaman küfür üzere yaşarsınız ve bilet olarak cehenneme girersiniz. Kim tarikata girmemişse onun gideceği yer cehennemdir. Allah Teala buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cebber hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Bursalı kardeşlerimiz olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa size bir sualimiz olacaktı. Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neye sebep olur? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşlerimiz olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cafferciğimiz. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tüm Bursalı kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kere daha suali tekrar edecek olursak Allah'ın kitaplarındaki hidayeti tekzip edersek neler sebep olur? Mutsuzluğa sebep olur her şeyden evvel. Allah Teala Enam 155'te Haza kitab-ı mübarekin fetebi'uhu ve tekkul alekum turhamun. Ona tabi olun takva sahibi olup Allah'a ulaşmayı deneyin, böylece rahmete kavuşursunuz. 156. Bundan önceki iki taifeye kitap vermiştik. Bize verilmedi diye mazeret olmaması için size kitap veriyoruz. 157'de size kitap veriyoruz. Araf 147'de ise o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Davete muhatap oldukları zaman daveti kabul etmeyenler. O zaman otomatikmen dini tekzip etmiş oluyor ve o kişi tamamen şeytanın güdümüne giriyor. Kutaya baktığımız zaman bir Allah'ın ayetleri söz konusu, bir de bu ayetlerden yüz çevirenler söz konusu. Allah'ın ayetlerinin hedefi ne? İnsanların hidayete ermesi, ruhlarını, veşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri, mutluluğa yaşamaları. Fakat bir kısım insanlar Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Yani hidayeti tekzip ediyor. İnsan ruhunun, veşlerinin, nefsinin Allah'a teslimi olması keyfiyetini yalanlıyorlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan meylediyorlar. İşte Allah-u Teala bu insanlara ağır bir azapla azaplandıracağını buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm kutsal kitaplarda bir mutluluk daveti sunmuş insanlara ve mutluluğumuzun artması için zikir yapmamızı da bir reçete olarak vermiş. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
5: Dua deyip de geçmeyin. En çok büyük velim nimet bence. Ama yapabilene çok büyük faydası var. Allah'ı anmak, peygamberleri anmak, onların yaşadıklarına gözünün önüne getirmek.
1: Zikir yapan bir insan, Allah Allah Allah diyen bir insan nasıl bir insandır? Hayatı nasıl değişir?
5: Tamamen Allah korkusu olan, zikreden insan kalbi temiz olur. Allah her zaman kapısını açık eder yani. Hiçbir zaman tara sokmaz. Genişlik verir yani.
3: Allah Allah demek ne kazandırır? Allah'a yaklaşmayı kazandırır.
1: İnsan zikredebilir değil mi her an?
5: Her an tabii ki, her zaman, her gün. Yani çok zorluklar olsa bile onları aşabiliyorsun. Diyorsun ki ya bu zorluğu nereden aştım? Allah kapı açıyor. Çocukların dayına çıktı. Ev tutamıyoruz. Eşyayı nasıl taşıyacağız? Nasıl yapacağız? Öyle korku endişe ama Allah kolaylığını veriyor. Allah'a ve bana diyorsun, bana dua et, ben kapılarını açarım. Yani herkesin kapısını, rızkını, yiyecek ekmeğini neresiyse veriyor zaten.
1: Sizce herkes Allah'ın mutluluk reçetesini uygulayıp zikir yapsa sahabe gibi bir mutluluk devri yaşar mıyız?
3: Herhalde, keşke böyle yaşayabilsek.
5: Yaşar ne demek? Evinde huzur bulur, mutluluk bulur.
0: Bir misafirimiz dua deyip de geçmemek lazım. Büyük veli nimet ama yapabilene dedi. İnsanlar da Allah'a dua etmeyi unutuyorlar mı? Furkan 77'de Allah-u Teala duanız olmasa Allah katında bir kıymetiniz yok. Bakara 186'da ise Allah-u Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öyleyse her zaman Allah-u Teala kendisine yakarmamızı, problemlerimi Allah'ın çözmesini dua ederek Allah'tan çözümü beklememizi istiyor. Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde ise 49'dan itibaren başlayalım. Mümin 49-50. Ne diyor? Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri de dediler ki Resulleriniz size beyinlerle gelmediler mi? Yani dünya hayatını yaşarken Resuller size gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Kafirlerin duasını Allah-u Teala icabet etmez. Eğer kişi küfürdeyse Allah'ın o kafirlerin duasına icabet etmeyecek. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala yardımını esirgemiyor. Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki duadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hani insanlar var derler ki Allah'ın benim kalbimden geçenin ne olduğunu biliyor. Bilmiyor mu? Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbimden geçeni bana versin. Evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor. Doğru ama siz Allah'ı Rab mevkine koymak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şey talep etmiyorsanız siz Allah'ın indinde yoksunuz demektir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı dua eden de kişidir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri kalpten ama kalpten çok seviyorum. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı hocam. Kur'an-ı Kerim insanların ihtilafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Evet. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim insanların itirafa düştüğü her konuyu açıklar mı? Evet. Sayın Yusuf Hazretleri çağımızın üç temel hastalığı var. Cehalet, ihtilaflar ve zaruret. İşte Nahl Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Kitap sana hakkında itilafa düştükleri şey onlara beyan et benden açıklamandan ve amen olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. İster Allah Teala hidayet ve nur desin, ister Allah Teala hidayet ve rahmet desin. Ama her halükarda olay bu. İşte La teşte müenten delaleti benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Birleşmenin adresi hidayettir. Dinin birinci safhası rahmettir. İkinci safhası hidayettir. Ve üçüncü safhası öğüt. Nahl 89'da sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için şunu söylüyor. Habibim, biz sana bu kitabı her şeyi açıklamak için indirdik. Yetmiyor Allah Teala yeni açıklama daha getiriyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Demek ki bütün ilimler bu Kur'an-ı Kerim'in muhteşem kitabın içerisinde yer alıyor. Hangi sual sorulsa sorulsun, en güzel cevabı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Avusturya'dan bir kardeşimiz. Tüm hocam, mürşit için kılınan hacet namazında netice illa rüya şeklinde mi gösterilir? Yoksa uyandıktan sonra da gün içerisinde cereyan eden bir takım hadiseler veya işaretler şeklinde de gösterilebilir mi? Tabii olabilir. Gönül gözünü açar. Buna devamını gösterebilir. Nitekim Muhterem Efendimiz öyle buyurdu. Abdülhakim Şeyh Hüseyin'i Hazretleri'ni birisi onu devlet vazifelisi olarak izlemeye gidiyor. İstihbarat teşkilatından bir gidiyor, geziyor en sonunda o kişi itiraf ediyor, diyor ki nereye gidersem gideyim. O benim yanımda. En sonunda tabi oluyor. Berlin'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların kalbinden küfür alınır ve iman yazılır. Camilerde kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen İnsanın kalbinde zerre kadar iman olur mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kalbine iman girmez. Çünkü Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. Kullem tümin. Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kusura istemna. İslam dairesine girdik deyin. Ve lem ayetku imane fi kulübüküm. Kalplerinize iman girmedi. Yunus ise diyor, içi kafir dışı Müslüman çok. İşte bu içi kafir dışı Müslüman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amelle şey diyorlar. Ama İslam'da niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Niyetleri olduğu için. Duaları olduğu için. Öyle insanlar var cehennemlik, cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Onlar Allah katında duaları yok. Sadece amelleri yerine getiren. Bu ameller de tabii Allah'a hoşuma edilemedikleri için boşa gidiyor. Almanya'da bir kardeşim muhterem hocam, huşu nedir? Açıklar mısınız? Huşu, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dört kalp şartının zikir yapması halinde, dört kalp şartının sahibi olan kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmet ve fazlın rahmetin kalbe sızması ve o kişi huşu sahibi olmasıyla gerçekleştirir. Polonya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, ruh teslimini yapmış kişi, üzerindeki devrin imamının ruhu kişinin zikir etmediği zaman diliminde günah işlemesi sebebiyle başının üzerinden ayrılır mı? Açıklar mısınız? Evet. Günah işlediği zaman ruhun fizik vücut ve nefsin birlikte işlediği günaha iştirak etmesi mümkün değil. Bu normalde de böyle. Mürşide tabi olmazsanız nefs ve ruh birlikte günah işlediği zaman ruh vücuttan ayrılıyor. Ama ne zaman hayrı işlerseniz o zaman ruhun tabiyetinde mutluluğu yaşarsınız. Nefsinize tabi olup günah işlediğiniz an mutsuzluğu yaşarsınız. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın amellerinden Allah'ın eksiltme yapmasını izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَا نَزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ يَبَتَّنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan hüsrana düşerlerden olsun. Amelin boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, hüsranda ve ameli boşa gidiyor. İşte nasıl Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yedi furkanın sahibi olduğu zaman o güne kadar işlediği günahların her furkan bir işte yedide biri Allah Teala ona sevap yazıyorsa nedir birinci furkan? Allah Teala kulağını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Semi hasasını açıyor. Yedide bir günah miktarı kadar ona sevap yazıyor. Kalbindeki fıkas mekineti aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Fıkıh hasasını açtığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Kalbine iman yazıldığı zaman, kalbine ihbat koyduğu zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Baş gözündeki camın meseri aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Basar asası şengişat perdeyi aldığı zaman yedide bir günah miktarı kadar sevap yazıyor. Toplam yedi fırkanla birlikte o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala o miktar kadar sevap yazıp örtüyor. Tersi de söz konusu. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse bu engellerin konulması noktasında da amellerin yedide biri eksiltiyor ve böylece onun yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Ama günahları sebebiyle de cehenneme gidiyor. İstanbul'dan bir kardeşim Efendimiz Sekinet ve Feyz Allah-u Teala'nın ahsen rızık olarak devrin imamlarına verdiği ve imamlardan etrafındaki herkesi infak eden özel Allah-u Teala'nın özel ikramlarıdır. diye buyurdular. Feyz kardeşlerimize duyduğumuz sevgi, muhabbet, hürmettir diyebilir. Diyebilir miyiz? Allah-u Teala'nın nurları var. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah bir nurdur. Ama muhterem Efendimiz bu nurların ahsen rızık olduğu buyuruluyor. Sekinet ve feyz. Muhterem Efendimizin sohbetini dinlediğim zaman onun başının üzerindeki salah nurundan dinleyenlerin kalbine mutlaka feyz ulaşır. Ve o kişiyi feyz nurunun sahibi kılar. Aynı zamanda herhangi bir korku hali söz konusu olduğu zaman yine devri imamının başının üzerindeki salah nurundan o kişilerin kalbine o nur ulaşarak onları sükunete kavuşturur. Allah-u Teala Enfal suresinin 11. ayet-i kerimesinde onun Allah-u Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Korku hali söz konusu ama Allah-u Teala onları uyku haline geçiriyor ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak, onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. İşte bu indirilen sekinet nuru. Fetih suresinin 4. ayet-i kerimesinde huvellezi enzele sekinete fi kulubil mu'mine liyazdadu imanen ma'a imanihim, imanlarına iman katmak için. Lillahi cunudu semavati vel ard, göklerin orduları, yerin ve göğün orduları Allah'ındır. Ve kânallahu alimen hakime. Ahsan rızık gönderiyor Allah-u Teala. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Fatır suresi 3. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Fatır 3, Allah tarlalardan buğday, arpa, çeşitli meyveler verir, bu yerden rızıktır. Bu yerden rızıktır. Tarlayı süren mahsul eken de, mahsulünü toplayan da, faydalanacak olan da, rızkı alacak olan, gene yine fizik vücuttur. Allah-u Teala bir de göklerden rızık verir. O da nefsin rızkıdır. Allah-u Teala fizik vücudun yaptığı zikir üzere göklerden rızkını rahmet, fazıl ve selavat olduğu nurları gönderir. Bu rızık kişinin göğsüne gelir. Göğsünde Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek nefsin kalbine ulaşır. Kalpteki iman kelimesini fazlalar. Yapışır böylece göklerden gelen rızıkla nefs tezkiyesi başlar. Bu rızık fizik vücudun rızkıdır. Fizik vücuda gelir. Fizik vücut onu nefsin kalbine gönderir ve böylece nefsin kalbine infak eder. Nefakalandırır. Bu fizik vücutla nefs arasında bir infak nefaklandırma olayıdır. Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkide gelen rızık fizik vücudun nefsi infak etmesini oluşturur. Allah-u Teala imandan sonra insanların nasıl döndürüldüğünden de bahsetmektedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa, Allah'a ulaştırmışsa o kişi için tehlike başlar. Eğer kişi rızk zikrini yavaş yavaş arttırıyorsa hiçbir tehlike olmadan hedefe doğru gider. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik ucunu da nefsini de teslim etmiştir. Kişinin zikirleri paralel gidiyorsa gene tehlike yoktur ama kişi ilerleme kaydedemez. Eğer zikri aşağı inmeye başlamışsa hidayetten fıska doğru, hidayetten delalete doğru tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Allah razı olsun. Hepinizin ikinci an saadetine ulaşmanızı Rabbimizden Efendimizin metiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları, 7. 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır.
Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Bursa'dan bir kardeş, muhterem hocam. Bugün birçok fırka, grup var. Hepsi doğru olan biziz, ötekiler yanlış yolda diyor. Kimin doğru veya yanlış olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Allah-u Teala indirdiği kutsal kitaplarda Tevrat'ın da Furkan olduğu, İncil'in de Furkan olduğu ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in Furkan olduğunu buyuruyor. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ölçü demektir. Öyleyse standardımız belli. Neye göre doğru? Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırıldığında, Kur'an-ı Kerim ile çakışıyorsa, Kur'an-ı Kerim teyit ediyorsa o doğrudur. Kur'an'la karşılaştırıldığı zaman Kur'an'a uymuyorsa, Kur'an ayetleriyle ihtilaftaysa o da kesinlikle yanlıştır. Ve Allah Teala buyuruyor ki aralarındaki ihtilafı Allah Teala çözecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberler bulundukları dönemlerde asaleten devrin imamıdırlar. Şimdi bugüne baktığımız zaman son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra Nebi gelmeyecek. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. O zaman hayatta olan devrin imamı hakkında Allah ne buyuruyor? İşte hayatta olan devrin imamı için şu anda dünya üzerine ne kadar kavim varsa o kavmin içerisinde, o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan veli resuller var. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. İşte şu anda her bütün kavimlerde yaşayan veli Resuller arasında Allah bir kişiyi Alimran 179'a göre seçiyor. Alimran 179'da ne diyor Allah-u Teala? Allah sizi gaybe müteallik edecek, gaybi bildirecek değildir. Lakin Allah Resullerden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. Öyleyse her devirde gaybi kendisine bildirdiği, Allah'ın gaybi kendisine bildirdiği devrin imamıdır. Ve devrin imamı Allah tarafından bu ayet gereğince kavim Resuller arasından seçiliyor. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Burada da bize bir emir var. Her devirde Allah'a ve onun Resulüne, yani Allah'ın vekaleten devrin imamı için seçtiği Resulüne iman edin. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Şimdi eğer olay buysa her devirde kavim Resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı secde 24'e göre belirleniyor. Secde 24'te. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ve ma arsalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhi fes'elu ehle zikrin la ta'lemun. İşte Alimran 179'a göre seçilen Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği secde-i müdürde göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği kişiyi Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız ona sorun diyor.
İşte bugün sorduğumuz zaman neyle karşılaşıyoruz? Sorduğumuz zaman ne yazık ki Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan bazı küçük tasavvuf grupları var. Ama onların da çoğu Kur'an-ı Kerim hakikatlerinden haberdar değil. Gelelim Resulullah'ın, belki birileri der ki biz Resulullah'tan sonra hiç Resul tanımıyoruz. Biz bu Kur'an ayetlerine sizin gibi mana vermiyoruz. İşte ne, tekrar şimdi ayetler çerçevesinde olaya baktık. Şimdi Resulullah'ın vaaz ettiği hadisler çerçevesinde bakalım bu konuya nasıl ulaşıyoruz. 7 grup hadiste mürşide tabi. Şimdi Nebiler Sultanı Peygamber için benden sonra Nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de hayatta olan devrin imamını halifeye işaret etmiş midir? Evet. Ona itaat bana itaattir demiş midir? Evet. Ona isyan bana isyandır demiş midir? Evet. İşte her devirde hangi grup olursa olsun mutlak surette kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla devrin imamını sormalıdır. Şimdi birçok grup var. Bu grupların başında birileri var. O birileri öncelikle devrin imamını sormalı. O birileri devrin imamına itaati bu hadis gereğince gerçekleştirmesi lazım. O bahsettiğim ayetler çerçevesinde de bir kere daha Allah ve Resulüne itaat edin. Demek ki her devirde Allah'ı temsil eden vekaleten devrin imamı Allah'ın Resulü Allah'ı temsil ediyor. Ona itaati Allah farz kılmıştır. Ona itaat Resulullah'a itaattir. Ona isyan Resulullah'a isyandır. Şimdi sorsan herkes der ki ben sünnet-i seniye tatbik ediyorum. Güzel de sünnet-i seniye tatbik ediyorsan Resulullah'ın bu hadisine uyuyor musun? Hayır. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hangi dönemde yaşarsanız yaşayın, hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunup kelamını işitmek üzerinize farz. Resulullah'tan sonra sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ya Resulullah. Bizden sonra insanlara dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Her devirde size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Öyleyse birçok fırka grup var. Her şeyden evvel bu insanların yerine getirmediği bir hakikat var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede bahsettiği, 12 ayette üzerimize farz kıldığı ve dünya hayatını yaşarken mutlaka Allah'ın emaneti olan ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz gerektiğini Kur'an ayetleri bize açıklıyor, zikrediyor. İşte eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu zaman Kur'an'daki İslam'ı yaşar. Kur'an'ın hayata geçirmesi Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşitledir. Mürşitsiz Kur'an-ı Kerim'i yaşamak mümkün değil. Sahabe Resulullah'sız bir Kur'an-ı Kerim yaşayabildiler mi? Hayır. Herhangi sahabeye sual sordularsa,

0: Bütün sohbetlerini devamlı takip et, dinle. İki, zikrini tekrar işte ait olduğu, yani hangi zikir sayısını sana kolay gelirse yapmaya başla ve yavaş yavaş artır. Üç, Efendimiz'den öğrenmiş olduğun ilmi hayata tatbikinde ulaştığın zikir seviyesini de insanlarla paylaş. Yani Allah yolunda hizmette bulun. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de kaza namazı var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُنَ كِتَابًا Muhakkak namaz, namazı Allah zikredin, daha sonra namazı erkanı ile kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belirli bir farz olmuştur. Şimdi bu farz vaktinde kılınmıyorsa daha sonra da kaza edilebilir. Nereden biliyoruz? Kaza edilebilir. Resulullah'ın açıklamalarından biliyoruz. Ama mutlaka namazın kılınması lazım. Sünnetler kılınmadığı takdirde derecet kaybı yoktur ama farzlar yerine getirilmediği takdirde derecet kaybı vardır. Ve siz o farzı sonradan kaza ederseniz, o zaman mesela geçmiş ikindinin vaktini farzını kıldıktan sonra onun bir kazasını da kılabilirsiniz. İnşallah Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendim sohbetlerinde anladığımız kadarıyla her olayda Allah'ın müsaadesi olduğunu idrak ettik. Bize dokunan her olayda Allah-u Teala'nın nefsimizin bir hastalığını işaret ettiği, orayı iyileştirmemiz gerektiğini öğrendik. Bize isabet eden olaylar nefsimize dokunduğu o anda doğru düşünüp doğru davranış biçimini sergileyebilmemizin en büyük nedeni nedir? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın emrettiği biçimde hayatı yaşamamızdır. Aslında her olayda Allah Teala emirlerine itaat etmemizi, yasaklara uymamızı istiyor. Yani yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Kul olmak devamlı Allah için çalışmaktır. İbadetler çerçevesinde değil, hayatı Allah için yaşamaktır. Öyleyse her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakmamız lazım. Allah'ın gözlükleri değil de kendimizin gözlükleriyle, nefsimizin gözlükleriyle baktığımız zaman o zaman kesinlikle doğrudan sapabiliyoruz. Nitekim Allah Teala bizi uyarıyor. Şirke girmeyin. Bizi uyarıyor. Dinle fırkalara ayrılmayın. Bizi uyarıyor. Teslimlerinizi gerçekleştirin vesaire. Ama serbest irade sahibi kul bunları yerine getirebilir ve yerine getirmez. İşte yerine getirmediği noktalarda devamlı olarak kayıpları oluşuyor. Ve bu kayıplar arttıkça şeytanın da üzerimizdeki negatif tesiriyle ne yazık ki olay olur olmaz hemen anında doğruyu tahakkuk ettiremiyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Efendimizin zimmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Bütün Denizli kardeşlerim adına gül kokan ellerinden öpüyorum inşallah. Müsaadelerinle bir sualim olacaktı hocam. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir? İslam'ın şartlarını yerine getirmek, senede bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek midir? Açıklar mısınız? Tekrar gül kokan ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a yaklaşmanın anlamı nedir diyor kardeşimiz. İmanın şartlarını yerine getirmek. Senede bir iki kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek mi diye açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. İlk inen süre Alak suresi 19 ayet.

0: çalışıyor. 19. ayet Allah Teala şu emri veriyor. Vescid vaktarib. Secde et, Rabbine yaklaş. Hayır, ona itaat etme. Secde et, Allah'a yakın ol, Rabbine yaklaş. Şimdi vaktarib, garebe kökünden türeyen bir kelime bu. Nebi Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinden Allah'ın mukarrab kulları var diyor. Sahabe sual soruyor. O mukarrab kullar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar Kur'an ehli, onlar Allah ehli, onlar Allah'ın has kulları. Kur'an ehli dediği normal standartlarda mukarrab olması hasebiyle baktığımız zaman ul elbab, Allah ehli, muhlisler ve Allah'ın has kulları salihler. Bunlar Allah'ın mukarrab kullarıdır. İnsanlardan Allah'a yakın olanlar vardır. Sahabe-i Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye soruyor. Onlar Kur'an ehli, Allah ehli ve Allah'ın has kulları. Şimdi olay buysa, o zaman bu kardeşimizin söylediği imanın şartlarını yerine getirmek veya senede bir kere Kur'an-ı Kerim hatmetmekle bu hedeflere, bu yakınlığa ulaşmak hiç mümkün değil. Ya Allah Resulü boşuna mı söylemiş veya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Mesela Ul Elbab'la ilgili Allah'ın vaaz ettiği ayetlere bakalım. Ul Elbab'la ilgili ayetler baktığımız zaman birçok ayet-i kerime, işte Ul Elbab'la ilgili birinci 7 bir ayet, ikinci devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 12 tane ayet Ul Elbab'la ilgili. Daha üçüncüsü var mı? Yok herhalde. Evet, 12 tane ayet Ul Elbab'la ilgili ayetler vardır. Allah bu ayetleri boşuna koymamış. Kimdir Ul Elbab? Ul Elbab'ın temel vasfı li ul elbab ellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O Ul Elbab olan kullarım var ya, onlar ayaktayken, otururken, yanı suya atarken hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse Ul Elbab Allah'ın yakın kulları, daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahibi, imanın şartlarını yerine getirmek, senede bir iki kere Kur'an hatmetmekle daimi zikre hiç kimse ulaşmıştır, mümkün değil. Gelen o muhlislerle ilgili İhlas sahibi kullar. 12 tane ayet-i kerime Ul Elbab'la kulları vardır. Muhlislerle ilgili olanlara baktığımız zaman 7 ayet. Daha fazlası vardır da buraya 7 ayet ilave edin. Belki onların da çoğunu. Şimdi Allah Teala bu kadar ayet-i kerime koymuş ihlasla alakalı. Bu imanın yerine, şartlarını yerine getirmek, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekle kimse muhlis kul olabilir mi? Mümkün değil. Bunun yolu nereden geçer? Evvela daimi zikirden geçer. Yeter mi? Yetmez. Kalp gözü ve kalp kulağıyla Allah-u Teala'nın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi olması lazım. Ama bunlarla ulaşmak mümkün değil. Gelelim salihlere. Salih kullara bakalım. Salihlerle ilgili de birçok hadis var. Birçok ayet var. Yani sadece 7 ayetten ibaret değil. Biz buraya sadece 7 ayeti aldık. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de salih kullarla ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, muhlislerle ilgili 7'den fazla ayet söylemişse, Ul Elbab ile ilgili 12 tane ayet Kur'an-ı Kerim'e koymuşsa, bunlar sadece söz olsun diye değil, bunlar insanlar için Allah'ın tayin ettiği hedeflerdir. İşte bu hedeflere ulaşabilmek mutlak surette evvela ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi yetmez, sonra nefsin teslimiyle gerçekleşir. Kimdir Ul Elbab? Nefsini Allah'a teslim eden. Kimdir muhlis kullar? Yerin göğün melekütün Allah'ın kendisine gösterdiği tövbe-i nasuhla tövbe eden. Kimdir salih kullar? Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı. Öyleyse bunlar alel tayin hedefler değil. Bunlarla kimse ulaşamaz. Ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyip mürşide tabi olmakla mümkündür ancak. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, burçlar var mıdır? Yıldızların insanlar üzerindeki etkileri var mıdır? Astroloji konusunda ne emrediyorsunuz? Bir zülmani tatbikat. Evet, gökte 12 tane burç var ama bu zülmanilerin kullandığı biçimiyle değil. Allah Teala Hicr suresinin 16, 17, 18. ayetlerine baktığımız zaman şöyle buyuruyor. Hicr suresinin 16. Lakad cehennâ fî semâi brûcen. Ve zeyyennâ halin nâzinin. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık. 12 tane burç. Yani ayın tam darımını yapabilmesi için ulaştığı yerler güneşin etrafında. Bakanlar için onu süsledik. Hicr 17. Hafiz daha min kulli şeytanın racim. Biz bu borçlarda biz onu taşlamış, kovmuş olan şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Yani burçlar var ama kovulmuş olan şeytanların emri alemini dinleyip oradan söz kapmaları mümkün değil. Burçlar burada bekçi vazifesini görüyor. Hicr 18. An kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse bu cinler, zülmani cinler veya diğerleri, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip eder. Şimdi Allah'ın hakikati açısından burçlar böyle. Bu ayetlerde zikredilmiş. Ama gerisi Allah'ın yasak ettiği ilmi nücum, zülmani tatbikat, şeytanın insanlara empoze ettiği yanlış telkinlerle söz konusudur, mümkündür. Allah razı olsun. Mardin'den Hasan Yılmaz, bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim buyuruyor. Bu sözü açıklar mısın? Çok doğru sevgili kardeşim. İnsanlar kendilerini hangi kantarda tartarlarsa tartsınlar, önemli olan Allah katında yerimiz. Örneğin Allah Teala diyor ki tamam sen dünyada kral olabilirsin, padişah olabilirsin ama duan yoksa benim katımda senin yerin yok, sıfır. Ama insanlar katında adam padişah, bir firavun, bir bilmem ne. Öyleyse önemli olan nedir? Önemli olan Allah katındaki değerim. Mevlam için neyse değerim, işte ben o kadar ederim. Evet, gerçekten de. Çok güzel bir söz. Allah katındaki değerimiz ancak biz o kadarız. Bursa'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci sual, Efendimiz bir sohbetinde daimi zikir için 10 seneyi gözden çıkartacaksınız ve gece gündüz onun çalışmasını yapacaksınız buyurdu. Şu an ayrı zamandayız. Ruh teslimleri de daha kısa sürede gerçekleşiyor. Daimi zikirde de çok çalışırsak bir senede veya daha erken ulaşabilir miyiz? Hayır. Efendimiz ayrı zamandaki devrin imamı. Efendimiz bugünün şartlarıyla konuşmuştur. Dolayısıyla ideal noktada Efendimizin buyurduğu 10 sene belki bazıları için çok, yani Efendimizin buyurduğu iştiyak, liyakat, mükafat ölçüsü içerisinde gayret gösterenler için bu. Öyleyse Efendimiz ne dediyse aynen bugün de geçerli. İkinci suali, hafta içi esmaları yetiştiremiyorum. Bir haftalık tüm esmaları cumartesi ve pazar günü fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Hayır, uygun olmaz. Her günün esmasını Efendimiz bildirmiş ve çekebildiğin kadarıyla çekeceksin. Ben o gün yapmadım, diğer günde yaparım. Ve zaten o günün esması var. Zikrin kazası yok. Zikir hangi oranda olursa olsun Allah daim zikri farz kılmıştır. Allah razı olsun. O halde esma cihetiyle baktığımız zaman cumartesi günü boşsan cumartesi günü esmalarını çekeceksin. Pazar günü boşsan pazar günü esmalarını çekeceksin. Ama bugün de geri kalan zamanlarda diğer günün esmasını çekmek istersen çekemez misin? Çekebilirsin tabii. Fırsat bulduğumuz günlerde tamamlanacak şekilde çeksem uygun olur mu? Evet, olabilir. İşte burada günlük okunması gereken esmalar, pazartesi günün çekilmesi gereken esmaları, salı günün çekilmesi gereken esmalar, çarşamba günü ve diğer günler, evet, 4 gün burada, 3 gün de burada, toplam 7 gün haftanın çekilmesi gereken esmaları karşındaki sayılarla belirlenmiş vaziyette inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Cappar Hocam, mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, 73 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. 70 fırkadan tek birinin kurtuluşa ereceği bilinmektedir. Bu kurtuluşa eren fırkanın özelliklerini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Nebiha Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, birisi hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğerleri hepsi cehenneme girecek. Benim ümmetimden 70 fırka ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. 72 cehenneme girecek. Öyleyse ehli kitaptan, Allah-u Teala'nın kendilerine kitap indirdiği ehli kitaptan olan inanç gruplarının içerisinde her devirde kurtuluşa ulaşan fırka, fırka-i naciyedir. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor? Resulullah'ın cevabı, ben de sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Allah-u Teala Enam 153'te ve enne haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübûle feteferekû bikum an sebîlihi. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Şimdi burada ve enne haza sırat-ı işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona tabi olun. Kimdir sırat-ı müstakime tabi olan? Eğer Allah Resulü ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince o zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Peygamber Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte sırat-ı müstakimde. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar deyince yani 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar kurtuluştadır. Şimdi 70 fırka-i naciye tabi olduğu mürşitle birlikte sırat-ı müstakimde olanlar. Bir insanın sırat-ı müstakimde olabilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُثْبِتَ لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ اَامِنُوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Yani burada kendilerine ilim verilenler, irşat makamının, Veli Resulü'nün, Nebi Resulü'nün söylediklerine Rabbinde bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi, kalplerinden ikincisini alıp yerine ihbat konularak kalplerinin mutmain olması. Muhakkak ki Allah amenü olan Allah'a ulaşmayı dinlerse mutlaka sırat-ı müstakim ulaştırıyor. Öyleyse birinci safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ulaşıyor. O zaman ben ve sizin gibi, sizin gibi dediği zaman o siz dediği o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peygamber Efendimiz de mürşid olduğuna göre ikinci safa mürşide tabiyet. O zaman her devirde fırka-i naciye Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Evet, her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Al-İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Durubet aleyhim zilletu enne ma sıkufu hablin minallahi ve hablin minennas. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet alçanlık damgası vuruldu. Yani bütün insanlar ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak müşriklere tutunanlar müstesna. Yani ne demiş oluyor? Her devirde Allah'a ulaşmayı dileyen, sırat-ı müstakimde olan ve müşriklere tabi olanlar hariç diğer insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberi haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. Ayetleri, yani Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyle. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmalarından dolayıdır. Öyleyse özellikleri budur. 73 fırka, fırka-i naciye kurtuluyor. Ama fırka-i naciyenin özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardan oluşuyor. Bir Her an Kur'an, her an Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
3: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
4: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
5: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
6: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
7: İsterim tabii ama bulabilsek.
8: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
9: Şu anda yok.
10: Şu an yok.
11: Yok.
12: Yok herhalde.
13: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
14: Maalesef o inancımı kaybettim.
8: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam, insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa temsil eden 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi, Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmak, tabi olmak.
15: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabi bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 Kul inne hudallahi vel huda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kul inne hudallahi vel huda. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alman 73'te ise Kul innel huda hudallah. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٍ وَحْوَانٍ وَاشْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ اِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediği onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنْشِرَكْتَ لَا يَفَتَّمْنَا عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar ameli boşa gidenler, hüsranda olanlardır. لَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu an kable temutu. ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Allah Teala herkesten hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسُرُونَا مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğini, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. Ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31, Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimü selâ ve lâ tekunel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşride ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte uslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe uslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam acaba ne buyuruyor? Nisa 65. 66. Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلًا مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün. Nefslerin öldürmesi cihattır. Nefse karşı cihat. Eğer onlara nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin. Çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek az hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılıyor demek ama ya onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hiç hariç bunu yapmazlar. Eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani demek ki Allah Teala bu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi Kur'an'ın bu bölümünü öğüt olarak kabul ediyor. Kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla müşriğine tabi olsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından daha sağlam olurdu. O zaman ne yapardı Allah Teala onları? 67'de Nisa 67'de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı 66-67 İzen le'ateynâhu min ledûne ecrün azîme. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azîme verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. قَالَ هَبِتَ جَمِيعًا بَعْدُكُمْ بَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefsle şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا Yani İnsan cahildir ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecet kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devrin imamın ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah Teala O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz sana ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetlu aleyküm ayetüne o 14, 3, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesini yapmak. Yani nefs tezkiyesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayet de okunuyor. Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah-u Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz, veli-i mürşit olmak da farz. Yani yedi safanın yedisi de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni seven abi ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
4: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardır? Evvela Allah Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan, Allah Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah Teala zatından ruhu üfürmüş. Bizim ruhumuzun kendisine teslim olmasını istiyor. Allah Teala bu dünya hayatına ait bir fizik bedenle bizi yaratmış. Ve Allah Teala bir nefse bizi dizayn etmiş. Ondan sonra serbest irade. Sevgili kardeşlerim, yedi safanın yedisi cüz-i irademizle gerçekleşiyor. Allah-u Teala şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran inşaat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun İşaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytanı götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem o ayetlerle zulmani ile uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafatı üçüncü cennet. Tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet. Zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
2: Mürşid insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
4: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini, o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası, kahrı, her şeyi geçicidir. Önemli olan, baki olan Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahirette yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
3: Vardır tabii, her zaman vardır.
2: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa, bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
2: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
4: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin, onları senin karşına çıkartsın diye.
3: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor, yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisine ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. 7 tane ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlamış noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Âl-i İmrân 164'te Allah Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yetullah fevül mühted, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudil, ama kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide, onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalette bırakır. Onun için bir mürşid yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşidlerine ulaşmaları söz konusu değil. Delaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin ruhsata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden vasıta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller, niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var, amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa, ama tek başına amel, niyet yoksa sadece amelle işte kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Huslat kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi ameli yaparlarsa yapsınlar, amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, iyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
2: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
4: En büyük örneği, ruhu ferahlatıyor. Nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
5: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
1: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
2: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru mutluluğu yaşayan kişidir.
4: Pek fazla dünya ile bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
5: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir. Cenab-ı Allah'a olan yakınlığı daha da fazla düğümlenir. Bağlantı daha sağlam olur. Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o gün geldiği zaman nice insanların yüzü siyah olacak, nice insanlarınki beyaz olacak. Bana en yakın olan kimdir? Kalbi mütmain olan insan ve bana itaat eden insanlardır diyorum. Cenab-ı Allah Rabbim bizleri o milletten eylesin inşallah.
0: Bir misafirimiz vuslatta eren kişiler için dünyayla pek fazla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünya ilişkisi olur. Vuslatta eren kişinin tek hedefi diğer dünya için hazırlık yapmak mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisinde diyor ki, kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah-u Teala her ikisini birden muhtevasına alıyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman iki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah-u Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah-u Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum Peygamber Efendimiz'in hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah-u Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cafer Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, izninizle, müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَّ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ اللَّاعِنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah Teala Nisa 137'de اِنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Üçüncü fısk, artık o kişinin kalbinin tabi edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz Trabzon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ben müminim ve 5 vakit namazı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerimi mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizdeki afetler. Şimdi yaratılışımıza baktığımız zaman Allah insanı ama bütün insanları, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bütün insanları mutlu olmasını istiyor. Ve Allah'ın insanlar için dilediği mutluluk, hedef gerçekleşebilmesi insanın Allah katından beslenmesine bağlı. Ama insanın baş düşmanı şeytan insanları Allah katından değil, hep dünyadan beslenmesini öne alarak onu Rabbine karşı isyana teşvik ediyor. Şimdi yaratılışımıza beraber bakalım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bizi bir fizik bedenle yaratıyor. Fizik bedenimiz İnsanın kalıbı, 5 doğu organı ile mücehez, beyinle kayım, aklın bandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan nefsimiz var ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalıkla %100 karşıt emr aleminden olan şeytan 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insanı kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, ölümden sonra bu dünyada ona sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşatmak. Şimdi kardeşimiz diyor ki, ben diyor 5 vakit namazı kılıyorum. Ben müminim, 5 vakit namazı kılıyorum ama mutlu yaşayamıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu ben müminim diyen kardeşimiz, ne yazık ki kendisi mümin olduğunu zannediyor. Ama gerçekte mümin olabilmesi mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruhun Allah'ın emrine itaat ederek ölmeden evvel sahibine ulaştırması, teslim etmesine bağlı. Çünkü Allah Teala secde 9'a göre doğar doğmaz zatından bize ruh üfürüyor. Ruh 19 tane hasretin sahibi. Ve Allah Teala bu ruhu

0: sahibine hayattayken iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Ruhun yapısındaki 19 haslet sebebiyle ruh tek bir şey diliyor. Allah'a diliyor. Dikkat ederseniz fizik vücut hep dünya hayatına dönük. Nefs de ahirete dönük bir yapı içerisinde. Nefs 19 afette bu dünyaya dönük. Fizik vücut ahiret içerisinde. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri diyor ki ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Şimdi dünya hayatını talep eden nefs 17 tane ayet-i kerimeyle mutevasındaki 19 afet sebebiyle nefs hep dünya hayatının peşinden koşuyor. Ama fizik vücutta kardeşimizin ifade ettiği gibi 5 vakit namazı kılarak ahirette cennete gitmek istiyor. İşte ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bir talebin sahibi. Ama bana Allah'ın gerek diyen kişi, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Şimdi kardeşimiz 5 vakit namazını kılıyor, mümin olduğunu ifade ediyor ama ruhun talebi söz konusu değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin 19 negatif özelliği var. Bu 19 negatif özellik sebebiyle devamlı sıkıntıyı yaşıyor. Yunus Emre bunu diyor ki içi kafir, dışı Müslüman. Yani kişi 5 vakit namazını kılmak suretiyle herkes onu Müslüman, mümin olduğunu zannediyor ve Müslüman olduğunu zannediyor. Ama kalbinde, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve nefs şeytanın tesiri altında devamlı aklı kandırarak fizik vücuda şer işlettiriyor. İşte kişinin huzursuz ve mutsuz olmasının arkasında sebep bu, nefsin afetleri. Ama Allah-u Teala da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanıyla Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ihlasa ulaşan nefs, hemen orayı da gösterelim. 19 afeti tamamen kalbinden temizlemiş, zikirle yerine 19 fazileti yerleştirmiş olan nefstir. O zaman bu dünyadaki görevimiz, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın belirttiği gibi nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. İşte 14 asr evvel cahiliye dönemi yaşayan bütün bedeviler Resulullah'ın öğretisiyle 23 sene içerisinde zikirle nefslerini temizlemek suretiyle 19 faziletin sahip oldular ve hepsi irşada memur ve mezun kılındı. Ve o şeytanın tesirinde olan insanlar hepsi şeytandan kurtuldular. Şeytan onların kölesi oldu. İhlasa ulaştılar ve ihlasta herkesi Allah'a davet ederek başkasının mutluluğu için hayatlarını feda ettiler. Bugün de bu mümkün mü? Evet, bugün de mümkün. Tek bir gayeyle, ruhun talebine uyarak ki Allah-u Teala Nisa 58'de bunu emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اِلْيَا Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmez. Sahibi Allah tekil, tektir. Ama emanetler çoğul. Ruh teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs teslim olduğu zaman irade emanet olur. İrade teslim olduğu zaman kişi teslim-i külli ile Allah'a teslim olur ve asli hedefe ulaşmış iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesinin Mekke'den Medine'ye hicreti onların manevi hedeflerine hicreti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhada da hicret söz konusu mudur? Evet sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Güneşin batıdan doğması bir nevi 7 ihlasın şartını yerine getirerek tövbe-i nasuhla tövbe etmesi manasına geliyor. Bak tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Öyleyse tövbeyle ruhun hicreti, tövbeyle fizik vücut hicreti, tövbeyle nefsin hicreti ve tövbeyle iradenin hicreti gerçekleşiyor ve sonunda oraya ulaşmadan özellikle klasa ulaştığı zaman tövbe-i nasuha Allah tarafından davet ediliyor. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Ne zaman o kişi için güneş batıdan doğur? İhlasa ulaşıp yedi şartı yerine getirip Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edildiği zaman. Tövbe-i nasuha davet güneşin battığı yerden doğması manasına geliyor ki yani kalbinde artık o kişi için 19 fazilet olarak yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği bir kişidir. Sadece zahiri alemde değil, Allah Teala ona kalp gözüyle karşıt emri, yani daha doğrusu cehennemleri göstermişse kalp gözüyle, onun için güneş batıdan doğmuştur. Göklerin bütününü kendisine göstermişse keza öyle. Yedinci gök katında yedi alemi göstermişse, varlıklar aleminin son noktasına kadar olan şeyi göstermişse, artık onun için güneş batıdan doğmuştur. Hakikatlerin hepsine sahip olmuştur. Allah-u Teala bu sebeple onu tövbe-i nesva davet ediyor. Allah'ın dizaynı bu. Yedi safada hicret söz konusu mu? Yedi safadan ziyade belki nefsin tamamen teslimine kadar hicret diyebiliriz. Rize'den bir kardeş muhterem hocam, nefs tezkiyesi hangi aşamada başlar ve nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar ve nefsin tezkiye olabilmesi nefsin manevi kalbinin 7 kalp şartına sahip olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. 4. basamak baş gözündeki icaben müstüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinet anlıyor ve kişi amen oluyor. İlk 7 basamak. Ama bunlar otomatik gerçekleşiyor. Tekrar dönelim inşallah. Bunlar otomatik gerçekleşiyor. Ve Allah Teala 8. basamakta hidayetle kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalp Allah'a dönüyor. 10. basamakta göğsünden kalbine Allah nur yolunu açıyor. 11. basamakta nur kalbe ulaşıyor. 12. basamakta kişi huşu sahibi hadis 16'ya göre ve hacet namazı kılan kişiye 13. basamakta mürşid gösteriliyor. 14. basamakta kişi mürşide tabi oluyor ve nefs tezkiyesi başlıyor. İşte nefs tezkiyesi mutlaka mürşide tabiyetle başlar. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı içerisinde kişi evvela ruhu din tatbikatından çıkartmıştır. Ve nefse de iyi olursa ruh, kötü olursa nefs demiştir. Böylece iblis hedef emirlerin hepsini tamamen devreden çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmiş. Böylece tamamen din Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği dinin dışına çıkmış. İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İşte bu bütün insanlar için ilk 14 basamak hazırlıktır. Çünkü Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Bir hazırlık sınıfından sonra bu hazırlık sınıfında biz Allah'ın lisanını öğreniyoruz. Her ne kadar insanlar diyorsa ki biz zaten Arapça biliyoruz. Allah Resulü diyor ki Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Kişi ne zaman hidayete başlar? Mürşide tabi olduğu zaman. Mürşide tabi olduğu zaman ruhun hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman fizik vücudu hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman nefsin hidayeti. Mürşide tabi olduğu zaman iradenin hidayeti. Bu şekilde hidayetler başlıyor. O zaman ilk 14 basamak bir nevi Allah'ın üniversitesinin için bir hazırlık sınıfıdır. Ve 14. basamaktan itibaren başlar. Nefsimizin tezkiye olup olmadığını biz anlayabilir miyiz? Elbette davranış biçimlerinden. Yani biz de insanlar arasında, biz insanlarla olan ilişkilerimiz Allah'la olan ilişkilerimizin bir aynasıdır. İnsanlarla olan ilişkilerimiz, eğer insanlar bize yanlış davranıyorlarsa, zulmediyorlarsa, biz onların zulmünü affedip onlardan özür diliyorsak, o zaman biz nefsimizi tezkiye etmişiz. Daha doğrusu biz tezkiye etmişiz, Allah bizim nefsimizi tezkiye etmiş. Ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın izniyle. Biz onlara, bizi karşı yanlış yapanlara dua edebiliyorsak, o zaman daha da öteye geçmişiz. Dolayısıyla davranış biçimleri bizimle Allah arasındaki ilişkide hangi seviyede olduğumuzu kesinlikle belirliyor. İlk 14 basamak şeriatta kısas. Ondan sonraki 7'li basamak tarikatta af. Ondan sonraki 7'li basamakta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek hakikat. İşte 28 basamak İslam merdiveninin tarikattan, daha doğrusu şeriat, tarikat, hakikat olayı kesinlikle bunu ifade ediyor. Allah razı olsun. Hacı Bektaş-ı Veli, hararet nerede, saçta değil, keramet baştadır, taşta değil. İşte birisinin o noktaya gelebilmesi teslimi külliyle Allah'a teslim olmasına bağlı. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, Haç'ta değil. Manisa'da bir kardeşim muhterem hocam, Allah herkese mürşit vermiş midir? Vermedikleri var mıdır? Allah herkese mürşit vermiştir. Ama Allah Teala'nın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşmayanların mürşidi şeytan. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytan. Kimin mürşidi şeytan? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır. Allah Teala ne diyor? Şeytanları mümin olmayanlara dost kıldı. Kimdir mümin olmayacak olanlar? Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا مَعِيدًا. Onlar kafirdirler. İnsanlar Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalettedirler. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Ve tarik-i müstakime ulaştırmaz ile tarik-i cehenneme. İşte bunların mürşidi şeytan. Nitekim Allah Teala Bakara 78-79'da ne diyor? Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece şeytanın kendilerine söylediklerini bilirler. 79 Veyl elleriyle kitap yazanlara, bunlar Allah'ın katından derler. Yani ya şeytanın kendilerine yazdırdığını, bunlar Allah'ın katından derler. Niçin şeytanlar bunları yazdırıyor? Devreye Kur'an'ın yerine bidatleri ikame etmek için. İblis Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an-ı Kerim muhalif yazdırdığı kitaplarla Kur'an'ı unutturuyor. Bu Allah'ın indendir neyi? Vel yazdıklarına, vel kazandıklarına. 80'de ne diyor? 80'de diyor ki bu uydurduğu bidatlerden bir tanesi İblis'in, yani mürşidi olmayan, mürşidi şeytan olan kişi ne diyor? Bir dakika. Ateş bize, mürşidi şeytan olan kişi, ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Bu sözü söyleyenin mürşidi şeytan. De ki Allah'ın katından bir ahd mı edindiniz? O takdirde eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah-u Teala'nın bildikleri Kur'an-ı Kerim'de, bunlar ise Kur'an-ı Kerim'e muhalif şeyler söylüyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem sevgili Cebbar Hocam, size bir sualim olacaktı inşallah. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri inkar etmek insanı dinden çıkarır mı? Sizi çok ama çok seviyorum efendim, inşallah. Hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Evet sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden birini inkar etmek insanı dinden çıkarır zaten. Dinde değil, dinden çıkartır. İşte Kehf 105, Yunus 45 ve Zümer 65. Allah Teala Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı, özellikle Allah'ın ayetlerinden olan likallahı inkar ediyorlar. Amelleri boşa gidiyor. Yunus 45, likallahı yalanlayanlar, onlar da hüsranda, amelleri boşa gidenler. Onlar da din içinde değil. Zümer 65, sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, şirk koşanlar kimler? Likallahı dilemeyenler. Onların da ameli boşa gidiyor. İşte ayetleri inkar edenler, likallahı yalanlayanlar ve Allah'a şirk koşanlar aynı, amelleri boşa gidiyor ve onlar dinin içinde değil, dinden çıkmış vaziyeteler. Dinin içinde yer alabilmeleri dinin onların içine girmesine bağlı. Herkes dine girdim diyor. Dine girmek dilin kelime-i şehadeti söylemesiyle gerçekleşir. Ama dinin o kişinin kalbine girmesi, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle olur. Allah razı olsun. Giresun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye korkuyorum. Bu konuda bana neler öğrenebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, tam tersi, din Allah'a tevekkülden ibarettir. Sen sadece talep edeceksin. Sana ait olan bir talep. Şimdi tasavvufa girmek istiyorum. Tasavvufa girmek istiyorsan bunun bir dilek olduğunu hiç unutma. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi hemen kendini ayna karşısına almalısın ve röntgen filmini çekmelisin. Şimdi üç ucu serbest irade, aklın kumandası ve şeytanın tesiri. Şimdi tasavvufa girmek isteyen kişi kendini aynada böyle gör. Fizik vücudun tasavvufa girmek istiyor. Tamam. Ama tasavvufa girmek istediğin an ruhun talebiyle tasavvufa girmek istediğin an hemen şeytanın 19 afete tesir etmek suretiyle sana neyi söylüyor? Nefsine etki etmek suretiyle nefs akla ulaşıyor, diyor ki zikirlerini yapamazsın. Fakat sana bu iblisin unutturduğu şey ne? Evet, sen kendim tek başına değilsin. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. O zaman sen Allah'a tevekkül edersen, yani şeytanın karşısına Allah'a dikersen, o zaman Allah her şeyin sahibi, yoktan var eden. Şeytan da Allah'ın bir mahluku. Allah'ın sözünün olduğu yerde şeytanın ses çıkartması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapacaksın? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin ve Allah diyeceksin. Allah dediğin noktada şeytan fellik fellik senden kaçar ve nefsini artık etki edemez. Nefsine etki etmediği zaman ruhun talebiyle Allah'ın yardımı sana gelir ve Allah sana zikirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, hacı sevdirir. Bütün ibadetleri Allah'ın sana verdiği kolaylıklar içerisinde yaparsın. Öyleyse sana bu şekilde sana korkuyu veren şeytan. Allah, şeytanın sana korku vermesinin sebebi senin kesinlikle bu kararı vermemen. Senin yolundan çeviren şeytan. İşte Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim ruhu Allah'a ulaştıran yol. Senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve sağlarından, sollarından, önünden, arkasından gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım, diyor İblis. E şimdi sende de bunu yapıyor. Halbuki tasavvufa girmek istiyorum, zikirlerimi yapamam korkusunu sana veren şeytan. Çünkü sen tasavvufa girmek istediğin an Allah Teala seninle şeytan arasındaki bağ kesiyor ve devamlı sana yardım ediyor, sana söz vermiş. Senin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah. Bunu yapabilmesi için de vasıta emirleri sana sevdiriyor. Allah razı olsun. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, fıska düşmenin detaylarını anlatır mısınız? Fıskat mürşidinden şüpheyle mi düşülüyor? İki defa tövbeden sonra mürşidinden hiçbir zaman şüphe etmeyen biri zikirleri çekmezse, namaz kılmazsa, günah işlerse onun için de aynı durum geçerli mi? Evet. Arkadaşım tövbe almak istiyor ama bir daha alırsa bu üçüncü tövbesi olacak. Onun için bir kurtuluş yok mudur? Sevgili kardeşlerim, işte şeytan böyle insanları kandırıyor. Fıskla ilgili ayet-i kerimeleri bir kardeşimiz en azından bir slide yedi ayet-i kerimeye çıkarsın. Bakın göreceksiniz ki açıkça fısktan kurtulmak bir dilektir. Allah Teala Nisa suresinin 137. ayet-i kerimesinde "Nelezine amenü sümme keferu sümme amenü sümme keferu sümme zdadü küfren lem yekunullahu liyaghfir lehum ve la yehdihim sebile." Yani onlar ki amin oldular, başlangıçta zaten herkes küfürdü, amin oldular. Ruhları Allah'a ulaştı. Sonra fıska düştüler, sümme keferu. Sonra tekrar amin oldular, sümme keferu. Sonra tekrar fıska düştü ve küfrünü arttırdı. İşte Allah-u Teala böylelerin mağfiret etmiyor, onları sebile ulaştırmıyor. Şimdi Nisa suresinin 137. ayet kerimesiyle Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesi arasında bir illet rabıtası var. İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Bakın burada sümmezdâdü küfren lem yekunullâhu liyaghfir lehum. Onu mağfiret etmiyor. Ve lâ yedîm sebîle. Onu sebîle ulaştırmıyor. Ve lâ yedîm tarîkı. Onu tarîk-i müstakime ulaştırmıyor. Görüyorsunuz ki ikisinin arasında illet rabıtası var ve kesinlikle iblisin burada rolü var. Bu iblisin hegemonyasından kurtulmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken şey birincisi Allah'a ulaşmayı dilememekten şüphe etmeyeceksiniz. İkincisi mürşidinden şüphe etmeyeceksiniz. Üçüncüsü Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeyeceksiniz. İşte bu şüphe başlıyorsa mesela Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe başlıyorsa o zaman Hazreti Ömer'in sözleri devreye giriyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor. Ama isyan ediyor. Nasıl isyan ediyor? Şüphe etmeye başlıyor Allah'a ulaşmayı dilemekten. Şaşıran o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şeytanı bilip itaat eden kişi mürşiden şüphe etmeye başlıyor. Şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Mürşitten şüpheye başlıyor. Şaşıran o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Dünyayı bilip meyleden kişi Allah'ın ayetlerinden şüphe etmeye başlıyor. O zaman buna düşmek istemiyorsa kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe olmaz, mürşitten şüphe olmaz ve Allah'ın ayetlerinden şüphe olmaz. Eğer kişi tövbesini almak istiyorsa ve zikir ya başladıysa, zikri onu seviyorsa, zikri seviyorsa tövbesini alsın inşallah. İkinci suali mürşidinden şüphe etmeyen birisi zikirlerini çekmese, bak işte görüyorsunuz yani mürşidinden şüphe etmeyen kişi, mürşidinden şüphe etmeyen olsa zikirlerini çekmese aslında o kesin mürşidinden şüphe ediyor. Çünkü mürşidi ona diyor ki zikir emrini ona veren o. Zikirde gevşeklik ediyor. O emri yerine getirmese ne yapmış oluyor? Mürşitten uzaklaşıyor. Şüphe ediyor. Her gün biraz daha devreye giriyor. Görevlerini yapmasa. O görevi ona veren kim? Allah. Bunları yerine getirmeyen kişi aslında diliyle evet diyor. Ben şüphe etmiyorum ama kalbine rahmet girmediği zaman kalpten şüphe etmeye başlıyor. İstanbul'da birkaç zaman başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle son hedef başka Allah için olmak, başkaları için yaşamak. İşte Hacı Bektaş Veli hararet nardadır. Saçta değil. Keramet baştadır, taşta değil. Ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te, Mekke'de harçta değil. Öyleyse keramet baştadır, taşta değil. Mutlak surette teslim-i külli ile Allah'a teslim olmanız lazım. Allah-u Teala'nın emri bu ama teslim-i külli ile Allah'a teslim olduğunuz an Allah için oluyorsunuz. Allah için olmak başkaları için yaşamak, o zaman başkalarını mutlu etmeye çalışacaksınız. Zaten insanlar için Allah'ın vaaz ettiği hedef budur. İbadet kadar önemli mi? Elbette. Hangisi daha önde? Başkaları için yaşamak. Hedef bu olduğuna göre en önde olan o. Hatay'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, çocuklarımıza İslami terbiye vermeye çalışıyoruz ama çok zorluklar yaşıyoruz ve görüyoruz ki çevremizde de birçok aile aynı problemleri yaşıyorlar. Çocuklarımıza İslam terbiyesi verebilmemiz için gerekli ve önemli şeyler nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Ağaç yaşken eğilir. O zaman 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza Allah sevgisi, Resul sevgisi. Öyle bir anlatmalısınız ki o çocuk annesinden, babasından, her şeyden daha fazla Allah'ı sevsin. Sahabe bu yola girerken ne diyorlardı? Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Her doğan çocuk aile ortamında öğrenmeye başladığı an doğal olarak, fıtri olarak anne babasını sever. Ama anne baba da ona öyle bir terbiye vermeli ki her şeyi ona göre ayarlamalı. O çocuk annesinden de babasından da daha fazla Allah ve Resulünü sevsin. Çünkü sahabe öyle diyor. Annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Nitekim Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme. 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınızı emrediniz. Yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınız sizin emrinizi yerine getirsin diyor. 0 ile 7 yaş arasındaki çocuklar annesinin emrini yerine getirecek, babasının emrini yerine getirecek. Ama Allah Teala Lokman 15'te 0 ile 7 yaş arasında annem babam bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. O zaman 0 ile 7 yaş arasında o çocuk Allah'a ulaşmayı dilediği an, ki o İslam merdiveninde de olay budur. Tekrar 28 baskın İslam merdivenini gösterelim. 0 ile 7 yaş arasında ilk 7 basamak. Allah bizden ne istiyor? 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilememizi. Çocuklarımıza da aynı şeyi vermeliyiz. Eğer yaparsak Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve devreden bu engelleri kaldırıyor ve kişi amin oluyor. 7 yaşındaki çocuk amin olabilir mi? Amin olabilir. Ondan sonra onunla beraber yapınız. İbadetler devreye gidiyor. Anne baba çocuklarla birlikte o ibadeti yaptığı zaman o ibadetler kolaylaşıyor ona. Sevdiriyor ibadetleri. Ondan sonra zaten 15 yaşına itibaren artık bağımsız bir şahsiyet nasihat yolunu tercih ediniz diyor. Nasihat ediniz. İşte din nasihattir demesinin arkasında bu. Allah Resulü din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimler için nasihat? Allah için nasihat. Kimler için nasihat? Kur'an için nasihat. Kimler için nasihat? Resul için nasihat. Kimler için nasihat? İdareciler için. Kimler için nasihat? Bütün Müslümanlar için. Bu noktadan itibaren nasihat başlıyor ve kişinin Allah'ın yoluna girmesi söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Dini meselelerde musamaha ve tepkinin sınırı ne olmalıdır inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun Aleyküm Rahmetullah ve Berekatü.
0: Sevgili kardeşlerim, her zaman hoşgörülü olmayız. Yani dinimiz sevgi ve hoşgörü dinidir. Allah ve Resulü sevgisi ve ondan sonra 0 ile 7 yaş arasında alıştırma dönemi, hoşgörü, yanlış bir şey yapıldığı zaman o kusurun beraberce izale edilmesi ve onun kusurlarının örtülmesi, onu daha güzele teşvik etmek hepimizin vazifesi söz konusu inşallah. Allah razı olsun. Tepki, iki tür terbiye vardır. Müjdeleyerek terbiye etmek ve cezalandırarak. Biz daima Allah yolunda olan kardeşlerimiz müjdeleyerek terbiye etme yoluna gitmeliyiz. Allah razı olsun. Ki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in metriyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu programın sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
3: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
4: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
5: Beş vakitini kılacağım.
6: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
7: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
8: Namaz.
9: Namaz.
10: Namaz.
11: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz.
12: Namaz.
13: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olma şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha mahassalavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zan ve hakikat. Biliyorsunuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu konuda çok hadisi var. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin. Bir taraftan aklımızın zanlarla dolması var. Öbür taraftan aklımızın Kur'an ayetleriyle şuurlanması var. İkisi birbirine zıt. Bu açıdan zanın ne demek olduğunu ayetler ışığında bilmemiz gerekir. Öncelikle 7 ayet-i kerimede zanlarına tabi olanlar cahillerdir. Onu hemen ifade edelim. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Öte yandan ilim verilenler ve ilmin sahipleri de vahye tabi olanlardır. Hemen altına ilave edecek olursak, zan ve hakikatlerin birbirinin zıttı olan iki temel mefhumu ifade ettiğini Kur'an ayetleri bize söylüyor. Evet, vahye tabi olanlar. 7 ayet-i kerime Allah Teala bunu söylüyor. Evet. Zanlarına tabi olanlar, vahye tabi olanlar. Aklı Kur'an'la şuurlanan ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair ayetleri vaaz etmiş. Öyleyse aklımızı Kur'an'ın ışığında kullanabilirsek vahye tabi olmamız lazım. Ama akıl dışı zanlara tabi olursak o zaman da şeytan devreye giriyor. Aslında cehaletin bataklığında devam ediyoruz hayatı. Birinci sual, Allah'ın hepimize sakınmamızı söylediği zan ne demektir? Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey amin olanlar! Zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Bazı zanlar günahtır deyince o zaman suizan var, hüsnü zan var. Suizan günahtır, yasaktır. Ama hüsnü zanda bulunmak güzel bir şeydir. Nedir hüsnü zan? Bir kardeşimizin aslında hakikati bilmememize rağmen onun hakkında güzel şeyler söylememiz, onun güzel taraflarını zikretmemiz, bu o kardeşimiz hakkında hüsnü zanda bulunmaktır. Ama onun kötü taraflarını söyleyerek esası bilmememize rağmen suizanda bulunmak, o kesinlikle yasaktır ve bize derecat kaybettiriyor. Zan, hiçbir esasa, bir kanuna dayanmayan, İnsanın düşüncesinde oluşan yanlış şeylerin toplamıdır. Bir insan gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna tabi olur. İnsanlar hakikati yakalamadıkları, o konuda Allah'ın ayetlerini bilmedikleri takdirde hep zanla hareket etmektedirler. Şeytan iç dünyamızda hep başkalarının bize karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğunu, zanını bize kabul ettirmeye çalışıyor. Bize hep etrafımızdaki insanları suçlamayı öğretiyor iblis. Zanda bulunmak Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. İşte bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Ve yine bu hadis-i şerifi bir kere daha söyleyelim. Zancılardan önce ilim öğrenin. Günümüzde İslam'ın 5 şartıyla din yaşadığını zannedenler onlar aslında zanlarına tabi olanlardır. Ama kimdir hakikati tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlar da onlar da ruhun 19 hasretinden bir tanesi olan hakikattir. Onlar Allah'ın hakikatlerine tabi olanlardır. İkinci sual, din konusunda zanların yerini hakikatin alması için ne yapmalıyız? Öncelikle birçok ayet-i kerimede yetebiûne ile zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Ayet-i kerimeler bu şekilde geliyor. Yunus 36'ya baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 36'da el hakku min rabbike ve la tekun minel munterin. Sanıyorum evet yetebiyyün el zanne enne zanne la yughni minel hakki şeyen. Zandan sakın insanların ekseri zanna tabi olur. Zan hakikatin yerine asla alamaz. En'am suresinin 116. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Diyor ki yeryüzündeki insanların çoğuna tabi olursan onlar seni Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü onlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Hakikat kelimesi hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demektir. Hakikat gerçek anlamı ile Kur'an'da ifade edilen şekli bize ulaşıyor. Allah'ın indirdikleriyle alakalıdır. Allah Teala her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Bütün hakikatler Kur'an'ın içinde mevcuttur. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğinin tersi bir şeyler söylüyorlarsa bu onlar için kesinlikle bir bidattır. Hiçbir bidatta Allah Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. İşte iki tür bidat vardır. Kur'an'da yer almayan ama insanların zanlarına dayalı din tatbikatına koydukları bidatler, Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan 19 tane hakikat. Her ikisi de bizi Allah'ın gerçek dininden uzaklaştırıyor ve ne yazık ki hevamıza tabi oluyoruz. İşte hevasına tabi olanlar, onlar da faydasız ilmin sahipleri. Dinde daima Allah'ın hükümlerine tabi olmamız, Allah'ın hükümlerini hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Yaratmak Allah'a aittir. Emretmek de Allah'a aittir. Hükmetmek de Allah'a aittir. Öyleyse buradan hareketle zanna değil, zancılara değil, tam tersi Allah'ın Kur'an hakikatlerine ve bu hakikatleri bize ulaştıran mürşitlere tabi olmamız gerekir. Allah Teala açıkça bunu bize beyan ediyor. Üçüncü sual, başkalarının hidayette veya delalette olmaları hakkında zanda bulunarak hareket etmek doğru mudur? Hayır, bu da doğru değil. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu lika Allah fe inne ecrallah." Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti gelecektir. Düş görüntüye bakarak hidayete ermemiş bir insanı hidayette görürseniz güzel bir şey yapmış olursunuz. Hüsnü zandır bu. Ama bunun hiçbir zararı yok. Yanlış da olmaz. Ama hidayete ermiş olan bir kişiyi hidayette kabul etmezseniz o zaman kişi hakkında suizanda bulunuyorsunuz demektir. Kişilerin hidayette olup olmadıklarını araştırmakla vazifeli değiliz. Böyle yapmamız da doğru olmadığına göre suizanda bulunmayın. Her suizanda bulunduğunuz kişi için negatif dereceler kazanırsınız. O zaman doğruysa, doğru çıkıyorsa da bu neticeyi kesinlikle değiştirmez. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesine bakacak olursak Allah-u Teala'nın nezirleri geliyor. Cehennem bekçilisi elem hazanetuha elem yetikum nezire minkum. Sizden size nezirler gelmedi mi? Kalu bela kad ca'ana nezir. Nezirler geldi. Velakin kezzebna. Biz onları yalanladık. Ve ma anzalallahu min şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. İnentüm ila fidelalin kebir. Hidayetçiyi delalette olmakla suçluyorlar ki bu işte suizandır. Yani hakikati bilmiyor, hidayetçi olarak hidayeti kabul etmiyor ve onu yalanlıyor yetmez. O biz seni delalette görüyoruz diyorlar. Yani delalette olan birisini hidayette düşünmek hüsnü zan ama hidayette olan birisini delalette kabul etmek, delalet şeklinde düşünmek, işte o suizandır ve kişi bundan çok kaybediyor. O sebeple Allah-u Teala'nın hükümleri, Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Ve biz Kur'an'daki kanunlara uyarsak o zaman aklımızı kullanmış oluruz. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde o nezir gelip duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmasına rağmen insanlar oralı olmamışlar. Hep dünya ile meşgul olmuşlar. Ve Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde cehennemdeki bu insanlar bakın nasıl itirafta bulunuyorlar. قَالَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Biz bugün bu cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sonsuz hayatı cennete geçirmek o kadar kolay, o kadar basit ki sadece bir dilek yetmez. Her devirde mutlak surette Allah'ın Resulleri, bu Resuller Allah'ın davetiyle geliyorlar. Mürşit dediğimiz Allah'a davet eden kişidir. Mürşit dediğimiz Allah'ın sözünü insanlara söyleyen kişidir. Mürşit dediğimiz irşada davet edendir. Mürşit dediğimiz sadece Allah'ın hakikatlerini söyleyendir. İşte bu sebeple El-Hakku min Rabbike fela tekunu minel mümterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Allah'ın izniyle. Suizan ve hüsnü zanı söyledik. Suizan yasaklanmıştır. Hüsnü zanda bulunmak ise o olabilir. Ama suizan kesinlikle yasak. Suizanda bulunanlar derecat kaybedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Zanda bulunmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir ve zandan kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dileyerek hakikatleri öğrenmemiz emrediliyor bize. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ı tanıyınca ulaşırız.
3: İnsanlığın Allah'ı tanıması şöyle bir şey. Mesela araba kullanmanın bir kaidesi var. İşte yemek yapmanın bir kaidesi var. Ticaret yapmanın da bir kaidesi var. Allah'ı tanımanın kaidesi, kuralı. Orada evrensel kural vardır. İşte zikrul isim iradetul kuvvet. Zikrul isim iradetul kudret.
1: Peki Allah-u Teala'ya yaşarken, hayattayken nasıl ulaşabiliriz? Neler yaparak ulaşabiliriz?
2: Emirlerine uyarak, yasaklarına uygulayarak.
3: Havanın olmadığını kabul et. 8 milyar insan ve bütün canlılar ölmüştür. Yani havanın Allah tarafından verildiğini anlamayan insan Allah'a ulaşamaz.
1: Siz de Allah'a dost olmak, yaşarken Allah'a ulaşmak ister misiniz?
2: Elbette isteriz tabii ki. Amacımız o. Yaşam gayemiz.
3: Ya şimdi dua zaten Allah'a yalvarmadır. Mesela dava ve dua kelimeleri hemen hemen aynı şeyle yazılır. Davası olmayan duası zaten olmaz. Şu anda zaten mesela gece uyuduğun zaman nefes alır verirsin. Kalbin 24 saat, 7-24 saat çalışır değil mi yani? Şimdi bunu zaten hissettiğin an Allah'ı 7 gün 24 saat her saniye hissedersin. Allah'a ulaşmanın birinci yolu havadan aldığın nefesin Allah tarafından verildiğini idrak etmektir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dava kelimesiyle dua kelimesi hemen hemen aynı şekilde yazılıyor, aynı kökten geliyor. Davası olmayanın duası olmaz dedi. Allah'a ulaşmayı dilemek günümüzün en büyük davası ve duasıdır diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin ne olduğunu buyuruyor. Ali İmran 73'te kul innel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Bakara 120'de ise kul inne hüdallah vel hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Her iki halde de ruhun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Şura 13, Berat 27'de ve yehti ileyhi men yunib demekle kim bana yönelir Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah Teala'nın Mehdi ismini kendisine vermesinin arkasında hidayetin kaybolduğu bir dönemde bütün kainatta hidayeti tekrar Allah'ın öğretisiyle hakim kılacak olan zat o Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam'dır. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam için çok şeyler söylemiş. Bunların başında benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy ile mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da mutlaka fitneden kurtulacaklardır. Evet, bu fitne dünya fitnesidir. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. İnsanlar malın peşinden koşacaklar. İşte Yunus suresinin 17. ayet kerimesinde Allah-u Teala ennellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya ve etmune biha vellezine men hayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Bir tarafta mal, dünya hayatı var. Öbürü tarafta Allah'ın zatı var. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Bu ilim tabii Allah-u Teala'nın ilmi. Öyle olunca hidayet çağında, hidayetin kaybolduğu dönemdeki hidayet Allah'ın ilmidir. Hidayetin kaybolduğu dönemde, ilmin, Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı öğretiyle tekrar 7 sefa hidayeti anlatması bu döneme damgasını vuruyor. Bu dönem bu sebeple hidayet çağıdır. Allah'ın izniyle. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o hidayet üzeredir. İslam'ın temeli ise hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de insanların mutluluğudur. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Artık dünyada hidayet her üç dinde de ne yazık ki dinlerini yaşadıklarını zannedenler tarafından unutulmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya 70'i cehennem bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya 71'i 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse her devirde küçük bir grup insan tarafından hidayet yaşanıyor. Ama geride kalan insanların %90'dan fazlası delalet içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır dedik. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirlerinden ayrı dinler olmadığını onlar da anlayacak. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din olduğumuzu idrak ettiğimiz gün o zaman dinler arası savaş sona erecek. Bu ise dünya sulhu için olması olmaz yegane şarttır. Allah razı olsun. Konumuz üzerine gibi bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların hakikatleri öğrenmesi için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve insanların onlara tabi olmalarını da farz kılmış. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bu dönemde rehberimiz.
4: Aile İslam ahlakını anlatır. İslam ahlakını kazandırır. Allah'ın gerçek kulu olduğunu anlarsın. Acaba ben yanlış mı doğru muyum dediğini düzeltirsin.
3: Mürşit kelimesi hani mesleğinde rüştünü ispat etmiş. Rüşt kelimesi mürşit kelimesinden gelir. Yani o işte tamamen profesyonelleşmiştir. Tabii bunun altyapısında mana olacak, hakikat olacak. Öyle lalattayın, ben mürşidim demekle mürşit olunmaz.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz? Hakikati nasıl ayırt edebiliriz?
2: Mürşidi ayırt etmek için farzlara riayet ediyor mu, sünnete riayet ediyor mu? Başka bir şeye bakmak gerekmiyor mürşitte.
3: Valla ben şu anda daha göremedim. Ben 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremez. Sadece işte ilmi konularda alim veya muallim olabilir.
4: Peygamber Efendimiz imamlara şunu söylüyor. Sadece göreviniz namaz kıldırmak değil. Çıkacaksınız zikredeceksiniz. Çıkacaksınız Allah'ı tanıtacaksınız. Cihad edeceksiniz. Bugün size soruyorum. O kadar cami imamının içinde kaç tane cihad ediyor? Bir Allah için sorun. Gerçekten kaç tane imam var? Gerçekten kaç tanesi anlatıyor? Çünkü yok. İmam Türkiye'de milyonda bir.
0: Hepimiz abiniz 60 yaşıma geldim. Gerçek hakiki mürşidi göremedim. Sadece ilmi konularda alim veya muallim olabilir. Bir insanı mürşit yapan vasıf nedir? Söylediğim gibi gerçekten az evvel misafirlerden bir tanesi de bunu ifade etti. Mürşit Allah'ın sözlerini söyleyen kişidir. Mürşid, insanları Allah'a davet eden kişidir. Mürşid, insanları irşada davet eden kişidir. İşte yedi safa davet. Yedi safa davette bunların başında Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi geliyor ki, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Enfal 24, birinci safa davette Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuz, sırat-ı müstakimdir. Yunus 25, sen Rabbine davet et, yani Allah'a davet et. Yunus 25, Vallahu yedü ila dâri selam. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütlerle davet et. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 87, sen Rabbine davet et. Ve Fussilet 33, Allah'a davet eden, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte bir insanı mürşit yapan vasıf Allah'a davet etmesidir ve yedi safa dört teslimi yaşamasıdır. Kim evvel emirde ruhunu, daha sonra fizik vücudunu, daha sonra nefsini ve daha sonra iradesini Allah'a teslim eder ve Allah tarafından inşaada memur ve mezun kılınırsa işte o Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah Teala en üstündeki mürşidin her devirde devrin imamı olduğunu zikrediyor. Bütün peygamberler Allah'ın mürşitleridir. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize abdoldular. Ve Nebiler arasında fetret dönemi var. Her dönemde devrin imamı olmasına rağmen fetret döneminde durum nedir? Fetret döneminde kavim Resulü arasından seçilen bir kişiyi Allah-u Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde vekaleten devrin imamın alının tarifini veriyor Allah-u Teala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ بَعْيَاتِنَا يُقْوِنُونَ

0: hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte gökteki rızana benzetilen sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Mürşit dediğimiz ne yapmıştır? Birinci teslimini, yani ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimi ve yadının teslimini gerçekleştirmiştir. İkinci olarak tezkiye ve tasfiyeyi tamamlamıştır. Üçüncü olarak Allah'a davet eden kişidir. Mürşidin temel vasfı Allah Teala tarafından o vazifeye tayin edilmektir. 28 basamak açısından Allah'ın mürşitlerine baktığımız zaman her şeyden evvel mürşit İslam'dır, yani teslim olmuştur. Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de teslim eden kişidir. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olan birisidir. Allah'ın mürşitleri Allah'ın zatını da görebilenlerdir. Ona Allah'a emir verir. Ona Allah emir verir. O da Allah'tan aldığı emri tebliğ ederek insanların ruhen Allah'a ulaştırır. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara şeytana kul olmaktan Allah'ın aldığı emirlerle kurtarır. Bir veliye soruyorlar, ne yaparsın? Biz bakalım, biz çözeriz. Anlayamadım diyor. Evet diyor, biz insanın şeytanla olan bağlarını çözeriz. Allah ile olan bağlarını bağlarız. İşte kul olmaktan, Allah'tan aldığı emirlerle Allah Teala onları şeytana kul olmaktan kurtarır mürşid. Hiç kimse kendi kendine mürşid olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Bugün size inşallah bir sorum olacaktı. Hazreti Ali'nin bir sözü: hakikati söyleyene bakarak öğrenme, hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü bize açıklar mısınız inşallah? Sizleri tekrar çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Hazreti Ali diyor ki, hakikati söyleyene bakarak öğrenme. Hakikati öğren, söyleyeni de öğrenirsin. Bu sözü açıklar mısınız? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Hazretleri çok güzel bir ifadede bulunmuş. İnsanlardan her öğrendiğimiz şeyin hakikat olduğunu düşünmeyin diyor. Tahkik edin. Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Bütün hakikatler Kur'an'ın içerisinde. Muhteşem kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu hiç unutmayın. Eğer bize birisi bilmediğiniz, tereddütleriniz bir şey söylüyorsa ondan hemen ispat vasıtalarını isteyelim. Yani hangi ayete dayanıyor? Hemen ayetleri inceleyin. Ayetler bize bir şeyi anlatacaktır. Ve neticede hakikati öğreniriz o zaman. Hakikati öğrendiğimiz zaman o kişinin hakikati söyleyip söylemediğini derhal anlayabiliriz. Öyleyse Zümer suresi 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabir olurlar. Öyleyse insanlar her şeyi söyleyebilir. Ama söylenenleri eğer Kur'an Furkan'sa, ölçü Kur'an'sa, o zaman söylenenleri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Kur'an'a uyuyorsa tamam, uymuyorsa artık o insanların kendi zanlarıdır diyerek hüküm vermek durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, insanların yazdığı kitapları ön planda tutarak çeşitli zanlarda bulunuyorlar. Sizce insanların din konusundaki zanları nelere sebep olur?
3: Yani en çok fitneye sebep olur herhalde.
4: Kur'an tamamen insanları hakikate götüren bir kitaptır. Beşerin yazdığı kitapların yanlışlarla dolu.
5: Yarım doktor adamı candan eder, yarım hoca da adamı dinden eder diye bir söz var ya, işte bunu gerektirir. Çünkü neden? Her Kur'an'ı anlıyorum, her ben değilim biliyorum, her İslam'ı anlatabiliyorum diyen gerçeği anlatmıştır değildir. Bugün mesela din uzmanıdır, sapıtmıştır. Onu dinlemek zorunda değilim ben.
2: Peki zandan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor?
3: Yani iyi düşünmek gerekiyor. Yani kötü fikirlere kapılmamak gerekiyor. Herkesin yaptığı şey muhakkak bir açıklaması vardır diye düşünmek gerekiyor. Yani zanda da pek bulunmadığım için ben şimdi düşünemiyorum.
2: Peki sizce tüm insanların Allah'ın hakikatlerine göre yaşadığı bir dünya kurulabilir mi? Bu mümkün mü?

0: mi?
1: Kurulabilir. Nasıl kurulur? İnsanlar Allah'a andığı sürece, Allah'a tabi olduğu sürece ne diyor? İnnet dini indallahi İslam. Tarikatmış, şuymuş, buymuş bunlar. Tarik demek yoldur. İnsanları boy boy böldüler. Birbirlerine küstürdüler. Arkadaşım, benim tek mezhebim var. Ehli sünnet vel cemaat. Nedir? Allah'a inanırım. Peygamber'e tabi olurum. Dinimi yaşarım.
2: Bir misafirimiz tarikatmış, şuymuş, buymuş, insanları boy boy böldüler de birilerine küstürdüler dedi. İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır, kesinlikle değil. İşte bir kere daha şunu anlıyoruz. Allah neden sahabe için onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular? Dikkat ederseniz bugün mikrofonu dışımızdaki insanların hangisine tutarsanız tutun, mutlaka bir takım şeyleri Kur'an'dan da söyleyeceklerdir. Ama geri kalan Kur'an'a uymayan hürafeler çok daha fazladır. İşte şu anda kardeşimizin söylediği gibi aslında tarikat Kur'an'ın bir gerçeğidir. Hemen şimdi ekrana tarikatla ilgili Allah'ın söylediklerine bakalım. Tarikat her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yoldur. Ruhu dünya hayatını yaşarken ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Bu bölümlerden bir tanesi de Tarık-ı Müstakim'dir. İşte Nisa 168'de Allah Teala biz onları Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayız. Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmayanlar nereye ulaştırılıyor? Tarık-ı Cehennem'e, Nisa 169. Mumin 17, biz sizin üzerinize 7 tane ya Tarık yarattık. Ahkaf 30, biz bir kitap işittik, Tarık-ı Müstakim'e ulaştırıyor. Tarık-ı Müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun dört bölümden bir tanesidir. Cin 16'da Allah Teala onlar tarikat üzere olsalardı biz onlara kalpleri doyabilecekleri kadar rahmet verirdik. Bu hakikatler Kur'an'da yer almış olmasına rağmen tarikat sanki insanların bir uydurması, bir zannıymış gibi telakki etmek ne yazık ki Kur'an'dan çok uzakta olan bir zannı ifade ediyor. Öyleyse İslam içindeki tarikatlar insanları ayrılığa mı sürüklemiştir? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, mezhepler farklıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olan kişi, hangi ister Mevlevi tarikatı olsun, ister Bektaşi tarikatı olsun, ister Ahi Evran olsun, ister Melami tarikatı olsun, ister Rufai tarikatı olsun, ister Nakşibendi tarikatı olsun, bunların hepsi aynı yerde birleşiyor. Nerede birleşiyor? Devrin imamına adergahında. Allah'a ulaştıran bir tek yol var. İkinci bir yol yok. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir ana dergah var. Bu ana dergahtan bütün ruhlar Allah'ın zatına ulaşıyor. O dönemdeki ne kadar tarikat varsa o müntesiplerini nereye ulaştırıyorlar? Ana dergaha ulaştırıyorlar ve tek bir yolla Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Öyleyse Nahl 9'da yolun tayini Allah'a aittir. Tabi olduğu mürşitle devrin imamın ana dergahı arasında yeryüzünün satına paralel bir yol var. Nahl 9'da ifade ediliyor. O yolun tayini Allah'a aittir. Sebe 20'de ise bu yoldan sapanlar da var. Yani dinde fırkalara ayrılanlar. Enam 153'te ise ve enne hâzâ sirât-ı müstakim, işte bu sabit sirât-ı müstakimdir. Fetebi'ûhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'ûsü buyla feteferrakû bikum an sebîlî. Öyleyse 73. Fırka-i Naciye o Allah'a ulaştıran yolun üzerinde. Tarikatın dışında olan insanlar tarikatta olanlara diyorlar ki bu kadar tarikat var. Kadiri var, Mevlevi var, birçok tarikat çeşidi var. Her biri ayrı bir fırka. Hepsi fırkalara ayrılmış. Hayır değil. Halbuki bilmiyorlar ki hepsi tarikat üzere Allah-u Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradı sırat-ı müstakimi üzerinde olmayanlardır. Onlar kendi aralarında 72 tane fırkaya ayrılıyorlar. Ama hangi tarikat olursa olsun bütün tarikatlar hepsi Tarık-ı Müstakim üzerindeki insanları ifade ediyor. Ve bütün tarikatlar kurtuluşa ulaştırır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
3: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Muhterem hocam, hürmetle vasiletle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, benim size nacizane sorum, Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmemiştir? Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın her devirde imamları olduğuna göre kavram ve hakikatler niçin asli manasıyla öğrenilmiştir? Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'la başlayan insanların baş düşmanı İblis, o günden bu yana Allah'ın dostları ile İblis arasında mücadele kıyasıya devam ediyor. Her devirde ne yazık ki insanların %90'dan fazlası İblis'in tayfası içerisinde zanlara tabi oluyorlar. Bakara 78 Minhumü'l-mü'minîne la ya'lemûnel kitâbe illâ emân. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler, sadece zanları bilirler. Hicr 91'de onlar Kur'an'ı parça parça edindiler. Bakara 85'te etûmine bi ba'del kitâbi ve tekferû bi ba'd. Yani bazı kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşte her devirde bu kübera ve sadatlar Kur'an'ın bir kısmını almak suretiyle diğer tarafını da hiç deve almayan, kale almayan uygulamalarla sadece insanları birbirine ayırmışlar ve kendileriyle birlikte cehenneme sürüklemişler. İnsanlar doğruları hala anlayamadılar. Çünkü bu aldatılanlar hep söz sahibi olanlar tarafından insanları kandırabilecek mevkide olanlardır. Halkımız akıl edip de buraya bakmayı, yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayı, hakikatleri Kur'an'dan öğrenmeyi ne yazık ki düşünemiyor. Hala sözlerimiz laiki vecileyle incelenmiyor. Kim bunu söylüyor? Devrin imamı. Her devirde, her milletin içerisinde kesinlikle Allah'ın resulleri vardır. Allah'ın nezirleri vardır. Allah'ın müşrikleri vardır. Allah'ın hidayetçileri vardır. Davetçiler vardır. Hepsi bunları söylüyorlar. Bugün nasıl Allah'ın hakikatlerini biz ayetlerle sizlere anlatıyorsak, gayret içinde bunları açıklamaya çalışıyorsak, her devirde de bunlar olmuştur. Ama çoğunluk ne yazık ki iblisin dizaynı içerisine fitneye düşmüşlerdir. Allah'ın hakikatlerini üzerine örtüyorlar. Onlara inanmayın, yalan söylüyorlar deniyorsa da eskiden de hep olay bu şekilde. Nitekim Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz resullerimizi gönderdik ama onlar hep resulleri peş peşe yalanladılar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. İslam'ın kaynağı nedir? Kur'an-ı Kerim mi? Hadisler mi? Günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitapları mı açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşim. İslam'ın kaynağı, ezeli ve ebedi kaynağı son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şeriat kitabıdır. Nitekim Allah Resulü ben size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Her iki halde de birincil kaynak Allah'ın kitabı ve sünnet olsun, diğerleri olsun. Bu kitabın hayata geçirilmesinin tatbikatı, yani onu her devirde açıklayan kişi. Öyleyse evet, dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama günümüzde yazılan alimlerimizin yazdığı kitaplar eğer Kur'an'a uymuyorsa onlar sadece zanlardan ibaret ve insanları Allah yolundan ayırıyor. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insan dünyada mı yoksa ahirette mi Allah'a ulaşacak? Sevgili kardeşlerim, tabii ki Allah'a ulaşan insan ruhudur. Ve ruh hem ölümle Allah'a ulaşır hem de hayattayken ulaşır. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet Allah-u Teala'nın 73 ayet-i kerimede belirtildiği gibi 19 tane fiille ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Çünkü ölünce irade kalkıyor. Ama Allah-u Teala bizim kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz amel defterimize yazılan muhteva ile bizi hesaba çekiyor. Öyleyse ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşacaksa gayri iradi olarak bundan kesinlikle hiç kimsenin pozitif manada bir kazancı yok. Ama kazancı olanlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz mülaki olana cennet vacip olur. Şirkten kurtulmak mutlaka iradenin kullanımını gerektiriyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim Müslüman Hocam, birçok hocalardan dinlediğimiz şey odur ki tabiyet yoktur. Kul illallah arasında kimse giremez diyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tabiyet yoktur, kul illallah arasında kimse giremez sözü şeytanın bir tuzağı. Şimdi hemen ayetleri verelim. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ve cealnahum eymeten yehtuna bi emrina ve ohayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında imamı kendisi tayin ediyor. Şu andaki imam Allah'ın emriyle, Allah ile diğer insanlar arasında tayin edilmiştir. Ve diğer insanların mutlaka imama tabi olması lazım. İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde kıyamet günü hepsini imamlarıyla birlikte çağırırız. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilenler. Sevgili kardeşlerim, imamlarına dünya hayatını yaşarken tabi olanlar elbette kitapları sağ tarafından verilenlerdir. Ama o gün bu kitapları sağ tarafından verilen imamlarla beraber olmayanlar da, onlar da ateşe çağıran imamlarla birlikte olacaklardır. Hangi ayet-i kerime? Kasas 41. Ve cealna minhum eymeten yed'une ilen nari. Biz onları ateşe davet eden imamlar kıldık. Her iki halde de cehenneme gidenler de onlarla diğer insanlar arasında şeytan var. İmam, ateşe çağıran imamlar ve diğerlerinde de Allah'a çağıran imamlar var. Bu ateşe çağıran imamların Kur'an'daki bir adı da tağut. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar. Allah Teala bunları lanetliyor ve dolayısıyla ister cehenneme gitsin, bir ateşe çağıran lanetliye tabi oluyor, ister cennete gitsin, aynı şekilde Allah'a davet eden imamlarla oluyor. İşte Furkan suresinin kaçıncı ayeti kerimesi? 27-28. 27'de Allah Teala يَوْمَ يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُوا يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَبُولَ. Keşke biz Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar cehennemdeki zalimler. Resul'le birlikte yol tutmamışlar, ya Resul'e tabi olmamışlar. Allah'la kendi aralarına Resul'ü koymamışlar. Cehennemi hak etmişler. Ya koymamışlarsa kimi koymuşlar? İşte bir lanetliği, bir tağutu koymuşlar. Ya veleta leyteni lemettehiz filanen halile. Resulü halil edinmeyen insan, Resulü dost edinmeyen insan otomatikmen tağutu dost edinmiştir. Ayet-i kerime gayet açık. 28. Ya veleta leyteni lemettehiz filanen halile. O filan dediği iblisin taraftarı bir tağut. Öyleyse her halükarda kullarla arasına kimse giremez, İslam'da ruhban sıfı yoktur diyen kişi kendisiyle Allah arasına tağutu koyuyor. Bu söz, tağutun sözü, bir Allah dostunun söylediği gibi bu mürşide tabiyet yoktur diyenler ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkar o zaman anlayacaklardır. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinde fırkalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dinde fırkalara ayrılanlar, onlar şirkte olanlardır. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'dır. Rum 30'da açıklanıyor. Rum 31'de bu dinde kurtuluşa ulaşan takva sahiplerini açıklıyor. Rum 32'de de dinde fırkalara ayrılanları açıklıyor. Minillezine ferahu dinehem ve kanu şu'a kullu hüzmün mimaledeyim ferihun. Müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup yanındakiyle ferahlanıyor. İşte kitabı parça parça edinenler, dinde fırkalara ayrılanlar, tağutun dostları, hepsi şirkte olanlar, onlar ne yazık ki ne bu dünyada mutludurlar, ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebilirler. Onların doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Bu dünyada da insanlar arasında hep kavgayı sürdürürler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın istediği şekilde nasıl iman sahibi olabiliriz? İmanı korumanın yolları nelerdir? Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak, sevgili kardeşlerim dikkat edin, 7 tane inanç şartından olması olmaz. Allah Resulü diyor ki, Kale mel imanu ya Resulullah. Cebrail aleyhisselam, Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve liqai ve resuli ve tu'minu bil ba'si. Öyleyse günümüz geleneksel din tatbikatında bunların hepsi var. Bir tek olmayan lika Allah. İşte Allah'ın istediği şekilde iman sahibi olmak istiyorsak, Allah'a inanmak bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç ve irademizi kullanarak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah'ın istediği şekilde bir iman sahibi oluruz ve hak müminlerden oluruz. Kim? Kalben ulaşmayı dileyen kişi. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim doğru anlaşılmasına mürşidin önemi nedir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetleri Al-İmran 7'de sadece Allah bilir diyor. Sadece Allah bilir diyorsa, o zaman sadece Allah bilir diyorsa, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorsak, müteşabih ayetleri de sadece Allah bilir diyorsa, bizim Allah'la konuşan müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan alıp bize veren mürşide mutlaka ihtiyacımız var. İşte bu sebeple insanlar dini mürşitten öneceklerdir. Bu sebeple Allah Teala, ey Kur'an okuyanlar, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Enbiya 7. Ve ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi feselu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i kimden öğreneceğiz? Zikir eline, yani Allah'ın tayin ettiği hikmet sahibi alimden, yani tayin ettiği mürşitten öğreneceğiz. Mürşit yoksa ne yazık ki hiçbir dini yaşayamayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuduğu zaman başı öne eğiliyor masum bir şekilde, ilim insanlardan alınacak. Sahabe merak içinde, ey Allah'ın Resulü, biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an'ı öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatacak mı? Deyince Allah Resulü, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki mürşit yoksa elimizdeki Kur'an bizi bir yere götürmüyor. O Kur'an'ı açıklayacak, konuşturacak olan mürşide ihtiyacımız var. Şu anda biz Mir Camiası olarak hepimiz Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendik? Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam mürşidimizden öğrendik. O öğretmeseydi biz kurtuluşa ulaşamadık. O olmasaydı biz Allah'a ulaştık diyemezdik. O olmasaydı biz mürşidimize tabi olamazdık. O olmasaydı biz ruhumuzu teslim edemezdik. O olmasaydı biz fizik gücü teslim yapamazdık. O olmasaydı nefs teslimi olmasaydı, irşat olmasaydı irade tesliminin hiçbirisini gerçekleştiremezdik. Hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, dini yaşayanların hepsinin ortak noktası şu, sadece ve sadece din mürşitlerle beraber yaşayan bir bütünü ifade ediyor. Bilecik'ten bir kardeşim muhterem hocam, hürafe bidat nedir açıklayabilirim? Hürafe insanların Kur'an'da yer almamasına rağmen zanlarına tabi olarak dinde uydurdukları Kur'an'a uymayan bidatleri oluşturuyor. Bidat ise yine Kur'an'da yer almayan ön yargıları, zanları oluşturuyor. İki tür bidat var. Kur'an'da yer alıp din tatbikatından çıkartılan hakikatler. İkinci bidat da Kur'an'da yer almayan ama insanların kendi zanlarıyla uydurduğu bidatler. Her ikisi de bidattır. Her ikisinden, bu bidatlardan kurtulmak ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Eren Kur'an, Eren Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, Kur'an mucizesidir. Öyleyse çok özel birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor, o kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan, siz gidiyorsunuz, eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki, tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor, nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ya da Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddetten kurtulmanın anahtarı, sevgi ve mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, konferansımızda birçok istatistiki değerler vereceğiz. Ama onun öncesinde biz Allah tarafından insan olarak yaratıldık. İnsan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve Allah Teala birlikte toplum halinde yaşayan insanların sevgi ve mutluluk içerisinde bir hayat yaşamaları için peygamberlerine kutsal kitaplar indirmiş. İşte insan olduğu için negatif sayılabilecek ki burada konferansımızın konusu yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet. Bu bütün negatif koşullardan kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmekten geçer. Şiddetin kaynağı, zulmün odağı insan nefsidir. Evvela yaşları da yaratan, kadınları da yaratan, çocukları da yaratan, onlara şiddet uygulayan birileri de yaratan hep Allah'tır. Ama Allah Teala insanın toplumda şiddet uygulayarak bir hayatı değil, tam tersi kavgasız, gürültüsüz, barış ve huzur içerisinde bir hayatı yaşaması için Allah-u Teala insana hedef göstermiş. Gelin beraberce insanın yaratılışına bakalım. Allah-u Teala yaşlı, kadın, çocuk, herkesi ve buna şiddet uygulanan herkesi bir fizik bedenle yaratmış. İnsandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana şiddetin değişmediğini de beyan eden bir muhtevayı sizlere açıklamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'ta da, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirdiği İncil'de de, Peygamber Efendimiz'e sallallahu indirdiği Kur'an-ı Kerim'de de hepimizi bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor. Yine Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre hepsini bir nefse dizayn etmiş. Ve yine Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim'e göre hep zatından bize ruh üfürmüş. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ama şimdi beraberce bakalım nefsimizde başlangıç noktasında 19 tane hastalık var. Doğuştan her nefs hastadır. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik. Bu 19 tane afet şerrin, yani şiddetin odağı, zulmün kaynağıdır bu 19 afet. Ve bunları da tetikleyen düşman şeytandır. Böylesi bir durumda
başlangıç noktasında herkes nefsi emmarede, şeytan afetlere tesir etmek suretiyle fizik vücuda zulüm işlettiriyor. Kişi yaşadığı toplumda en yakın olan ilişkide bulunduğu kişiye nefsine uyarak zulmediyor. Karşı taraf eğer intikamını alabilirse o da ona karşılık verecektir. Bu sefer ikinci seviyede intikam almaya gidecektir. İntikam alırsa yeniden bir karşı atak ve toplum bu şiddet sarmalından, zulmün odağından devamlı olarak büyüyerek bütün fertleri tesir altına alabilecek durumdadır. Ama Allah Teala biz insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Aksine indirdiği kutsal kitaplarla şerrin kaynağı, zulmün odağı, nefsimizin afetlerini kontrol altına almak, nefs tezkiyesiyle ve daha sonra nefs tasfiyesiyle tamamen barış içerisinde, huzur içerisinde, kavgasız, gürültüsüz bütün insanlarla sevgi ve mutluluğu yaşamak. Allah'ın edep bize gösterdiği edep bu. Zor mudur? Çok kolaydır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya gezegeni ister Allah'ın medresesi deyin eski tabirle, ister Allah'ın üniversitesi deyin yeni tabirle, ama hepimiz her zaman olayları yaşıyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki ey insanlar, bazı olaylar var, hoşunuza gider, siz onları hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bazıları da sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün insanlara olaylarla verdiği ilk ders hayrın ve şerrin ne olduğu. İnsanlara göre hayır kendisini sevindiren, şer ise üzen olaylardır. Allah-u Teala hayır diyor, siz bilmiyorsunuz. Hayır derecet kazandıran her şey, şer derecet kaybettiren her şey. İşte Allah-u Teala derecet deyince her olaylarla bize verdiği notu ifade ediyor. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı yapılan şiddetten kurtulmanın anahtarı ve yolunu Allah Teala bize veriyor. Ne istiyor bunlar? Ya Rabbim, katından bize bir veli, katından bize bir yardımcı kıl. Yani kısacası kendi için Allah'ın tayin ettiği veli mürşidi istiyor. Ama bir insanın veli mürşide ulaşabilmesi kutsal kitaplarda bildirilen nefs tezkiyesine başlamasıyla mümkündür. Nefs tezkiyesi birinci basamakta söylemiştik. İkinci basamakta insanların seçilmesi ve seçilmemesi diye iki gruba ayrılıyor. Her devirde İnsanların %90'dan fazlası seçiliyor. %10'dan fazlası seçilmiyor. Bu seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, irşat yolunu tutmayan, başkalarının da irşat yoluna girmesine mani olan insanlar. Ama üçüncü basamakta kişi Rabbinin kendisine gönderdiği mutluluk davetiyesi, reçetesi ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde görecektir ki Allah Teala Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahip olan Allah'a iadesi teslimini tam 12 kere üzerimize farz kılmış. İşte bu Kur'an ayetlerini inceleyen kişi, kadın erkek, toplumun hangi bireyi olursa olsun bu farzı yerine getirmek üzere iradesini kullanırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala
Dördüncü basamakta Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta gözlerindeki icab-ül mestureyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. Yani o kişi Allah'ın yolunda Allah'a giden sırat-ı müstakim üzerinde hazırlanan nefsini tezkiye ve tasfiye etmek için yola çıkan birisi haline getiriyor Allah-u Teala onu. Ama bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Kur'an hakikatlerinden habersiz, Tevrat'tan habersiz, İncil'den habersiz, yani Allah'ın kendileri için vaaz ettiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitaplardan habersiz insanlar, sağır, dilsiz ve kör olarak birbiriyle devamlı kavga halindeler. Körler ve sağırlar birbirlerini ağırlar. Böyle bir kaosun içerisinde şiddetten kurtulmaları mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii ki nefsin afetlerinden kaynaklanan şiddetin birçok tezahürleri olabilir. İnsanlar bunlarla ilgileniyorlar. Yani asıl kaynak insanın nefsi. Ama bu kaynak olan insanın nefsinden tezahür eden şiddetin insanlara etkisi elbette birçok yollarla gerçekleşebilir. Nedir? Toplumda şiddeti tetikleyen sebeplerden bir tanesi, birinci slaytımıza bakalım. Bu şiddeti uygulayanların hepsi sağır ve dilsiz ve körlerdir. Kamuoyunda her yıl öldürülen kadın sayısı verileri ortada. Türkiye'de şiddet oluyor, dünyada da oluyor ama tek farkımız diyor, onlar göstermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, gösterip göstermemesi asıl değil. Asıl kaynağı kurutmak ve tedaviye gitmek. Asıl olan bu. Dolayısıyla ikinci slaytımıza bakacak olursak, Türkiye'deki yapılan araştırmalarda uzmanlar tarafından yapılan araştırmada televizyon dizilerinin üzerinde 327 bölümünde toplam 33.013 sahnesinde kadına yönelik şiddet olduğunu tespit etmişler. İnsanlar diyorlar ki bunları seyrederek daha bir negatif hale geliyor insan. Doğru mu? Doğru. Yani afetler var ama bu afetleri negatif istikrarda besleyen şeytan ve avanesi. Elbette biz buna tasavvuf dizaynında çevre diyoruz. Yani negatif sinyaller şeytandan bize ulaşabilir. Çevredeki negatif insanlardan bize ulaşabilir. Ve nefsimizin afetlerinden bize ulaşabilir. Ama nasıl gelirse gelsin, nihayetinde o kişi onun tesirinde kalmak suretiyle aklı devreden çıkartarak karşı tarafa şiddet uygulayabiliyor. İşte mesele bütün bu insanların bu şiddetten kurtulmasını sağlamak. Üçüncü slaytımıza bakacak olursak şiddetin türleri ifade edilmiş. Psikolojik şiddet, sözlü şiddet, çok boyutlu şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet ve siber şiddet diye. Böyle veriler var. Dördüncü slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bunların çocuklarımıza yansıyor ve okullarda şiddetin istatistiksel durumu ifade edilmiş. Çocukların %70'i dizilerde televizyon gördükleri karakterleri birebir kopyalıyorlar diye söylüyor. Tabii bu dizilerde negatif şairler devreye girince onlar da ondan etkileniyorlar. İşte etkilenmemeleri için özellikle çocuğun yetiştirdiği çevre çok önemli. Anne babalar çocukların arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Biz tasavvuf lisanında özellikle çocuğun Allah'ın istediği bir terbiye, İslami terbiye girebilmesi dergâh hayatıyla bunu özetliyoruz. Eğer çocuklar
dergi hayatındaki bir çevrede, ortamda yetişirlerse, o zaman bu negatif çevreden kurtularak daima pozitiflerin kendilerine aşılandığı güzel, huzurlu, mutlu insanlar olurlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 60 yaş ve üzeri her 6 kişiden biri geçtiğimiz yıl içinde toplum içindeki istismara maruz kalmış diye ifade ediliyor. Huzur evleri ve uzun süreli bakım tesisleri gibi kurumlarda yaşlılara yönelik istismar oranları yüksek. Her 3 personelden ikisi geçtiğimiz yıl içinde istismarda bulunduğunu bildirmiştir. Yaşlıların istismar edilme oranları COVID-19 salgını sırasında artmıştır. Tabii bu yapılan araştırmalar. Yine kadınlara şiddet. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her 3 kadından biri, 736 milyon kadın yaşamları boyunca fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmıştır. Bu şiddetin çoğu eş ve partner tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 641 milyon kadın eş şiddetinden etkilenmiştir. Bunun dışında kadınların %6'sı kendi partneri olmayan bir kişi tarafından cinsel şiddete uğradığını bildirmiştir. Çocuklara şiddet, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre küresel olarak 2-17 yaş arası 1 milyar kadar çocuğun geçtiğimiz yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet ve ihmale maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde her yıl 15-29 yaş arası gençler arasında yaklaşık 193 bin cinayet işlenmektedir. Bu sayı her yıl dünya genelinde işlenen toplam cinayetlerin %40'ına tekabül etmektedir. Sevgili kardeşlerim, bu verileri çoğaltabiliriz, daha da isteyebiliriz. Ama bütün mesele bizim bu verileri tekrar bir yerden koplayıp size sunmak değil. Asıl olan olay, şiddetin kaynağı, zulmün odağı olan nefsimizden biz nasıl kurtulabiliriz? Eğer incelenirse görecekler ki Tevrat'a Hazreti Musa Aleyhisselam, ona tabi olanlar asr-ı saadeti yaşamışlar. İncelense Hazreti İsa Aleyhisselam, ona tabi olan havariler asr-ı saadeti yaşamışlar. Nebile Sultanı Peygamberimiz, ona tabi olan sahabe asr-ı saadeti yaşamış. Bunlar da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Ama bunlar nasıl olmuşlar? Peygamberlerin onlara öğrettikleri evrensel kanunlar olan kutsal kitaplardaki bildirilerle onlar öğrenmişler, hayatlarını tatbik etmişler ve böylece huzura ve mutluluğa ulaşmışlar. Bugünün insanı da aynı kanunları tatbik ederse aynı huzura ve mutluluğa ulaşacaktır. Bütün mesele öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 7 furkan veriyor ve 7 furkanla Enfal 29'a göre o kişi takva sahibi oluyor ve o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yani tek bir dilekle anında o sonsuz ahiret saadetinin garantisini Allah veriyor kendisine. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Çünkü söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kemiğe ulaştıracağım. O zaman Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmak üzere tıpkı Rabbaniyün, tıpkı havariyle, tıpkı sahabe gibi evvela bizi mürşidimize ulaştırıyor. İşte Tegab'ın 11'de Allah hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'te o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 25'e göre o kişinin göğsünden kalbine nüronlaşıyor. Ve Zümer 22'ye göre açılan yoldan Allah'ı zikretmesi halinde kalbine nur ulaşıyor. İşte bir taraftan kalbi bu negatif unsurlarla, karanlıklarla beslemek var. Şiddet sarmalı daha da artıyor. Öbür taraftan şeytanın kapısı olan fücur kapısını zikirle kilitlemek var. Ve Allah'ın katından nurları kalbimize taşımak, huzur ve mutlu yaşamak var. İşte Allah Teala bu 4 kalp şartını ona sağlamak suretiyle o kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi oluyor.
Ve huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45 46'ya göre hacet namazı kılarsa Maide 35'te zikredilen vesileyi Allah'tan istiyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Allah'ın gösterdiği mürşide şu ayetler muhacesinde tabi olursa Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2'ye göre mürşide tabiyeti bu ayetler açıklıyor. Mürşidine tabi olursa o zaman Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. Ruhun başımızın üzerine gelmesi demek bizi şerrin kaynağı, zulmün odağı olan şeytandan %100 koruması demektir. Allah Teala kalbimize iman yazıyor. İmanın kalbimize yazılması Allah'ın katından fazılların kalbimize girip yerleşmesi manasına geliyor. Furkan 70'e göre tövbe ettiğimiz zaman bütün günahların Allah'ın verdiği söz gereğince sevaba çevrilmesi söz konusu. Ve o gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Ne demiştik? Şerrin kaynağı zulmü odağı nefsimizdir. Ruhumuz bizden ayrıldığı zaman nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve bunu yapan Allah. Neyin karşılığında Allah Teala yapıyor? Sadece bir dileğimizin karşılığında. Ve Allah Teala emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkik kademelerinde yaptığımız zikirlerle ki Allah zikri bize sevdiriyor. Allah'ın katından fazla gelip kalbimize yerleşiyor. Ve kalbimize yerleşen fazıllarla %49 fazıl 15 bin zikirde nefsi emmarede kalbimize ulaşan nur miktarı %7. 17 bin zikirde ruh ikinci gök katında kalbimize nur ulaşan fazıl miktarı %14. Ve böylece artıyor. 19 bin zikir, 21 bin zikir, 23 bin zikir. Ve buna paralel ruhumuz gök katlarında yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. En sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın zatına ulaşınca nefsimizin manevi kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Eskiden şeytan kalbimizdeki karanlıklara %100 tesir ederken, şimdi şeytanın nurlara etkisi sıfır, sadece %49'una tesir edebiliyor. O zaman eskiden iblis bize tesir etmek suretiyle karşı tarafa elimizle ona hücum etmek, ona tecavüz etmek gibi bir duruma sokarken nefsimiz 7-8 aylık süre içerisinde 7 kademede tezkiye olduğu zaman artık biz başkasına karşı elimizi kullanmıyoruz. Yunus'un tabiriyle döveni elsiz gerek. Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben insanlarla kavga etmeye gelmedim. Benim işim sevi için onları sevmeye geldim. Dostun evi gönüllerdir. Yani kalbimizi temizlemeye geldi. Gönüller yapmaya geldim. Ve herkes kendi gönlünü yaparsa ki çok kolay kalpten ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olması halinde 7-8 aylık süre içerisinde kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 donanır, bezenir ve şeytan %49'una tesir ettiği için eskisi gibi bizi karşı tarafa hücuma ve onları şiddet uygulamaya götüremez. Onlar yine bize negatif davranışlarda bulunabilirler ama biz onların o davranışlarını af ile karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği sosyal varlık olan bir insanın başka insanlarla ilişkisinde kendisine şiddet uygulayan kişinin nefs tezkiyesini yapan birisi ise onu affedecektir. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahili. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında eğer 7 kademede nefsini tezkiye etmişse dışından kimden gelirse gelsin
ya kendisine yapılan şiddeti af ile karşıladığı zaman kavgayı tamamen bitirmiştir. Karşı taraf ikinci bir hücuma gitmeyecektir. O zaman bizim şiddetin hangi kaynaklardan beslendiğine değil, yapacağımız İslami terbiye ile şiddetin kaynağı, zulmün odağını kurutmak, tamamıyla ıslah etmek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna ıslah-ı nefs diyor. Evet sevgili kardeşlerim, kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa, onun toplumdaki davranış biçimi kendisine yapılan her negatif davranışta, zulümde ve şiddette affettiği zaman ikinci kere o kişi bir daha şiddet uygulamayacaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse o zaman ona karşı bir sevgi duyacaktır. Seven sevilir. Eğer bizi sevenleri herkes sever. Marifet sevmeyenleri sevmektir. Gerçekten Hz. Musa ve ona bağlı Rabbaniyun nefsi ıslah etmek suretiyle toplumda en güzel yere ulaşmışlardır. Hz. İsa aleyhisselam ona bağlı olan havariler nefsin ıslahıyla en güzel noktaya ulaşmışlardır. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e bağlı olan sahabe ona tabi olmak suretiyle nefsini ıslah ederek asr-ı saadete ulaşmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'ın bize farz kıldığı nefs tezkiye ve tasfiyesini, ödevimizi, görevimizi yerine getirebilirsek, bugün toplumda yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı uygulanan şiddetten söz etmemiz, bahsetmemiz söz konusu olmaz. Tam tersi, insanların birbirine karşı olan sevgi ve mutluluğundan bahsedebiliriz. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Yedi safa nefs tezkiyesiyle sevgiye ulaşılabilir ve mutluluğa ulaşılabilir. Allah'ın insanlara gösterdiği hedef sevgi ve mutluluktur. Şiddet ve zulüm değil. Şiddet ve zulmün kaynağı nefsimizdir, insan nefsidir ve Allah-u Teala Bakara 151'de peygamberlerin görevini belirtirken birinci görev o size ayetleri tilavet ediyor. İkinci görev o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetinden sonra kişiyi mürşide ulaştıran Allah-u Teala o noktadan itibaren mürşitle birlikte nefs hastalıklarının doktoru ile birlikte nefsini ıslah etmeye başlıyor. Öyleyse yaşlılara, kadınlara ve çocuklara karşı şiddet sarmalından kurtulmanın olması olmaz şartı nefs hastalıkları olan doktorumuza ulaşabilmek. Bu da bir dilektir. Kimdir nefs hastalıkların doktoru? Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. Bütün resuller nefs hastalıkların doktorudur. Bütün veli mürşitler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Vekil mürşitler öyle. Sadece kişi Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri öğrenmek suretiyle hayatına tatbik ederek çok kısa süre içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde şiddeti hayatından tamamen çıkartabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaaz ettiği hadisleri de ifade etmek istiyorum. İmanın en sağlam kulpu sevgidir buyuruyor. Hadislere baktığımız zaman onu da dile getireceğiz. Öyleyse birbirimize karşı şiddet uygulamak değil, birbirimizi sevmekle ancak bu işin üstesinden gelebiliriz. Yine ikinci slaytımız anne babaya İhsanla davranmak Kur'an ayetlerinin temel esasını teşkil ediyor. Anne babaya ihsanla davranmak bunlar Kur'an'ın bütünü. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Öyleyse sorumluluklarımızı da mutlaka yerine getirmek durumundayız. Yine başka bir hadis, kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır diyor. Yani kadın erkek birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir.
Bir başka Resulullah'ın hadisi. Dikkat edin. Sizin hanımlarınızın üzerinde hakkınız vardır. Hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız, onların namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimselerin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakları ise onların giyim ve gıda ihtiyaçlarını güzelce karşılamanızdır. Cennet anaların ayakları altındadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah Resulü çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin. Çünkü çocuklar sizin onlara rızık verdiğinizi sanırlar. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar, öyleyse anne baba onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Çocuklarınıza

0: 7 yaşından sonra 4 yaşına kadar, 14 yaşına kadar emre uyan. 14 yaşından itibaren 7 yılda da anne babasının istişareye ve tarafında olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, elbette bu konuda çok şey söylenebilir ama zaman kısıtlı. Bu kısa bir konferans içerisinde hepsini sığdırmak pek mümkün değil. Ama iş çok kolay. Yaşlılara, kadınlara ve çocuklara şiddet zamanından kurtulmanın anahtarı sevgi ve mutluluktur. Kime göre? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre. Eğer Allah Teala söz vermişse, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mürşidi de bize gösteren Allah'sa, tabi olmamız halinde onun doktorluğuyla bizi bütün güzel hedeflere Allah Teala ulaştırıyorsa, o zaman ne güne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şiddet sarmalından kurtulmak isteyen kim olursa olsun kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilemesi halinde mutlak surette Allah Teala ona kalp doktorunu gösterecektir. Reçeteyi ondan aldığı zaman çok değil, 7-8 aylık süre içerisinde hayatından şiddeti tamamen çıkartacaktır, silecektir ve yerine sevgi ve mutluluğu yerleştirecektir. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. Eğer siz de kalbine ulaşmayı dileyip, siz de tövbenizi gerçekleştirerek hayatınızdan şiddeti tamamen çıkartmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman buyurun sözlerimi tekrar edin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: ihsanla
0: tabi oldum.
1: Tabi oldum.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah ellesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti.

0: siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor, ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve barış. Birinci sual, insanlar arasında dostluk ve barış nasıl sağlanır? Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin esas bağını teşkil eder. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. Allah-u Teala bütün insanların birbirini sevmesini Kur'an'ın temel emri olarak indirmiştir. Onun için hepimiz birbirimizi sevmeliyiz. Çok sevmeliyiz. Nefret etmeyi devre dışı bırakmalıyız. Bize karşı yapılan hatayı affetmek büyüklüğünü göstermeliyiz. Eğer hepimiz diğerlerimiz için yaşamayı usul haline getirirsek sevgi bağı oluşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi sahabe arasında o muhteşem dostluk ve sevgi seli bizi de kucaklar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyle olunca sadece insanlar arasında sevginin olmasını Allah-u Teala emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Yani ne demiş oluyor? Birbirinizi sevin. Ve bir başka hadiste eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evet, demek ki birbirimizi sevmek için mutlak surette selamı yaymak asıldır. Allah Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe innehu ya'muru bil fahşai vel münker. اَدْخُلُوا فِي سِنْ مِكَافَةً Hepiniz toptan silme girin. Teslime girin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Allah'ı zikretmeyen. İster hedefler, hedef emirler açısından olsun, ister vasıta emirler açısından olsun, İblis herkesini de paralize ediyor. Öyle öncelikle İblis bir taşla iki kuş vurmuş. Birinci etapta hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Vasıta emirleri de hedef emirlerin içerisine koymuş ve hayati öneme ait olan zikri devre dışı tutmuş. Böyle olunca otomatik bir insanlar farkında olmadan şeytana teslim olmuşlar. İşte bunun önüne geçebilmek ancak sevgiyle olur. İkinci sual, bir dünya barışının oluşmasında affetmenin rolü nedir? Üç tane davranış biçimi var. Kısas, af ve kötülüğe karşı aynı mukabil etmek. Kısas şeriatın bir gereğidir. Af tarikatın, kötülüğe karşı ile hayırla mukabele etmek ise hakikatin. Alimen 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İskuntum eda'en, siz düşmandınız. Fe'lefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Sevgide birleştirdi, telif etti. Ve onunla kardeşler oldunuz. Şimdi hem bu ayet-i kerime hem de bu hadisi bir kere daha tekrar edecek olursak. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Öyleyse onun nimetiyle biz kardeş oluyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dileyenler birbirinin kardeşidir. Müminler kardeştir buyuruyor Hücurat Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اُخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ. Müminler ancak kardeştir ve kardeşlerin arızasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olur ki böylece rahmet olunursunuz. Arap 199'da huzul avfe ve amel bil urfi ve anet anet cahilin. Affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Affetmek tarikatın, marufla emretmek hakikatin ve cehalen cahillerden yüz çevirmek, o da cahiller, onlar nefslerine uyarak intikam alırlar. Kimdir affedebilenler? Barışa ulaşabilenler. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerine sevgi yerleştirdiği kimselerdir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerinden bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yani evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki başkalarını da affedebilen hale gelebilirim. Öyleyse her şey nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemizle mümkündür. Affedebilenler nefs tezkiyesi yapabilenlerdir. Evet, affedebilenler nefs tezkiyesini yapabilenlerdir. Kötülüğe karşı hayırla mukabele nefs tasfiyesi yapanlardır. Ama affedebilenler, onlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Her zaman Efendimizin buyurduğu üç oda kısası, tasavvufa yeni giren kişi mürşide diyor ki şimdi birinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at ve yaşadıklarını gel bana anlat. Tokat attığı zaman o da tokat atıyor. Yani İblis kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük yapmasını istiyor. Herkesin nefsi de kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilik. Ama iblis mutevassındaki afetler sebebiyle daima iyiliğe karşı da kötülük yapılmasını istiyor. Allah-u Teala da daima kötülüğe karşı iyilik yapılmasını istiyor. Çünkü muhteva böyledir. İşte ikinci odadaki ensesini, kişinin ensesine tokatlattığı zaman ikinci odadaki şahıs nefs sezgisini yapabilen kişidir. O affediyor. Üçüncü odadaki şahıs affetmekle kalmıyor. Nefs hasbiyesi yaptığı için ona yardımcı oluyor. Kötüye karşı hayırla mukabele ediyor. Üçüncü sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? Evet, Allah'ın yardımıyla mümkün. Al-İmran 19'da ne dini andallah al-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da ise Allah-u Teala herkesi hani fıtratıyla yaratmış. Kutsal kitaplarda ister Tevrat'ta, ister Zebur'e, ister İncil'e, ister Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Hepsi yedi sabah dört teslimi içeriyor. Ve madem babamızdan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek bütün insanlar şanlığından farz kıldı. Tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça ile İslam. Yedi sabah ve dört teslimden oluşuyor. Ne diyor Allah Teala? Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kafirler tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürüyor. Ama bir şey daha var. İşte müşrikler huvellezi ersele resulehu bilhuda ve dinil hakki lisur aleddini külli ve lev keriyel müşrikun. O müşrikler istemese de Allah hak dini bütün dinlerin üzerine galip kılmak üzere ithal edecektir. İşte insanlığın bir araya gelmesi insanın sulh ve sükuna barışa ulaşması konusunda adım adım yaklaşacaktır. Bütün dünyanın Allah'ın hakikatlerinden haberdar olacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir dizanda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet etmelidir. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininde birleştirecek olan kişidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İslam garip başladı, yakında garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimler diye arasın? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracaklar, onlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onlar insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Yani yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Onlar Allah'ın müşrikleridir. Onlar yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. İşte onlar ifsad olan sünneti ıslah ederler. Nefse sahne gerçekleşir. Ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Nasıl ihya ediyor? Allah'a ulaşma dileğiyle. Ve ifsad olan sünneti ıslah ederler. Islah-ı nefs tezkesi ve tasfiyesiyle olayı gerçekleştirirler. Onlara buğz edenler, sevmeyenler sevenlerinden çoktur daima. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Affetmek bir büyüklüktür ve Allah-u Teala Allah'a dost olmak isteyen herkesin başkalarını affetmesini emrediyor. Bu emre itaat edebilmemiz için de aslında bizim önce Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: En başta Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi, yani son nefeste Rabbine ulaşmak, yani onun dostluğunu anlıyorum. Bir, Allah'a ulaşmak dersek hani içimizdeki kini bir köşeye bırakalım, Rabbimize ulaşalım diye düşünüyoruz belki affetmekle alakalı. Kimi örnek alacağız? O zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek alacağız. Ebu Cehil'le bakalım, onun çektiği sıkıntılara bakalım.
3: İlk önce ibadettir. Allah'a ulaşmak için ibadet çok önemlidir.
4: Dualarımızla ulaşıyoruz Allah'a. Yani ne zaman sıkışsak Allah'ımıza yalvarıyoruz. O da çok şükür geri çevirmiyor bizlere.
1: Peki sizce yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Şöyle ulaşabilir. Çok çok kapanıp ibadet etmek lazım. Evden dışarı çıkmamak için, ne bileyim artık, yani iyice kendini şeye kapatman lazım.
2: Belki ibadetlerimizi artıracağız. Elimizden geldiği kadar bunu kalbimize yerleştireceğiz. Kalpten sonra da infilak etmek, işte Rabbin için yaşamak, sadece onun rızasını düşünerek yaşamak. Bu şekilde ilerleriz diye düşünüyorum.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu duayı daha önce duymuş muydunuz?
4: Duymadım. Duymadım, hiç duymadım.
2: Daha önce duydum tabii. Hazreti İbrahim bu konuda çok büyük bir örnek mesela. Allah'a ulaşma konusunda. O yüzden yani çok hani abes gelmiyor bana bu söz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak için eve kapanıp çok ibadet etmek lazım dedi. Allah'a ulaşmayı dinleyenler oturduğu bir toplumu oluşturmak için çok ibadet etmemiz mi gerekiyor? Allah-u Teala hepimiz için, dünya sonu için, ikinci asırlar için bir ve beraberliğin hedef gösteriyor. İşte böyle bir beraberlik sadece teslim adı verilen bir emrin yerine getirilmesiyle sağlanabilir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. İbadetler olmadan hiç kimse teslimlerini gerçekleştiremez. Ama ibadetler amaç değildir, araçtır. Vasıtadır. İblis hedefleri, yani teslimleri ortadan kaldırarak, ibadetleri de hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başlamış. Her devirde toplumun içinde bir azınlık hala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah'ın indirdiği dinlerin aslını korumayı başarıyor. Başarıyor ve Allah'a teslim oluyorlar. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim almak. Öyle olunca o zaman hedef emirlerin mutlak surette yerine getirilmesi gerekir. Eve kapanıp sadece ibadet etmekle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala daimi zikre ulaştığımızda, yani her gün 24 saatin her anında Allah'ı zikreder hale geldiğimizde insanları otomatik olarak affedebileceğimizi, çünkü nefsimizdeki öfke gibi, intikam gibi, düşmanlık gibi hislerin kalmayacağını buyuruyor bizlere. Sizce zikir yaptıkça insan gerçekten değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Yani evet, eğer öyle bir zaman varsa ki tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevla'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü, hep hoşgörü politikası da geçmiş. Kesinlikle, yani eğer kalp her an onu düşünür, zikrederse kesinlikle değişir diye düşünüyorum.
3: Değişiyor. Ben bir ara tabii bağlanmadım ama bir ara gidiyordum. Gayet çok daha kafam rahattı, düşüncem rahattı. Huzur buluyordun yani.
4: Değişir tabii. Gönlü huzura doyuyor.
1: Zikir yapmanın diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Her an, her saniye Rabbine itibat kurmak anlamında. Çünkü biz dünya hayatında gaflet halinde yaşıyoruz. Bazen iş olsun, bazen diğer sorunlarımız olsun. Unutabiliyoruz ama zikir bize bunu çok çok öncelikli olarak kalbimize yerleştiriyor.
1: Peki sizce herkesin birbirini affettiği, birbirine dost olduğu günler gelir mi?
4: Çok zor. Bu devirde çok zor.
2: Biliriz, şu anda Gazze'de çok büyük bir sıkıntı var biliyorsunuz. Yani inşallah bu değişecek. Yani İslam'ın en büyük zamanı yaşayacağız. Osmanlı'dan bile daha güzel zamanlar yaşayacağız. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani birbirine daha çok müsamma, hoşgörü, eğer ibadet konusunu artarsak gelir diye düşünüyorum.
0: Misafirimiz, kalpler her an Allah'ı düşünür, zikrederse insan değişir. Tasavvufa baktığımız zaman, Hazreti Mevlana'nın hayatına baktığımız zaman hep hoşgörü politikasıyla geçmiş dedi. İnsan zikir yaptıkça hoşgörüsü de artar mı? Evet. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde "Ha entuma ulâhi tuhubbûne ve lâ yuhubbûnekum etümine kitâb-i kulli." Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler, siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse bizi seveni sevmek herkesin işi, marifet bizi sevmeyeni de sevebilmektir. Enfüsi mutluluk zikirledir, afaki mutluluk etraftaki insanları mutlu etmekle, sevmekledir. İnsanlar hata yapabilirler. Allah-u Teala hataların affedilmesi istikametinde bizlere nasihat veriyor, yol gösteriyor. Artık affetsinler ve hoş görsünler diyor. Evet, Allah-u Teala Tekabun suresine 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tekabun 14'te "Ey amene olanlar, Allah'a rahmet diyenler, muhakkak ki sizin zevcelerinizden ve evtatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Artık onlardan sakının. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. Eğer onları affeder, kusurlarınıza bakmazsanız." Demek ki eğer Allah'a ulaşmayı dileyen kişi varsa, o zaman eşi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, çocuğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ona düşman olur. Ve Allah Teala oradan sakının diyor. Ey Allah'a ulaşmayı, eğer onları affederseniz, kusurlarına bakmazsanız, bağışlarsanız o takdirde Allah gafur ve rahimdir. İşte artık affetsinler ve hoş görsünler. Bütün dünya insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek için zikir adı verilen meslin giderek artışıyla sağlanır. Unutmamak lazım, 14 asıl evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Hepsi birbirini hoş görmeyi öğrenmişlerdi. Hepsi başkaları için yaşıyorlardı. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi oluyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Habil ile Kabil arasında geçen bu kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine karşı olan davranışı ile takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve bizden hepinizin Kurban Bayramı bir kere daha tebrik ediyoruz. Nice birlik ve beraberliklerde Allah-u Teala bizleri hele gönül gönüle kılsın duasıyla inşallah. Rabbimizden talepte bulunuyoruz, dua ediyoruz. Habil ve Kabil arasında geçen kurban kıssasında Habil'in kendisini öldürmeye gelen kardeşine olan davranışı, takva arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Maide suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman "Onlara Adem'in iki onun haberini kısasına aralığına geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. İkisinin birinden kabul edilir ve diğerinden ise kabul edilmez. Kabul edilmeyen, kurbanı kabul edilmeyen Kabil seni mutlaka öldüreceğim dedi. Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder." Demek ki Habil takva sahibi diye yedi safa takvayı yaşayan, Allah'a ulaşmayı dinler ama Kabil bu takvayı yerine getirmeyen birisiydi. Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Muhakkak ki ben alemin Rabbi olan Allah'tan korkarım. O iradesini de Allah'a teslim etmişti Habil. Hazreti Adem'in iki oğlundan Kabil, Habil'i öldürmek istediğinde Habil ben sana el kaldırmam diyor. Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder buyuruyor. Yani ölüm tehlikesi halinde bile karşındakine zarar vermeyecek olan iradesini Allah'a teslim etmiş bir makam görüyoruz. Öyleyse o zaman da takva vardı. Hazreti Adem'in zamanında da takvanın iradenin teslimine kadar uzanan bir dinin mevcut olduğunu Kur'an-ı Kerim kesin olarak ispat ediyor. İkinci sabah takva. Birinci sabah takva Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci sabah takva mürşide tabiyet, üçüncü sabah takva ruhun teslimi, fizik vücut teslimi vesaire. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların birbirine dost olduğu, birbirini affettiği, sulh ve sükun halinde yaşadığı bir dünya hayatı için Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olunmasını farz kılıyor. Peki sizce mürşit ne ifade ediyor?
2: Mürşit kelime olarak yol gösteren demek, hakkı hakikati yol gösteren demek. Kesinlikle biri olması lazım. Çünkü insan tek başına kaldığı zaman ya kendi gururuna kapılıyor ibadetlerini yerine getirirse ya da diğer Allah'ın emirlerine uymayan insanlara uyum sağlamayabiliyor. O yüzden yol gösterici mürşit hayatımızda olmalı diye düşünüyorum yani.
3: Mürşit insanları teşkif ediyor. Kendine Allah'ımıza, huzuruna çağırıyor. Başka bir şey yani mümkün değil.
4: Onlar çok güzel insanlar.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
3: Tabii olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Camiye geliyorlar, biz görüyoruz.
4: Öyle insanlar var ki bizim gibi kullar da ayakta duruyor iyilerin sayesinde.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Aslında bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu. Kimse kimseyi boşu boşuna karşına çıkarmaz. İşte hayatımıza aldığımız her insan işte ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Aslında siz Rabbinize yaklaşmak istiyorsanız Allah da sizi bir şekilde ulaştırıyor yani.
1: Rabbimiz bu istikamette bize hacet namazını vermiş. Dört rekatlık bir namaz. Diyor ki sabırla ve namazla Allah'tan isteyeni isteyin. Eğer Rabbimize sorarsak bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor. Bunu duymuş muydunuz?
3: Duymadım ama teşekkür ederim, öğrenmiş oldum.
2: Kesinlikle doğru. Eğer hadisse ya muhakkak doğrudur yani. Gösterir yani Rabbim.
0: Sabine hayatımıza aldığımız her insan ya bir lütuftur, ya bir kahırdır, ya bir cezadır. Mürşit de Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Mürşit İnsan için bir lütuf olması ne demektir? İşte dün insanlar 7 sabah 4 teslimi Allah'ın lütfu keremiyle yaşarlar, Allah'ın yardımıyla yaşarlar. Ve mürşidimizin ruhu başımızın üzerinde her üzerinde hem nimettir hem de muhafızdır. Allah'ın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimet alırız. Mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hadiste Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister. Engel sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah meclisinde ölü kalpleri hikmet törüyle diriltir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Cemal Hocam, hürmet ve hasretle mübarek ellerinizle öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah mübarek Kurban Bayramınıza tebrik ediyorum. Ellerinizle öpüyorum inşallah. İnşallah müsaade ederseniz bir sualim olacak. Tüm bayramların, küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Tekrar inşallah Allah razı olsun. Hürmet felsefelerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve ben de tüm kardeşlerimizin bir kere daha Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlarda Allah'ın hepimizi sevgi ve mutluluk içinde yerlere gönül gönüle bir ve beraber kılmasını Rabbimizden diliyorum. Tüm bayramların, küslerin barışması, barışın tesis edilmesi için bir vesile olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Bayram bir bütünleşme günüdür. Aranda anlaşmazlık olanların anlaştıkları gündür. Bayram bir sevinç vesilesidir. Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı Kurban Bayramı'nda herkesin birbirinin gönlünü alması lazım geldiği, bütün küslerin barıştığı, güzelliklerin yaşandığı bir 4 gün söz konusu. Hedefiniz sevmek ve sevilmektir. Hepimiz sevmeliyiz. Hepimiz etrafımızdaki insanları birbirine sevdirtmeliyiz. Birbirini sevmeyen insanlar her zaman hedefiniz olsun. İnsanların daha mutlu olması istikametinde her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Allah açık bir şekilde bunu emrediyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz müşriklerden bahsederken öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Onlar Allah'a, Allah'ın kullarını, Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a, Allah'ın kullarını. O Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın kulu oluyor ve Allah Teala onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ın kullarına da Allah'ı sevdirirler. Hani ne otuz bir işte in kuntum tuhibbun Allah'a. Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni. Bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as salavat. Allah'a

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, İslam'da neden niyetler amelden üstündür? Bir insan kendi amelleriyle mi cennete girer? Yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Bize açıklar mısınız? Tabii ki Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Burada cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında kişinin amellerin boşa gitmesi, niyetinin olmaması, Allah'a ulaşma dileğini olmaması sebebiyledir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işlemesine rağmen onu cennete götüren şey o kişinin niyeti. Öyleyse bu açıdan bakıldığı zaman niyet amelden üstün. Yetmez. XIV asırda evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir misal veriyor. 500 yıllık ömür sermayesine sahip olan her öğün, 3 öğün yemeğini Allah'ın önüne koyduğu, sadece ibadetlerle meşgul olan birisini misal veriyor. Ve ona soruyor ki sen kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın buyuruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rabbim beni rahmetine gark etmiştir demek, Allah-u Teala rahim, üzerine rahim esmasıyla tecelli eder. Allah-u Teala kimin üzerine rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenin. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği, niyet varsa peşinden onun ameli de Allah'a hedefine ulaştırıyor. Ama niyet yoksa kesinlikle amelin o kişiyi hiçbir şeye ulaştırmayacağını. Çünkü zik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ve ruh 19 tane hasette mücehiz olmasına karşılık, akla ulaştığı zaman akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi ise, ruh aklı ikna edemiyor. Negatif ortamda şuurlanan bir akıl, 19'da afetle mağlup olan nefsin talebine yeşil ışık yakıyor. Ve ona evet diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a davet olunup da daveti kişi kabul ederse, yani davetin kabulü demek ruhun talebine kabul etmek demektir. O zaman kişi kurtuluşa eriyor. Bu açılardan olayı incelediğimiz an net olarak niyetin amelden üstün olduğu neticesine ulaşıyoruz ve insanların kurtuluşu niyetledir. Amel bunun ekstrasını oluşturuyor. Yani Allah'a ulaşma dileği bir niyettir. Bu varsa ondan sonra bunun üzerine amel bina ediliyor. Onun varsa diğeri. Allah razı olsun. Kahraman'dan bir kardeşi bu taraf hocam. Allah'ın kanunlarını öğretiyorlarında zamanla değişiklikler olur mu? Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Evet. Kanunlarında değişme yok. Ritüellerde değişiklik oluyor. Bu da doğal olarak zamanın getirdiği bir değişiklik. Hedef emirlerde hiçbir zaman bir değişiklik söz konusu değil. Bugün Tevrat'ı inceliyoruz. 7 tane hedef emir var. Yani 7 sabah 4 teslim Tevrat'ta da yer alıyor. Ama Yahudiler bunun ne kadarının tatbikata geçirmişler amel açısından? 7 vasıta emir olmasına rağmen hayır, kendilerine göre bir değişiklik vücuda getirmişler. Ve o değişiklikler ne yazık ki ritüelleri ifade ediyor. Ama hedefler aynı. Allah'ın koyduğu kanun Allah'a ulaşmayı dileme. Bu dilek kimde olursa olsun mutlak surette Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi vasıtasıyla da kendine ulaştırıyor. Muaz bin Cebel Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Ben bilmem, Allah ve Resulü bilir. Deyince Allah Resulü buyuruyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Hiçbir şeyi ortak kılmadan ona kul olmaları. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir ya Muaz deyince yine ben bilmem, Allah Resulü bilir. İnsanlara bu haberin ona ortak koşmayanlara azap etmemesidir. Gerçekten kimdir ortak koşmayan şirkten beri olanlar? Enfal 29'a baktığımız zaman ya eyyühellezine amenu ittakullaha ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız, yani şirkten kurtulursanız Allah size furkanları verir ve bütün günahlarınızı örter. Günahları örtülen kişi o günahlardan dolayı Allah Teala ona azap etmiyor. Öyleyse muhteviye baktığımız zaman evet, Allah'ın dizaynı bu inşallah. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın kanunu evet, ritüelde onu ifade ettik. Yunanistan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Peygamberimize sevgim çok yetersiz, bu durumda neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki yerini idrak etmelisin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya 107'de ve ma ersennak illa rahmeten lil alemin. Bütün peygamberler alemlere rahmet olarak göndermiş. Yani kainat için vazifelidirler. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti içerisinde en üst makamda olanlar, onlar Allah'ın Nebi Resulleridir. Şimdi İsra Suresinin 55. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala nebilerini birbirinden farklı kılmış. Bu farklılık noktasından baktığımız zaman en üstün kılınan, son şeriat kitabı verilen Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Evet, en üstün kılınan, Allah'ın kendisine son şeriat kitabı indirdiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Örneğin Adem Aleyhisselam da bir nebidir. Ama Taha suresinin 114. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Adem Aleyhisselam için Allah Teala şöyle buyuruyor. 115. Laqad aitna ila Adem'e min qabli. Andolsun ki Adem Aleyhisselam'a ahd verdik. Fakat o unuttu. Onu azimli bulmadık. İşte Allah'ın Nebi Resulüdür. Ama azimli bulmadık buyuruyor. Unuttu diyor. Ama öbür tarafta Ulu Azim Nebileri var. Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Evet, burada da onlar zikrediliyor, Ulu Azim Nebileri. Ama bunların içerisinde de en üst noktada olan Allah'ın kendisine son şeref kâbı verdiği Emine Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları niçin söylüyorum? Onun Allah katındaki yerini idrak edersen o zaman zikrini arttırman lazım. O zikirle en üst seviyedeki sevgiye ulaşmalısın inşallah. İkinci suali, kardeşlerimizle idrak ettiklerimizi paylaşırken kendimi bir şey sanıyorum ve sanki güzel gözükmeyi arzuluyorum. Durumda bende mürahilik, kibir, hırs afetleri mi var? Bu konuda kendimi nasıl düzeltmeliyim? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmayıncaya kadar herkeste 19 tane afet var. Sadece fizik vücut teslimini yapanlar 19 afet olmasına rağmen her karar aşamasında 19 afeti bypass ediyor. Çünkü fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Fizik vücut teslimini yapan muhsin olan ki herkes, kesinlikle her olayda mutlaka ruhun talebine uyarak fizik vücudu kullanır. Ama 19 tane afet de var. Fakat afetleri bypass edebiliyor. Ancak ne zaman daimi zikre ulaştığınız an, o zaman 19 afetten beri 19 tane faziletle mücehaz kişi oluyor inşallah. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali otobüs durağında oturan bayanlara tebliğ yapmaya başlayınca işlerinden bir tanesi, ben seni dinlemek zorunda değilim. Anlatma. Git başkasına anlat. Ne geldiyse başımıza hocalardan geldi, dedi. Diğer başka bir bayan da, ben merak ediyorum anlattıklarını, dinlemek istiyorum, dedi. Böyle durumlarda nasıl davranmalıyız? Tamam, o anlatma diyen kişiye de biz seni de çok seviyoruz. Çünkü biz herkesi sevmekle vazifeliyiz. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde ha entum la tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. Yani siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Tabii onlar ön yargılı davranıyorlar. Şu anda belki senin açıklamalarını da geleneksel dil tatbikatı içerisindeki bilgileri ona ulaştıracağını zannediyor ve ön yargılı davrandığı için böyle bir tavır, negatif bir davranış sergiliyor. Ama sen yine de sevgiyle yaklaşırsan, ben seni de çok seviyorum, sen de haklısın, senin de mutlu olmaya ihtiyacın var, ben kesinlikle bunu biliyorum, fakat madem istemiyorsun, tamam, kesinlikle daha hoşgörülü, daha sevecen, daha onu da karşına almayan, ondan yana bir davranış sergileyebilirsin. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Yani herkese sevgimizi, herkese karşı fedakarlığımızı göstermek durumundayız inşallah. İkinci suali, tebliğ yaptığım hanımlardan biri, mutluluk devamlı olmaz. Bir yakınımız vefat edince üzülürüz. O anda ben nasıl mutlu olayım? Gazze'de savaş var, onlar o haldeyken ben nasıl mutlu olurum, dedi. Huzuru devamlı olur ama mutluluk devamlı olmaz, dedi. Sevgili kardeşlerim, tabii o kişinin kendi zannı o şekilde tarif edebiliyor. Ama eğer bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleri ise ve eğer zikirle kalbimizden tamamen temizlenmiş 19 tane faziletin sahibi olmuşsa, o zaman onu söyleyeceksin. Şeytan tekrar afetlere tesir etmek suretiyle bizi karşı karşıya getirir, huzursuz, mutsuz kılar ama afetler yok. Afetler olmayınca her seferinde şeytan mağlup olmak durumunda. Dolayısıyla şeytanın devrede olmadığı, nefsin afetlerinin devrede olmadığı her hal huzur ve mutluluktur. Bu mümkündür. 14 asır evvel zaten asıl saadetin yaşanması bu şekilde, Osmanlı'da yükselme dönemi boyunca bunun bu şekilde gerçekleşmesi tasavvufi hayatın yaşanmasıdır. Dolayısıyla bu şekilde kutsal kitaplardaki dini yedi safhasıyla yaşayan herkes mutlak surette devamlı bir huzur ve mutluluğa hak sahibi olur ve ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? Kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, haklı olduğumuz konularda insanları incitmeye hakkımız var mı? kötülüklere karşı nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, gayemiz mutluluktur, huzurdur. Şimdi Allah Teala bize zulüm yapana, bizim de ona kısas tatbik ederek karşılık vermemiz hakkını bize vermiş mi? Vermiş. Ama bu bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Mutlu etmiyor. Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz ahirette dünya saadetine ulaşmak, mutlu olmak. Öyleyse haklı olmak bizi mutlu etmiyorsa biz bu iki alternatiften hangisini seçmemiz lazım? Mutlu olmayı seçmemiz lazım. O zaman bakalım beraberce ona karşı hakkımızı savunup intikam almak mı bizi mutlu eder yoksa affetmek mi? Tatbikata baktığımız zaman affetmenin her zaman bizi mutlu ettiğini görüyoruz. Onun için af barışın zekatıdır. Her zaman herkese karşı bunu kullanmalıyız. İnsanların hakkına riayet etmeliyiz. Onları kendimizden öne geçirmeliyiz. Onları sevmeliyiz ve onlar için her türlü fedakarlıkta bulmalıyız. Bu şekilde yaparsak biz huzur ve mutluluk oluşur. Kötülüğe karşı nasıl davranmalıyız diyor o zaman. İşte sevgili kardeşlerim biz evvela kendimiz onu yapmayacağız. Yapmamak istiyorsak zikre üst seviyede riayet etmemiz lazım. Ama velev ki biz yapmadık başkaları yaptı. O zaman onlardan yana davranarak kötülükleri birlikte el birliğiyle silmeliyiz, ortadan kaldırmalıyız Allah'ın izniyle. Bu da nasıl olur? Kötülüğe karşı hayırla mukabel etmekle olur. Kötülüğe karşı kötülükle cevap verirseniz hiçbir zaman sonuca ulaşamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'de kötülüğe karşı hayırla mukabele edersen bu şekilde kötülükleri azaltırsın. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü zalim mazluma yardım etmeyi anladık. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünü azaltarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim biz bir insanın kötülüğünün yaptığı kötülüklerini azaltırsak ona yardım etmiş oluyor muyuz? Evet. Allah-u Teala'nın zayını bizden istediği hakikat bu inşallah. Trabzon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dua ettiğimizde dünyalık veya ahiretlik onlara bir faydası olur mu? Açıklayabilir misiniz? Tabii ki olur ama bize faydası oluyor öncelikle. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere dua ettiğimiz zaman, o duayı başkalarına yaptığımız zaman dua etmek onların mutluluğunu dilemektir. Biz başkasının mutluluğunu dilediğimiz zaman da Allah Teala bizi mutlu eder. Dolayısıyla onlara ulaşır mı ulaşmaz mı onu bilmiyorum ama kesinlikle Allah bizi mutlu eder. İyilik yap denize at. Balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Allah her şeyden haberdardır. Bu o kişiye karşı pozitif talebimiz, duamız bize üst seviyede fayda verir ve bunu yapmamız lazım. Ama diğer insanlara da verir mi? Elbette. Arap suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ın cezalandıracağı kesin cehennemlik olduğu belli olan kimseye ne diye nasihatte bulunuyorsunuz dediğinde bakın Allah'ın cevabı ne o kişiler? Belki öğüt alırlar veya takva sahibi olurlar. Allah'ın helak edeceği, yok edeceği şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavmi niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle der. Rabbimize karşı bir özür olsun ve belki de takva sahibi olurlar. O halde hayırda insanlar arasında ayrım yapmayacağız. Herkese hayırla davranacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın bizden istediği bu. Evet. Aydın'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmese

Kısası şeriatı ifade ediyor. Onun için şeriat kısası, af, tarikatı ve kötülüğe karşılığıyla hayli mukavele etmek ise hakikati bize söylüyor. Şimdi bizim normal olarak kötülük gördüğümüz yerde elimizle onu düzeltmemiz ancak karşılık vermememizle mümkündür. Ona kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle mümkündür. Diliyle düzeltme yoluna gidenler normal olarak affedip dua edenlerdir. Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Tebliğ-i Taif'e gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalıyor ve sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, onlara beddua etmeyecek misin dediğinde Allah beni dua için değil, dua için gönderdi. Velhasıl ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi bunu yapmazlardı. Öyleyse her zaman biz herkese dua etmeliyiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeliyiz. Hadis sahih mi? Kur'an'a uygun bir hadis midir? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an'a uygun bir hadis. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide eliyle düzeltenler, onlar daimi zikrin sahipleri. Dille düzeltenler, onlar da Allah-u Teala'nın bir kötülük gördükleri yerde onun olmaması istikametinde açıklamada bulunan, beyan eden tebliğler. Kalbiyle olanlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, işin başında olanlar. Nitekim Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinden sonra 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde size de ateş dokunur. Şimdi zalim olan kimseyi sen de alkışlarsan o zaman gönülden meyletmiş olursunuz. Ama zalim kişi fakat karşı çıkamıyor, sözle de durumunu beyan edemiyor. Mesela böyle olaylar var. İnsanlar korkuyorlar. Ne eliyle düzeltebiliyorlar, ne diliyle düzeltebiliyorlar. O zaman ondan taraf olmamak için ne yapıyor? Kalbinden istemiyor. İşte imanın en zayıf noktası daha bu işin başlangıcında olan kişidir. Allah'ın izniyle. Neyse elbette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Müslüman tarifi nedir? El-Müslümü selime minel müslümine min nisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Öyleyse bir kötülük olan yerde eliyle, diğeri diliyle ve olmasa kalbiyle talep sahibi olmak durumundadır. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, nasibin kaderle olan ilişkisi nasıldır? İnsanın nasibini belirleyen faktörler nelerdir? Bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir? Sevgili kardeşlerim, kaza var ve de kader, niyet ve nasip. Şimdi kader iki iradenin birden yer aldığı her noktada kaderle karşı karşıyayız. Mesela doğumumuz kaderdir. Biz tek başımıza irademiz devrede yok. Ölüm de kaderdir. Yine bizim üzerimizde Allah-u Teala ölüm emrini vücuda getiriyor, işlem yapıyor. Dualar kaderdir. Biz talep ediyoruz ama ilahi irade devrede kabul buyuruyor. Evliya olmak kader. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama Allah-u Teala'nın

0: Bizler için tanıttığı mürşit devreye giriyor. Yani kısacası iki iradenin yer aldığı bütün olaylar kaderi vücuda getiriyor. Ama tek kişinin vücuda getirdiği bir olay da kader olabilir mi? Evet. Kamer suresinin 49. ayet kelimesinde ve min kulli şeyin ham bi kaderin leallekum tezekkürün. Kamer 49'da biz her şeyi bir kaderle yarattık. Öyleyse her şeyin bir kaderle olması da nasibin de bir kader boyutunu ifade ettiğini inne kulli şeyin hanna bi kader. Burada durum nedir? Burada kişinin liyakatı önemli. Mesela 30 kişilik bir sınıfta herkes sınıf geçmeye niyet ediyor. Ama 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. 20 kişinin niyetiyle nasibi çakışıyor. O sınıfta kalan 10 kişi onlar da niyet ediyorlar. Ama nasiple çakışmıyor. Yani muktesebatı ona uymuyor. İşte o kişinin müktesebatı, evvelki kazanımları, liyakatı o kişinin nasibini oluşturuyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Mühterem Hocam Yunus Suresinin 62, 63, 64. ve 65. ayet kelimelerini açıklar mısınız? Bu ayetlerin ruhunu teslim edenler için yoksa daimi zikre ulaşanlar için mi açıklar mısınız? Yunus 62'de Allah Teala Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın velileridir. Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. 63 ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. Lehmül müşrafil hayati dünya ve ahirete. Onlar için dünya ve ahirette müjdeler vardır. 65'e bakalım şimdi. Yunus suresinin 65. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'ındır. O işiten bilendir. Evet, la yüzün kıkavlem. Onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet, kudret Allah'ındır. Allah razı olsun. Yunus 66'ya bakacak olursak ne görüyoruz? Semalarda ve yüzünde olan kimseler muhakkak ki Allah'ındır. Öyle değil mi? Allah'tan başka ortaklara dua edenler. Derler neye tabi olurlar? Ancak zanne tabi olurlar. Onlar sadece tahmin ederler, yalan uydururlar. Evet, her şey zaten isteyerek istemeyerek Allah'a teslimdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. İzniniz olursa bir soru yöneltmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli ve devamlı olanıdır hadisini en güzel şekilde nasıl anlamamız gerekiyor? Açıklar mısınız? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanıdır. Sevgili kardeşlerim, devamlı olan tek bir ibadet var, zikir. Bugün 7 tane vasıta emre baktığımız zaman Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir ama devamlı değildir. 24 saat bunu yapamazsınız. Namaz kılmak bir zikirdir ama devamlı değildir. 7 vakit namaz ve daha ötesinde kılabilirsiniz. Oruç, devamlı oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir bu ya Peygamber Efendimiz. Hac zaten imkan dahilinde olmaz. Ve diğerleri ibadetler ama devamlı yapılabilen bir ibadet Allah-u Teala daimi zikri. Farz kılmıştı Nisa 103'te. Feyza kadeytümüs selate feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanıtı yatarken daima Allah'ı zikrederler. Öyleyse Allah'ın en sevdiği amel az da olsa sürekli devamlı olanı zikirdir. Hadisini bu şekilde anlamak mümkün. Nitekim alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir dendiği zaman da alimin uykudayken yaptığı amel zikirdir. Ama o diğer ibadetlerinin hepsinden üstündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma's salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz teslim. Birinci sual, Allah Teala neden tüm insanlara Allah'a teslim olmadan ölmeyin emrini vermiştir? Gerçekten de İki ayet-i kerime bize kesin bunu söylüyor. Bakara 132'de Allah Teala "Vasa bi ya İbrahim ve beni ve Yakub ve ya buneye inna Allah istafa lekum dine ve la tamutune illa ve entum muslim." İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakub Aleyhisselam da "Ey oğullarım, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin." Eğer Allah Teala 7 sabah 4 teslimi farz kılmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi, o zaman teslim olmadan ölmeyin manasında iradenizi de Allah'a teslim edin ve öyle ölün. Yani başka bir deyimle ölmeden evvel ölün. Ali İmran 102'de Ya eyyühellezine amenü ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Burada ey iman edenler bir hakkın takvanın sahibi olun ve siz teslim olmadan ölmeyin. Kardeşimize soru teslim olmadan ölmeyin emri niye verilmiştir? En üst seviyede Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef iki cihan saadeti. Teslimle İki can saadetinin zirvesine, doruk noktasına ulaşıyoruz. Gerçekten yedi sabah teslime baktığımız zaman bunun başında Bakara 208'de Ya eyyühellezine amenü udhulû fî silmi kâfeten, hepiniz toptan teslime girin. Ve lâ tettebi'û şeytan. Yani Allah'ın hükümran olduğu Allah'ın ülkesi söz konusu, oraya girin. Allah Teala'nın sizin için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşın. Teslimin dışında olmayın. Teslimin dışında olmak şeytana tabi olmaktır. Ve la tettebihut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Men yettebihut şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa fe ennehu ya'melu bil fahşai vel münker. Şeytan ona fuhşiyeti ve münker emreder. Allah Teala nasıl marufu emreden münkerden ne ediyorsa, iblis de tam tersi fuhşiyatı emrediyor ve münkeri emrediyor. O sebeple şeytan bize iyi bir kılavuz olabilir. Hangi şartta tam tersini yapmamız kaydıyla. Başlangıç noktasında ruhumuz bir emanettir. Allah-u Teala Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكْ مِحَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Zümer 54'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve inni billahi rabbikum maslimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olmazsınız. Öyleyse şuradan anlıyoruz ki teslim olmak Allah'ın yardımıyladır. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği hedef emirler var. Bu yeni sefa hedef emirlerin 21. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücut teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi ve 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimi gerçekleşiyor. Ama buraya ancak o hastalarla ulaşabiliyor. Ve Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği din, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Hanif dini Allah'ın teslim olma dinidir. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Evet, en üst seviyedeki mutluluk teslimle gerçekleşir. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah'ın katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla devamlı bir mücadele gerektirir. Ama teslimiyet bir cihattır. Kalın çizgilere siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz, harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah Teala kalbinizde bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda Rahim esmasıyla tecelli ederek bir dizi işlemle sizi mutlaka teslime doğru yönlendirir. İstisnası yok. İkinci sual, itaat etmeden teslim olmak mümkün müdür? Hayır. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim olursunuz. İtaat etmeyenin teslim olması hiçbir zaman mümkün değildir. Teslim, itaatın bütün cephelere yayılması halidir. Resul'e itaat, Allah Teala'ya itaatın Allah Teala'nın temel emridir. Allah Teala Nisa 80'de "Men yutur Resul'e fakat atallah." Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Allah Teala Nisa 64'te "Ama arsalna min resulin illa yuta biiznillah." Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Allah Teala Nur Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde "İtaat ederseniz hidayet erersiniz." Resulün vazifesi tebliğ. "Kul atiullah ve atiur resule. Fen tevellev fennema aleyhi ma humilu ve aleykum ma humiltum. İn tutu'u, eğer itaat ederseniz tehtedü. Hidayet erersiniz. Ma ala resule aleyhel belâ'il mubin." Resulün vazifesi tebliğ. Bizim vazifemiz itaat. O tebliğ ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor, biz itaat ediyoruz, Allah'a ulaşmayı kalben diliyoruz. O tebliğ ediyor, mürşidinize tabi olun, biz itaat ediyoruz, 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Biz o tebliğ ediyor, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, biz itaat ediyoruz, nefs tezkesiyle ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. Yani kısacası, Resul'ün görevi tebliğ, bizlerin görevi ise kesinlikle itaat. Örneğin Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Dilemiyorsak kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı emretmiş. Emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzurun namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Olayı bütünlediğimiz zaman Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah'ın veya Resul'ün önüne geçmek. Hayatımızın bir kere daha çok önemli. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Farz kılmış. Dilemiyorsak kesinlikle kendimizi Allah'tan öne geçirmiş oluruz. Mürşide ulaşmamızı Allah Teala emretmiş. Ulaşmıyorsak kendimizi Allah'tan ve onun huzur namazının imamından öne geçirmiş oluruz. Ve olay her safhada bu şekilde. Allah ve Resul'ün önüne geçmek ise kesinlikle amellerin boşa gitmesini ifade ediyor. Muhammed Suresinin 34. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Muhakkak ki inkar eden Allah'ı yolunda men edenleri, sonraki kabre verenleri Allah mağfiret etmez. Evet. Başka bir ayet-i kerime o zaman. 33'e bakalım. Evet. 33. Ya eyyühellezine aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Amellerinizi batıl etmeyin. Yani Allah ve Resul'e itaat, eğer itaat etmiyorsak ameller boşa gidiyor. La tübtü ama tübtülü amalekum. Öyleyse amelimizin boşa gitmesini istemiyorsak mutlaka Allah ve Resul'üne itaat gerekli. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, mürşidimize tabi olacağız ve her onu da Allah'ın en üst seviyedeki emrini yerine getirmeye gayret içinde olacağız. Üçüncü sual, teslimlerle bizim taleplerimiz arasında bir bağ var mıdır? Evet. Allah Teala biz istemedikçe bizi teslim almaz. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Her zaman iki rıza karşılıklıdır. Önce kul Allah'tan razı olur. Allah bundan sonra kuldan razı olur. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşıyor. Kişi Allah'a köle olmayı dilediği için Allah'a köle olmak şerefine eriyor. Öyleyse her seferinde kulun rızası önce, Allah'ın rızası sonra geliyor. Her standartta bir mutlak talebin varlığı, var olduğunu görüyoruz. Evet, kesinlikle olay bu. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Rızamızı beyan ediyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Biz mürşidimize tabi oluyoruz. Allah da mürşidimize tabi olmamızdan dolayı bizden razı. Kısacası hangi safhadaysak onun, o safhanın rızasını yerine getirmiş oluyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine teslim olmuş kabul eder. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Önce ibadetlerimiz, tabii ki namaz. Kendimizi sorgulayacağız. Ben iyi bir kul muyum? Hani namazlarımı kılıyor muyum? Namazdan, ibadetten ziyade ben iyi bir insan mıyım?
1: Allah'ın dostları, evliyaları, dünyayı isteyene ver, cenneti isteyene ver, bana seni gerek Allah'ım demişler. Allah'tan böyle şeyler istiyor musun?
2: Tabii ki Allah'a yakın olmak her Müslümanın en çok istediği şeydir. Hani hiç aklımıza gelmedi doğrusu. Dua ederken böyle daha samimi bir şeyle dua ediyoruz ama hiç bu aklımıza gelmedi gerçekten. Belki dille değil ama kalple beş vakit istediğimiz o.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
2: Dualarımızın ulaşması gerekiyor. Dualarımız, isteklerimiz.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
2: Tabii ki.
1: Allah'a yaşarken ulaşan kişilere ermiş evliya deniyor. Onlardan olmak ister miydiniz?
2: Mekke, Medine'ye, o Kabe'ye gittiğimiz zaman onu zaten hissederiz yani.
1: Ondan sonra dualarınızda en başta Allah'ım ben seni istiyorum, sana ulaşmak istiyorum der misiniz mesela?
2: Tabii ki derim. Bu da bir uyarı oldu sizden. Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken size ulaşmayı çok istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz?
3: Çok seviyoruz.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın dostu, evliyası olmayı?
3: Evet, isterdik.
4: Çok isterdik.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda belki dille değil ama kalple beş vakit istediğimiz o dedi. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Hayır. Kalbimizden geçen ama dile getirmediğimiz hedeflere ulaşmamız mümkün müdür? Mutlaka kalben tasdik, dilden ikrar ve uzuvlarla da yerine getirmektir. Evvela niyetimiz olması lazım, hedef tespiti. Sonra en niyete ulaşmak üzere bir gayretin içinde olmalıyız. Ve tabii ki mürşidin himmeti. Öyleyse bütün bunlar hepsi kalbimizden ama aynı zamanda dilden de ikrar edeceğiz. Kalbin tasdik ettiğini dil ikrar edecek. Dilin söylediyse kalp tasdik edecek. Bu şartlar altında güzele ulaşabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemenin metodu iki tane temel şart içerir. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Öyleyse dilimizle Allah'a müracaat edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ama bunu kalbinizin de tasdik etmesi lazım. Yani dil ile söylemek yetmez. Mutlaka kalbin de bir talebin sahibi olması gerekir. Allah kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek de bir nefsani tuzaktır. Allah'ın yardımı bizim imanımızın ve Allah'tan talebimizin üzerine kurulan bir köprüdür. Biz eğer gerçekten Allah'tan bir şey istiyorsak mutlaka gereğini yerine getirmemiz lazım. Demek ki dil ile ikrar, dilimizde söyleyeceğiz. Kalp ile tasdik, o dilimizin söylediği kalbimizde olacak. Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde bakıyoruz. Allah Teala seyakulul lakal mukallafuna min arabi şegaletna, savaşa katılmayan geride kalanlar şegaletna amvaluna ve ehlina, mallarımız ve çocuklarımız bizi meşgul etti. Fastagfir lana, bize mağfiret dile. Allah'a kalplerine bakıyor. Yaquluna bi elsineti ma leysa fi kulubikum. Onlar kalplerinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Yani dil bir şey söylüyor ama kalp tasdik etmiyor. O zaman o kişi dilden ağzıyla iman ediyor ama kalbiyle iman etmeyen birisi. Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde olay bu. Ya eyyüvel Resulü la yesemkellezine yusarrune fil küfri minellezine kalu amennâ bi efvâhim, dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ve lem tu'min kulubuhum, ama kalpleri iman etmiyor. Hucurat 14'te de aynı şekilde kâletil arabu amennâ, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Dille söylüyorlar. Kul lem tu'minu, hayır siz mümin olmadınız, lakin kullu aslamna, İslam dairesine girdik deyin. Ve lemâ yedhul imâne fî kulubukum, kalplerinize iman girmedi. Yani dilinizin söylediği kalbiniz tasdik etmedi. Öyleyse hedeflere ulaşabilmek mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimeti gerektiriyor. Yedi kalp şartından birincisi ekinetin alınması. İkincisi ihbatın konulması. Üçüncüsü kalbin Allah'a dönmesi. Dört nur yolunun açılması. Beş mührün açılması. Altı küfrün dışarıya alması. Yedi kalbe iman yazılması. Yedi kalp şartıyla ancak ıslah edici amellere başlayabiliyoruz. Ve de yedi nimet. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bir, kalbimize Allah-u Teala imanı yazıyor, mücadeleyim. İki, üçüncü olarak günahlar sevaba çevriliyor. Furkan 70. Ruh vücudu terk ediyor. Nebe 39. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Rahat 36. Nefs salih amel işlemeye başlıyor. Zümer 23. Ve irade güçleniyor. İşte bu şartların sahibi olan insan istisnasız ne yapmış oluyor? Yedi kalp şartı, yedi nimetle esra-i nefs yapmak suretiyle çok kısa süre içinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a kendisine ulaştırıyor ve sanki kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre teslim standartları mutlaka bir mürşide, bir resule teslim olmayı da gerektiriyor. Mürşide tabi olmak deyince ne anlıyorsun?
2: Tarikata talebe olmak.
1: Bir mürşit sizce nasıl özelliklere sahiptir?
2: Düpedüz Allah yolunda mürşit demek, ibadetle dünyayı bırakmış, yani haramsız, helali kovalayan biri bence.
1: Eyüp Sultan Hazretleri gibi var mı Allah'ın evliyaları, mürşitleri günümüzde?
2: Tabii ki vardır. Boş yaşıyoruz herhalde ya. Böyle bir şeylerle uğraşamıyor muyuz, uğraşmıyor muyuz? Tamam, Eyüp'e geliyoruz namazlarımız ama dediğiniz gibi eksiklerimiz çok.
1: Peki bu insana neler kazandırır?
2: Tabii ki çok şey kazandırır. Gerçekten hani iyi olduğunu bilmek, iyi bir yer olduğunu bilmek. Hani bunu önce tescillemek lazım. Sonra gidip orada bence kazanacağımız çok şey olur. Çünkü biz eksiyiz zaten.
4: Bize ne kazandırır? Cenneti kazandırır. Ne kazandırır? Öbür dünyamızı kazandırır tabii ki.
5: Yani ben herhangi bir yere bağlı hani tarikat altında durmayı şey yapmıyorum, yani tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp kendimce öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum.
2: Bunu hayatıma yerleştirmek isterim, mürşitleri. Neden olmasın?
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Evet. Onu kılıp perşembe geceleri Allah'ım ben sana ulaşmak istiyorum, dostlarından olmak istiyorum, bu konuda bana tayin ettiğin mürşidi gösterir misin diye talepte bulunuyorsunuz. Bunu yapmak ister misin?
2: Yapmak isterim aslında. Öncelikle bir kendimize böyle bir çeki düzen verip sonra bunu yapmak isterim. Sizin bu dediğinizi de uyuyacağım, yapacağım ilk namazımda.
0: Bir misafirimiz, ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi daha çok tercih ediyorum dedi. Bir insanın tarikat ehli olmasıyla kendi ilim tahsil etmesi arasında fark var mıdır? Elbette. Sadece kişi araştırırsa, hayatını bu konuya seferber etse, fıkhi seviyede bir bilginin sahibi olabilir. Çünkü fıkıh kalbin bu dünyaya dönük olan idrakini ifade ediyor. Ama kalbin sadece bu dünyaya dönük idraki yetmiyor. Allah Teala bizi ahirette de sorumluluk oluyor ve bize iki cihan saadetini farz kılmış. Öyle olunca hayır, yani kendi araştırmasıyla değil. Onun için Yunus ne diyor? Sevmu selat haccu zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Eğer irfan farzsa, gerekliyse bunu ancak irfan ehlinden öğrenebiliriz. Siz bir öğretmenden sadece bu dünyaya dönük olan kesimi öğrenebilirsiniz. Ama fizik ötesi irfanı mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşitten öğrenirsiniz. Mürşit olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşit olmadan mürşide tabiyet, mürşit olmadan Allah'ın bize farz kıldığı yedi hedefimin yedisi de yok. Onun için Yunus diyor ki, gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kardeşimiz diyor ki, tarikat ehli olmasıyla kendi ilmi, yani daha doğrusu ben tarikat adı altında bir yere bağlanmayı tercih etmiyorum. Kendimce araştırıp öğrenmeyi tercih ediyorum. Tarikatı tercih etmese, kendisi araştırıp öğrense ne olur? Sadece Câsiye 23'te belirtildiği gibi faydasız ilmin sahibi olur. Daha başka bir şey olmaz. İşte hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Yani kişi mürşide tabi olmadan ilmi de irfanı da hikmeti de hikmetin ötesinde mürşitten öğrenmese onun kendi kendine öğrendiği ilim faydasız ilim, Câsiye 23'te belirtilen emaniyedir. Onunla da hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. O başkalarına bir şey söylerse bu sefer de Bakara 44'te buyurulduğu gibi اَتَّامِلُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَنَا اَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara biri emrediyor da kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Görüyoruz ki istisnasız mutlak surette mürşit gerekli. Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مَنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ. Kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona iman edecek ve Allah da bu sözlere iman edenleri sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ne ile? Kalplerine ihfati koymakla. Ve Cin Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde iki tip insandan bahsediyor Allah-u Teala. وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ مِنَ الْقَاسِتُونَ. Bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. فَاَمَّ الْقَاسِتُونَ فَاَلِنْ نَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ. Kalbi kasiyet bağlayanlar cehenneme odun olacaklar. وَاِنَّوِ سَقَامُ عَلَى تَارِقَاتِ. Eğer tarikat üzere olsalardı, Cin 16'da belirtildiği gibi لَا اَسْكَيْنَا مَا غَدَكَنْ, kalplerine doyasıca bir rahmet tattırırdık diyor Allah-u Teala. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm Abdullah Berekatü Muhterem Hocam inşallah. Ellerinizden hürmetle ve hasret yapıyorum Muhterem Efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sıra kalbimizden Muhterem Hocam inşallah. Hayırlı ve mutlu Ramazanlar diliyoruz. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, aklında Allah'a teslimi söz konusu mudur? Bu konuda değerli açıklamalarınızı bekliyoruz Muhterem Hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum Muhterem Efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok sık abimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi muhterem hocam inşallah.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, aklın da Allah'a teslimi söz konusu mudur? Evet. Aklın Allah'a teslimi en üst seviyede devrin imamları için geçerlidir. Necm 3'te وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْنْ يُحَى O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. Öyleyse Allah onu konuşturuyor. Enfal 17'de وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَكَانَ اللّٰهُ رَمَى Yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın, onu biz attık. Öyleyse devrin imamları için aklın da teslimi söz konusu. Onun söylediği söz Allah'ın kendisine söylettirdiğidir. Onun yaptırdığı her fiil Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Ruhun ve şin nefsin ve Allah'ın nefsin Allah'a tesliminden sonra iradenin teslimi, aklın teslimi diye iki teslim kademesinden daha bahsetmek mümkündür. Çok özel bir durum olması bu hakikati değiştirmez. Aklın teslimi diye bir konu tasarruf rızası olarak Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Biliyorsunuz ki akıl beyne kumanda ederek bizim vücudumuzu kullanan varlığın adıdır. Akıl Allah'a teslim olduğu zaman artık bizi aklımız kullanmaz. Bize her şeyi yaptıran Allah olur. Tasarruf mertebesinin dizaynı budur. Her devirde sadece bir kişi bu makamın sahibi olur. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evet, iradenin teslimi herkes için geçerlidir. Ama aklın teslimi mutlaka sadece devri imamları için, tasarruf rızasının sahibi olanlar için geçerlidir. İster Veli Resul olsun, ister Nebi Resul olsun, tüm devrin imamları Allah'ın tasarrufundadır. 7 tane ayet bu konuda bize ışık tutuyor. İşte Araf 188, Enfal 17, Fetih 10, Necm 26, Cin 21, Necm 3, Necm 4, Nahl 127, Kasas 68 ve Tay 109, Enbiya 73, Secde 24. Bu ayette bahsi geçen olay devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğu, aklını da Allah-u Teala'ya teslim ettiğini anlıyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikirsiz bir teslimler dizisinin hiçbir şekilde mümkün olmayacağını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
7: İmanın şartlarını yerine öncelikle getirmek lazım. Hani namazımızı dosdoğru kılmak. Bunlar farz olan ibadetleri yerine getirip ondan sonra hani vakit bulabiliyorsak ya da hani sonrasında sapıtmayacağımızı biliyorsak o zikirleri de tabii ki hayatımıza dahil etmeliyiz yani.
8: Zikrin diğer ibadetlerden farkı daha da Allah'a yakın olmak, baş başa olmak, tenha bir yerde. Zikir demek bence bir köşeye çekilip kendine ait bir odan olup hani ulu orta namazdan sonra değil de ben en çok onunla mutlu oluyorum.
7: Zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil. Öncelik bunlara.
1: Neler size kazandırıyor? Neleri kolaylaştırıyor hayatınızda?
8: Ya Allah'a yakınlığımı, baş başa olmayı, zikir demek, onunla beraber ufacık bir tesbihat da olsa Allah'ımla beraberim demek.
1: Yani zikrettikçe kalbimizdeki, içimizdeki kötülüklerin o anda zikrederken temizlendiğini, ruhumuzun hafiflediğini hissediyoruz tabii ki. En büyük ibadet zikirdir diyor. Vele zikrullahi ek diyor. Bundan ne anlıyorsunuz?
7: Bizce bence namaz kıldığımızda zaten zikretmiş oluyoruz. Yani tamamen Allah'a böyle teslimiyet, zikretmek namazın her şeyinde, her ayetinde yani başka bir şey düşünmüyoruz zaten.
1: Daimi olarak Allah zikretmemizi istiyor Kur'an-ı Kerim'de. Daimi zikre ulaşırsak nasıl insanlar oluruz?
8: Güzel, cennetlik insanlar oluruz. Daimi demek, bütün demek bence.
0: Misafirimiz zikir farzdır ama namaz kadar değil, oruç kadar değil, öncelik bunlar dedi. Allah'ın farz kıldığı emirlerde öncelik sıralaması var mıdır? Evet, öncelik sıralaması her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dilek yoksa din yoktur, Kur'an yoktur, teslimiyet yoktur çünkü. Eğer kişi kalbinin Allah'a ulaşmayı dilemediyse, sabahtan akşama kadar zikrese dahi, evet, o işe nokta itibariyle sükunet bulur ama kalbine Allah'ın nurları girmez ve girmez kapalı olması hasebiyle. Dolayısıyla o kişinin işi yap bozdur yani. Yapar ve anında arkasından bozar. Öyle bir durum söz konusu değil. Halbuki Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir zikrullah'tır. Burada da bir sıralama söz konusudur. Eğer Kur'an ayetleri tilavetiyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, peşinden hacet namazı kılıp müşrine tabi değilse, o zaman hiçbir zaman nefs tezkiyesi olmaz. Allah Teala zaten sıralamayı koymuştur ama öncelikle hangi Resul, hangi Nebi görevlerine bakarsak bakalım, birinci sırada ayetlerin tilaveti, yani kişinin Allah'a daveti, daveti dinleyenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeleri esastır. Bu dilek yoksa, davet kabul edilmemişse, o kişi ne yaparsa yapsın, kurtuluşa eremez. İnsanların çeşitli fikirleri olabilir ama önemli olan Allah'ın söylediğidir. Allah'ın söylediği burada insanların söylediğine uymuyor. Dinin direği namazdır, tamam. Ama bu sebeple en büyük ibadet namazdır derseniz tamam değil. Kur'an-ı Kerim en büyük ibadetin zikrullah olduğunu buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecenizi yükselten, altın ve gümüşün farklılıktan daha hayırlı, Allah yolunda şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, Allah'ı zikretmektir. Öyleyse zikirden daha fazla bizi Allah'a yaklaştıracak gibi ibadet yok. Zikirden daha değerli bir ibadet de yok. Zikir ibadetlerin sultanıdır. İslam olmanın hatta yegane anahtarı zikirdir. Hem de yalnız zikir değil, günün yarısından daha çok, daha fazla zikir, 24 saat her an zikirle geçecek bir zaman parçasını içeren daimi zikir de kesinlikle farzdır. Zikir farzdır, müzemmil 8. Çok zikir farzdır, Asap 41 ve daimi zikir farzdır, Nisa 103. Hepsi de farz ve bu farzların mutlaka yerine gelmesi gerekir. Görüntülü bir suremiz daha var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hürmet ve hasretle mübarek elinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Açıklayabilir misiniz? Tekrar mübarek elinizden sonsuz kere öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, köleliği irade teslimi gibi düşünebilir miyiz? Kölelik hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Allah'a köle olduğunuz yerde iradeniz artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'a köle olmak, Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Yedi safa kul olmak var. İrade teslimi Allah'a köle olmayı var. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve sahip olduğunuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacaksınız. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artar. Allah Teala'nın istediği bu. Köleler normal zahiri alemde olduğu zaman eskiden kölelik şeyi vardı ve köle azat olmak istiyorsa belli bir para karşılığında yapılıyordu. köle hürriyetlerine satın alarak ulaşırlar. Biz de öyle yapmamız lazım. Kendimizi satın almamız gerekir. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda kullanarak köleliği adım adım satın alacağız. Köleliğimiz artarsa mutluluğumuz da o derecede artar. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Efendim sohbetinde bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse, dahi başının üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Evet, bir kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeden el öpse, dahi başının üstünde devrin imamının ruhunun gelmeyeceğini buyurmuştu. Bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi gayretmeliyiz? Bu durumda doğru tebliğ ve tövbe daveti nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşim, öncelikle biz insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmalıyız. Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir. Allah-u Teala öncelikle hayra davet etmemizi emri buyuruyor. Nedir o? Alimran 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ اِنْ هَمَا الْمِكَرِ Başkanın kışta zaten herkes nefsine tabi şer işleyen bir pozisyonda. Ama Allah Teala hidayetçilerini vazifeyle kılmak suretiyle insanları hayra davet eden, marufla emreden, münkerden nehyeden bir topluluk olmasını buyuruyor. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse bu durumda tebliğlerde el öpmelerini sağlamak için mi? Hayır. Tebliğlerde öncelikle Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeleri istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Onu o konuda ikna etmeliyiz. Bazen mesela anlatıyorsunuz, kişinin hastalığı var, o da diyor ki içinden geçiriyor. Ben eğer tövbe alırsam hastalığım geçer ve o zaman hastalığın geçmesi istikamet sebebiyle tövbe alıyor. Bunlar da geçerli değil. Allah emretmiş. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını emretmiş. Farz kılmış bize. İşte biz Allah-u Teala'nın bu farzına itaat ediyoruz. Rabbim sen emrettin. Ben de emrini yerine getirmek için harekete geçtim. Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Ve bu dilek de dilden değil, kalpten olması lazım. İşte biz insanların kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın emretmesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olursak, biz vazifemizi yapmış oluruz. Geri kalan da Allah-u Teala'nın ona mürşid göstermesi, kişinin mürşide tabi olması diye safhalar tamamen Allah'ın gerçekleştireceği bir husustur. Biz eğer vesile olabilirsek insanların hidayetine vesile olmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak, geri kalan Allah-u Teala'nın garantisinde gerçekleşiyor. Almanya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabii ki tövbeyi de anlatmalıyız. Allah'a ulaşma dileğinden sonra ikinci safha tövbedir. Biri diğerini sağlamasıdır, bunu da unutmayalım inşallah. Tövbeyi de anlatacağım ama öncelikle Allah'a ulaşma dileği. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, tövbe edersen de o tövbenin o kişiye fayda sağlaması söz konusu değil ve o tövbe yalancıların tövbesi olmuş olur. Almanya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin ibadetleri ve zikirleri arasında fark nedir, açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin öncelikle Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibidir. O kişi irşat makamının alâlede bir insan olmadığını, Allah'ın dostu olduğunu ve ancak Allah'ın yardımını Allah'ın dostları vasıtasıyla alabileceğimizi biliyoruz. Ne diyelim mesela şu anda güneş enerjisinden faydalanan, elektrik üreten, evinde elektriği ondan temin eden insanlar var. Ama doğrudan doğruya biz o enerjiyi alabiliyor muyuz? Hayır. İşte güneş kolektörü vasıtasıyla evvel oradan geliyor ve oradan elektrik enerjisine dönüşüm bize ulaşıyor. Biz de ihtiyacımızda o ürettiğimiz elektriği kullanabiliyoruz. Tıpkı bizimle Allah arasındaki ilişkilerde de Allah'ın mürşitleri böyledir. Allah'tan gelen yardımı bize yansıtırlar. Onlar doğrudan doğruya bir yansıtıcıdırlar. Eğer kişi Allah'ın mürşidini mürşit olarak değil, ayrıca bir kişi olarak görürse o zaman Allah o kişi üzerinde bir işlem vücuda getirmez, furkanların sahibi kılmaz. Furkanların sahibi olmayan kişinin de hedefine ulaşması söz konusu değil. Ama eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişse, o kişiyi mürşidin mürşid olarak görmüşse ona göre itaat eder, ona göre işitenlerden olur, ona göre mürşid üzerinden Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah'ın yardımı da olmadan imkansız. Zümer 54 bunu söylüyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz ona fayda sağlar mı, açıklar mısınız? Tabii ki sana fayda sağlar. Yolda olmayana Allah'tan hidayet dilememiz. Ya Rabbi merkezi hidayetine ulaştır. Talep ediyoruz. Biz herkesin mutluluğu için uğraşıyoruz. En azından onunla biz mutlu oluyoruz. Eğer o da dilese o anda, o anlama faydası dokunur tabii yani. Biz diliyoruz, kendisi de diliyorsa biz onun hidayetine vesile oluyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 172'ye göre hepimiz nefslerimiz, ruhlarımız, fizik vücutlarımız Allah'ın huzurunda Allah'a yeminler veriyoruz. Bundan sonra fizik bedenlerimiz bir anne rahminden nasıl dünyaya geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah Teala zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Yani Allah, biz mahlukuz. Mahluklar olarak bizim her işimiz zamanla, mekanla gerçekleşiyor. Ama Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah zamanı kullanmadan, mekanı kullanmadan Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlarla kalp üzerinden konuşuyor. Hepsine hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalbiyle konuşuyor. Kalbiyle konuşunca o kişi de kalben cevap veriyor. Diyor ki evet diyor. Zaten ruhun tesliminden bahsettiğimiz zaman bunun mutlak surette o nurun sahibi olması lazım kalp. Fizik vücut tesliminden bahsettiğimiz zaman o nurun sahibi olması lazım kalbin. Nefsin tesliminden bahsettiğimiz zaman keza öyle. Ve Allah Teala bir bir ruhlarımıza misak, fizik vücuttan at, nefsimizden yemin alıyor ve bunları dünya hayatını yaşarken yerine getirmemizi istiyor. Ondan sonra da bir sebeple Allah Teala bizi dünya hayatına gönderiyor. Allah razı olsun. Anne baba sebebiyle. Anne baba dünya hayatına gelişimizin sebebi. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa suresi 88'de Allah'ın saptırdığını doğru yola getirmek istiyorsunuz deniyor. Hud suresi 34'te Allah sizi azdırmak isterse deniyor. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyerek cennetten kovulmuştu. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız, açıklar mısınız? Allah Teala o kişi istemiyor, talep etmiyor. Allah Teala da onu o halde bırakıyor. Yani Allah'ın delalette bıraktığını insanlar hidayete erdirebilir mi? Hayır. ...34'te... eğer size nasihat etmek istersem, istersem şayet Allah sizi azdırmak isterse. Biz nasihat ediyoruz tamam, ama Allah bizi azdırmak isterse benim nasihatim size fayda vermez. Yani Allah'ın azdırdığı kişi kimdir? Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar Resul de nasihat etse o nasihat ona fayda vermiyor. Hangi ayet gereğince? Araf 146. Sel sufan ayetellezine ellezine tekebbüne felerdi bi gayri hakkın. وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوا سَبِيلًا Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından saptırırız diyor. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Rüşt onu görseler yol edilmezler, gay onu görseler. Öyleyse bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme davetine muhatap olmuş, daveti kabul etmemiş. Mürşide tabi olma kendisine ulaşmış, onu da kabul etmemiş. Gay yolunun müntesibi. O zaman siz gay yolundaki bir insana devamlı nasihatte bulunursanız nasihatiniz ona fayda vermez. Çünkü Allah-u Teala onu o halde bırakmıştır. Yani kendisi ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. O zaman nasihatiniz elbette ona fayda vermez. Arap 146'da zikredildiği gibi. Şeytan beni azdırmana yemin ederim diyor. Şeytan çünkü İblis'e Allah-u Teala secde emrini verdi. Secde etmedi. Ama Allah-u Teala İblis'e sordu. Doğrudan doğruya onu azdırmadı. İblis'e sordu, dedi ki ben sana secde emrini verdiğim zaman seni bu emrimi asi kılan nedir? Ben vermiştim. İblis diyor ki beni ateşten onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. O zaman huzurdan kovuluyor. Huzurdan kovulan İblis Allah'tan kendisi istiyor. Diyor ki bana müsaade et, ben onları saptıracağım. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Yani kendisi İblis istiyor yani. İblis insanların Allah'ın yolundan sapmasını istiyor ve Allah'tan müsaade istiyor. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Allah'ın müsaadeyi vermesi İblis'i azdırmak şeklinde düşünüyor. Yani kişinin kendisi bunu istiyor. Bu ayetleri nasıl anlamayız? Bu şekilde anlamalıyız. Yani insanlar

0: Mustafa'yla alakalı. Mürşidi mürşit olarak görmekle alakalı. Ama herkes ilk etapta Allah'a ulaşmayı dilediği an mürşidi yeteri boyutta idrak ediyor mu? Hayır. Tabiyetle birlikte bu idrak daha artar. Ruhun teslimiyle daha artar. Fizik vücut teslimiyle daha artar. Yani itaatiniz arttıkça irşat makamını idrak etmeniz daha da artıyor. Allah razı. Bursa'dan bir kardeşimiz toz toprak gibi pis ortamlarda zikir yapmanın bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Başka imkanınız yoksa yapabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Gaziantep'ten bir izleyicimiz Müslüman Hocam. Cennette veya cehenneme girmemiz kaza mı kader mi oluyor? Cehenneme girmeniz kaza ama cennete girmeniz kader. Neden kader diyorum? Çünkü veli olmak, duaların kabulü, bunlar kaderdir. Siz talepte bulunuyorsunuz. İlahi irade devreye giriyor ve kabul ediyor. Siz yapıyorsunuz, Allah yardım ediyor. Cennete gitmek Allah'ın yardımı iledir. Ama cehennem kişinin kendi hak ettiği Allah'ın el-Ad esmasının bir gereğidir. Yaptığı yeşer fiillerin neticesinde o cehennemi hak ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an. Her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an. Her an mutlu programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maaserva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Bu adeta Kur'an'ın ruhunu ifade eden bir sureden.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an'ın ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferans

0: Sultan, saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Fatiha.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizi beraber kıldı. Birlikte kıldı. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığından da anlaşıldığı gibi bizim için negatif olan stres ve öfkedir. Ama Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarına indirdiği emir ve nehilerin bütününe baktığımız zaman Allah-u Teala bize nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bütün bu negatif unsurlardan hepsinden kontrol sağlayabiliriz. Kendimizi sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştırabiliriz. Evvela nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin muhatabı olan insanın yaratılışına bakalım beraberce. Allah Teala bizi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık olarak dünyaya getiriyor. Evet, bir fizik bedenimiz var, bu zahiri aleme ait. Nefsimiz var, berzah alemine ait. Ve Allah'ın zatına üfürülen ruhumuz var. Üç vücut ve bu üç vücudun ikincisi olan nefsimiz muhtevasında 19 tane negatif özellik var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet vesaire. Dikkat edin, konferansımızın konusu olan öfke kontrolünü sağlamak, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi öfke ve gayzdır. İki tane düşmanımız var. Bir tanesi dış düşman olan şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizin manevi kalbindeki afetlere şeytan %100 tesir ediyor. Ve Allah-u Teala bize bir serbest irade vermiş. Bu serbest irade tahtında, cüz-i irade tahtında bizim için iki yol var. Gay yolu ve irşat yolu. Başlangıç noktasında bütün insanlar anne karnından hiçbir şey bilmiyor halde dünyaya geliyor. Yani ayetlerden gafil. Bu ayetlerden gafil olanlar son indirilen şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevası gereğince 19 negatif özelliğin sahibidirler. 19 negatif özelliğe baktığımız zaman ayetlerden gafiller, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sardis, kördürler, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalar ayrılmışlardır, gay yolundadırlar, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennem, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Kur'an-ı Kerim muhtevası için gereğince takva sahibi olabilmesi, mümin olabilmesi, hidayette olabilmesi, hidayeti dilemesine bağlı. Ve Allah-u Teala kendi katından her devirde hidayetçiler vazifeli kılıyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse herkes için farz olan hidayeti dilemek. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. İkinci basamakta Allah Teala seçilenler ve seçilmeyenler diye insanları ikiye ayırır. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar kalbi hasta olan insanlar, onları Allah Teala seçmiyor. Kalbi hasta olanlar devamlı insanlar arasında fitne fesat yayıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ve seçilen insanların içerisinde hepsi gay yolundadır. Ama bu gay yolunda kalbi kasiyet bağlayan insanlar Allah'ın katından gelen hidayetçinin davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler ve etmeyenler diye ikiye ayrılıyor. Seçilen insanlar %90'dan fazla, ama bu %90'dan fazla seçilen insanların içerisinde sadece %10'dan azı hidayet ediliyor. O zaman Resulullah'ın hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Geri kalanlar seçilmesine rağmen ölüme kadar hidayeti dilemedikleri için delalet onların üzerine hak oluyor. Ve şeytanın hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında kendisiyle birlikte cehenneme götürdüğü, bu dünyada onlara stresi, öfkeyi, bütün negatif unsurları yaşattırdığı kişiler, bir, kalbi hasta olanlar, iki, kalbi kasiyet bağlayanlar. Şeytan bunlar üzerinde hüküm ferma. Hac 53'te وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ شَيْطَانِ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبٍ. Yani şeytanın etkisi kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerindedir. Ama şeytanın kalben ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tesiri sıfırdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu kalben ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta. Allah Teala onları Rahim esmasıyla üzerine tecelli ederek peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onları mürşidine ulaştırıyor ve onlar nefs tezkiyesine başlıyorlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi evvela nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alınması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleşmesi manasına geliyor. İşte her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Allah Teala hidayete erdiren vekaleten veya asaleten devrin imamının 5 görevini Bakara 151'de açıklıyor. O size sizin içinizden bir Resul gönderdi. Bütün devrin imamları Allah'ın Resulleridir. Asaleten devrin imamı Allah'ın Nebi Resulüdür. Onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı Allah'ın Veli Resulüdür. İmam Rabbani Hazretleri, insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetle hidayete erenler, onlar asaleten devrin imamı ile hidayete erenlerdir. Kutb-ı nübüvvetle hidayete erenlerin son temsilcileri sahabedir. Ondan sonra kıyamete kadar artık nebi gelmeyecek. Hidayete eren insanların hepsi kutb-ı velayetle hidayete eriyorlar. Kutb-ı velayetle hidayete erenler, onlar veli resullerin eliyle hidayete erdiriliyor. Ama kutb-ı nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İster kutb-ı nübüvvet olsun, ister kutb-ı velayet olsun, her ikisinin de 5 görevi var. Bu görevlerden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan hayatında Allah'ın bize farz kıldığı en önemli unsur, berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Bu nefsin manevi kalbinde Şeytanın pençelerini %100 geçirebildiği 19 tane hastalık var. Ve bu 19 hastalık sebebiyle stres ve öfke içerisinde huzursuz, mutsuz bir dünya hayatı, peşinden sonra kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız en fazla olması hasebiyle hüsranda olanlar olarak cehenneme gitmemiz mukadder bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de asli unsur olarak bunlar ifade edilmişken, dünyevi ölçüler içerisinde insanların zanlarıyla yaygın stres nedenlerine baktığımız zaman insanlar kendi kafalarından birçok maddeler çıkartmışlardır. Başlıca yaşam değişiklikleri, iş ya da okul ilişki zorlukları, finansal problemler, çok meşgul olmak, çocuk ve aile, bunlar stresin sebepleridir. Yaygın iç stres nedenleri kötümserlik, belirsizliği kabul etmeme, katı düşünce, esneklik eksikliği, olumsuz kendi kendine konuşma, yaygın iç stres sebepleridir. Gerçekçi olmayan beklentiler, mükemmeliyetçilik, ya hep ya hiç tavrı. İkinci slaytımıza bakacak olursak, iş hayatında stres sebeplerine bakacak olursak, çalışma hayatında stres düzeyi %76 olarak tespit ediliyor. 10 tane stresi yaşama verilen örnekler şu şekilde ifade edilmiş. Eşin ölümü strese sebep oluyor. Boşanma stresi sebep oluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, yakın aile üyesinin ölümü, yaralanma ve hastalık, evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması ve emeklilik. Şimdi sevgili kardeşlerim, bunları ayrı ayrı bir incelediğimiz zaman, eğer bu kişi Allah'ın gözlükleriyle olaya bakarsa, aslında eşin ölümünün kesinlikle size sebep olacak bir şey yok. Ölüm haktır. Herkes için Allah tarafından zamanı ve mekanı belirlenmiş bir noktadır. Ne zamanda ileri geri, ne mekanda bir kayma söz konusudur. O zaman herkes için mukadder bir durumsa, yani ölüm kaderse ve bu kaderi Allah-u Teala oluşturuyorsa, o zaman bizim buna söyleyeceğimiz şey nedir sevgili kardeşlerim? Ya Rabbim, hayatı veren sensin, alan da sensin, burada bir strese girmeye hiç gerek yok. Öyleyse stresi oluşturan şey ayetlerden gafil olmak. Boşanma sebebi, boşanma da bir kaderdir. Neden? Çünkü boşanmada iki taraf vardır. Birisinin tespitiyle boşanma olmuyor, iki tarafın rızasıyla boşanma oluyor. Olabilmesi için kesinlikle kader unsuru devreye girmesi lazım. Kaderde bir derece kaybı olmadığına göre, o zaman buna strese gerek var mı boşanma noktasında? Hayır. Demek ki kişi doğru düşünce sahibi olmadığı zaman bu stres olayları vücut buluyor. Evlilik ayrımı, hapis cezası, tabii insanlar nefsani bir hayatı yaşarlarsa, nefslerine uymaları hasebiyle etrafa zarar verecekleri için zaman zaman bu zararın gerektirdiği cezaları da hak edeceklerdir. Yakın bir aile üyesinin ölümü yine aynı şekilde ölüm kaderdir. Yaralanma veya hastalık, musibetler, bunlar aslında Allah-u Teala'nın imtihanlarıdır. Evlilik, iş kaybı, evlilik uzlaşması vesaire, yani olaylara baktığımız zaman hepsinin arkasında ayetlerden gafil olmak var. Sevgili kardeşlerim, asabiyet sıralamasında baktığımız zaman özellikle Türkiye dünya ikincisi. Birinci sırada Lübnan, ikinci sırada Türkiye var. Yine en öfkeli iki ülke. Bu sıraya baktığımız zaman da 2023 Küresel Duygular Raporu'na göre Türkiye %48'lik oranla dünyanın en öfkeli ikinci ülkesi olmuştur. Birinci ülkesi galiba Lübnan, diğeri de Türkiye. Pozitif deneyim yaşayan ülkeler araştırmasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada da yine küresel duygular raporuna göre en az pozitif deneyim yaşayan ülkeler sıralamasına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, Afganistan'ın arkasından gelen ikinci ve üçüncü ülke olmuştur. Altıncı slaytımıza geçimsizlik ve tahammülsüzlük had safhada. Toplum olarak sabırsızlığımız çok. Evde, iş yerinde, trafikte, neredeyse her yerde şiddetle karşı karşıyayız. Artan cinayetler, kavgalar, tedirginlik, bütün bunlar hepsi dünyevileştirmenin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların birbirlerine karşı acımasız olmaya başladıklarını görüyoruz. Yani toplumsal yozlaşma insanların birbirine karşı davranışlar sergilemesiyle gerçekleşiyor. Halbuki Allah'ın gözlükleriyle bakıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik söz konusuysa peşinden mutlaka yardımlaşma geliyor. Yardımlaşma varsa huzur ve mutluluk söz konusu. Stresin sonuçlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Sinirlilik ve öfke, depresyon, genel mutsuzluk, olumsuzlukları hep görme, sadece olumsuzlukları görmek, endişe, hafıza problemleri, zayıf yargı, anksiyete ve ajitasyon, yalnızlık ve izolasyon, fiziki, zihinsel ve duygusal sağlık sorunları, bütün bunlar hepsi negatif unsurlara karşımıza çıkıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konudaki hadislerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misiniz? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Ömer İbni Ömer'den rivayet eden bir hadiste bir mümin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumundan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yok. Yani en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Pehlivan güreşte insanları yenen değil, asıl pehlivan öfke anında kendisine hakim olandır. Hadiste zikrediliyor. Bir başka hadiste Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, "Ya Resulullah, bana kısa bir nasihatte bulun, uzun olmasın, ta ki nasihatinizi unutmayayım," der ve bu sözünü birkaç kere tekrar eder. Samimi bir hal içinde unutkan halini dile getirerek nasihat isteyen bu sahabeye Allah Resulü şöyle buyuruyor: "La tagdab," yani öfkelenme. Öyleyse bir insana en kısa nasihat neymiş? Öfkelenme. La tagdab. Bir başka hadiste Allah Resulü, Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza göstermesi insan olur mutluluğundandır. Allah'tan hayırlı olmanı istemeyi bırakması, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini öfkelenmesi ise insan olun bedbahtlığındandır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, insanların hangisi daha fazileti ya Resulullah deyince, temiz kalpli doğru sözlü olan herkes. Ya Resulullah doğru sözlü olanı anladık. Ya peki temiz olan kişi kimdir? O kalbinde asla günah taşkınlık, nefret, samiyetsizlik, afetleri bulunmayan insandır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Resulü buyuruyor ki, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Hediyeleşiniz, zira hediye kalpteki kin ve nefreti giderir. Sizden önceki toplumların derdi elemi size bulaştı, haset ve kin. Kin beslemek kökten kazıyan şeydir. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki başlangıcımız herkes nefsi emmarede ve ayetlerden gafil olması halinde bile 19 tane negatif özelliğin sahibi. Herkes gay yolunda, ama bu gay yolunda insanları Allah Teala şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Delalette olan 19 negatif özelliğin bütün insanları kendisine ulaştırmak ve kamil insan kılmak için yaratmıştır. Ama bu kamil insan olma noktasında irade beyanında bulunanlar kimlerdir? Onlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz delalettesiniz ey insanlar, hidayete erdirdiklerim müstesna, dilen ki sizi hidayete erdireyim. O zaman kişinin ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor bu kişiye. Beşinci basamakta o kişinin gözünden hicaben mesureyi kaldırıyor. Mürşidi mürşit olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı kalıyor. Mürşidin sözlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Mürşidin sözlerini kendisine mal ediyor. Allah ekineti kaldırıp ihbatı koyuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki sadece bir tek dilekle hepimizi cennetine almak istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulallah cenneti? Beni istemeyen cenneti istememiştir. Kimdir mürşidi istemeyen? Mürşidi istemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Yani bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler ise cenneti istememiştir. Kimdir Allah'ın Resulüne karşı gelen? Allah'ın davetine icabet etmeyen, Allah'ın Resulüne asi olur. Onun için Hazreti Ömer şaşıran o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, meylediyor. Bir tek dilekle o kişi ya Allah-u Teala mürşid sevgisini veriyor ve mürşidi kendisine tanıtıyor. Ama mürşidin sevgisini o kişinin kalbine vermesi bir dilektir. Fakat mürşidine ulaşmak ise bir hacettir. Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırabilmesi için kalbine hidayetle ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Kaf 33. Göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Enam 125. Ve kişi zikretmeye başlıyor. Kainatta ki tek şifre Allah ismini tekrarı. Bu bir şifredir, bu bir koddur. Kim bu şifreyi kullanırsa, kullanan kişi dört kalp şartının sahibi ise Allah-u Teala Bakara 156 ve 150'de zikrettiği gibi onlara bir musibet isabet ettiği zaman mutlaka biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. O zaman dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman selavat ve rahmet göğsüne geliyor. Selavat taşıyıcı, rahmet kalbe girici. %2'lik rahmet kalpte oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis 16'ya göre ve hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan göre Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ediyor. Huşu sahibi olan hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişiye Allah-u Teala mutlak surette mürşidi gösteriyor. İşte mürşide tabi olmak tam 7 ayet gereğince farz. Evet, mürşide tabi olduğum noktasında ayetlere baktığımız zaman Ali İmran 31'i görüyoruz. Enam 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Mürşide tabi olmak farz. Çünkü ancak mürşide tabi olmakla nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapabiliriz. Mürşide tabi olmadan bir hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılmaz. Mürşide tabi olmadan hiç kimse şeytana kul olmaktan kendisini kurtaramaz. Günahları sevaba çevrilmez. Mürşide tabi olmadan hiç kimse 7 kalp şartının sahibi olup nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak asıldır. Allah'a ulaşma dileğiyle onun kalbine Allah mürşid sevgisini koyuyor. ve dört kavşağın sahibi olan kişiyi de mürşidine ulaştırarak yedi kalp şartıyla o kişi nefs sezgisine başlıyor. Mürşitsiz hiç kimse nefs sezgisini yapamaz. Sevgili kardeşlerim, mümin olmanın yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimete baktığımız zaman yedi inan şartıyla hiç kimse cennete giremez. Ama yedi inan şartının sahibi olanlardan her kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalben ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılıyor ve dört kalp şartının sahibi olan kişinin kalbine rahmet giriyor ve huşu sahibi oluyor. Haccet namazı huşu içerisinde kılan kişiye Allah mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olduğu an kalbin mühürü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor. Kalbe iman yazılıyor. Ve Resulullah'ın hadisinde zikrettiği gibi en nezafetü minel iman, temizlik, nefs sezgisi imandan gelir. Buna paralel devrin imamının ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Kalbine iman yazılır. Günahlar sevaba çevrilir. Ruh vücudu terk eder. Fizik vücut kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesine başlar kişi ve irade güçlenir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, tövbesini gerçekleştiren bir insan 15 bin zikirle nefsi emmareyi geçer, ruh birinci gök katına ulaşır. 17 bin zikirle, yani nefs tezkiyesini sağlayan olay zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Nefs-i levvameyi geçer. 19 bin zikirle ruh 3. gök katında, nefs-i mülheme. 21 bin zikirle ruh 4. gök katında, nefs-i mutmaine. 23 bin zikir ruh 5. gök katında, nefs-i maraziye. 25 bin zikir ruh 6. gök katında, nefs-i mardiye. Ve 33 bin zikir ruh 7. gök katında, nefs-i tezkiye. Öyleyse 7 kademeden nefs-i tezkiyesinin sağlanabilmesi için ruhun da 7 tane gök katı yükseldiğini görüyoruz. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Teslimlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi için mutlak surette 7 kademede nefs-i tezkiyesi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes delalette. Bu delalette olanlardan her kim kalben ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala huşu sahibi olan kişiye mürşid gösterir. Mürşidine tabi olan kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmesi sebebiyle nefs tezkiyesiz ruh Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala da bunu garanti ediyor. O zaman Allah o kişinin yedi kademede nefsini Allah tezkiye ediyor. Yedi kademede nefsini Allah tezkiye ediyor ve ruhu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle o kişinin stresli hayatına son veriyor Allah. Stres, evvela nefretin kalpteki yerleşmiş hali kindir. Kin strese dönüşür. Toplumsal olaylara baktığımız zaman özellikle iş dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuzuz. Ama eğer şu anda kardeşimiz dış dünyamızda başka insanlarla olan ilişkimizdeki kavga sebebiyle evvela biz insanlar nefsimize uyarak zulmediyoruz. Zulme uğramamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam almamız hasebiyle mutsuz huzursuzuz. İntikam alamazsak şuur altı sebebiyle huzursuz ve mutsuzuz. Ve bunlar arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz toplumsal olaylarda. Ama sevgili kardeşlerim, eğer biz kalben ulaşmayı dilemiş, yedi kademede nefsimizi tezkiye etmişsek, o zaman iş dünyamızda kavga %51 bitmiştir. Şeytan sadece %49'una tesir ediyor. Burada olduğu gibi. %51 nefsimizin manevi kalbi arınmıştır, tezkiye olmuşuz. Başka insanlarla ilişkimizde de uzlaşma sağlayabiliyoruz. Artık eskisi gibi herkesle kavga eder halde değiliz. Affedebiliyoruz. Allah ile ilişkilerimizde %50 bir oranında Allah'ın emirlerini yerine getiren yasak olan fiilleri işlemiyoruz. Ama bu yetmez. Öfkeli hayatı da sıfırlamak, öfke kontrolünü de sağlayabilmek için mutlak surette fizik vücut teslimine ihtiyaç var. Allah Teala Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 134. ayet kelimesinde ne diyor? Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّٰي وَدَرَّٰي وَكَازِمْ عَيْزَ وَعْفَنَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Öyleyse ilk nefs tezkiyesiyle insanları affetmek var. Nefs tasfiyesinin birinci safhasında, yani fizik vücut teslimde ise öfkeyi yutmak var. O zaman sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan hayatını tarumar eder. Bu dünya hayatını bizi huzursuz ve mutsuz kılan öfke, ahirette bizi cehenneme sürükleyen öfke sebebiyle kaybettiğimiz dereceler sebebiyle öfkeden kurtulmak istiyorsak, zor mu çok kolay. Stresten kurtulmak bir dilektir. Ama öfke kontrolünü sağlamak ise istisnasız 18 saat zikir, ama bu çok zordur. Fakat bu zor olan dik yokuşu aşmadan da öfkeyi yutan birisi olmak istiyorsak o mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl? Başkalarından yana davranarak. Yani kısacası onların haklı sebeplerini, kendimizin haklı sebeplerini tespit etmek suretiyle, her konuda onlardan yana tavır koymak suretiyle. O zaman bu bizi gerçekten öfkeyi yutan duruma getirir mi? Evet. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, öfkeyi yutanlardan olmak istiyorsak öfke sırasında oturmamız, yatmamız ve öfke noktasında öfkenin bize galebe etmemesi için zikretmemiz lazım. Öfke ile kalkan zararlı örtür. Yani ne demektir? Öfkeli insan daima derecat kaybeder. Ama sevgili kardeşlerim, biz o öfke sırasında zikre başlarsak, şeytanın kapısını zikirle kilitlediğimiz an kesinlikle o kontrol sağlamış oluruz. O zaman bugün toplumları kemiren haset ve kinin üstesinden gelebilmek neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın bize gösterdiği müşride tabi olduktan sonra zikir, çok zikir, çok çok zikir ve en üst noktada daimi zikir. Ama çok çok zikirle öfke kontrolünü sağlayabiliriz. O zaman sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle stres ve öfke kontrolünü sağlamak mümkün mü? %100 evet. Her kim ki hayatında aile saadetini yaşamak, başka insanlarla ilişkilerinde huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatını yaşamak istiyorsa, stresten beri, öfkeden beri bir hayat onu bekliyor. Neyle? Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı ben de diledim. Ben de tövbemi alıp stresi ve öfkeyi hayatımdan sıfırlamak istiyorum diye bir talebin sahibi olan kişi buyursun, hazırsa söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda, yaptığım günahlardan tövbe ederek, ve Allah'tan mağfiret dileyerek, ve Allah'ın emir ve yasaklarına, uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine, kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, devrin imamına, ve onun vekilinin emirlerine, itaat edeceğime, yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasere var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha maasalavan.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz üç çeşit tövbe. Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. Ve yine eğer günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder günah işleyen ama Rabbinden tövbe istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdı. Dini hayatımızın yedi safa farzından bir tanesi de mürşid önüne yalan tövbedir. Altıncı safhası da Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuhtur. O halde dini hayatın yaşanabilmesinin olması olmaz şartı gerçekten tövbe olarak karşımıza çıkıyor. Nebile Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşid önüne yalan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte kişinin nefsine uyarak işlediği günahların tövbeyle sona ermesi bu tövbeyi nasuhu ifade ediyor. Tövbe-i nasuh, tövbeyi sonlandıran bir çeşit tövbedir. İşte bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman üç çeşit tövbe, bir mürşidin davetiyle gerçekleşen tövbe, mürşid önünde olan tövbedir. İki, muhlislerin Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbe, bu tövbe-i nasuhtur. Bir de kişinin münferit günahlarından dolayı Allah'a olan müracaatı talebiyle kendi kendine yaptığı bir tövbedir. Birinci soru Allah-u Teala yaptığımız her tövbeyi kabul eder mi? Kur'an-ı Kerim'de araştırdığımız zaman galiba yedi halde tövbenin kabul edilmediği durumu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. İşte o tövbesi kabul edilmeyen slaytımızı devreye alırsak, evet, Allah Teala evet kelime-i şehadet getirip tövbesi kabul edilmeyenler. Ali İmran suresinin 90. ayet-i kerimesinde kişi Nisa 137'ye göre amin oluyor, sonra tövbe ediyor, sonra amin oluyor, sonra küfre düşüyor. Sonra küfrünü hatırlıyor. Üçüncü defa fıska düşenlerin tövbelerini asla Allah kabul etmez. Nisa suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlardan birine kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işlerin, kötülük yapanların gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesini Allah tövbe olarak kabul etmiyor. Yani hayatın bunca günah işliyor ama sekerat hali gelince ben tövbe ettim bu geçerli değil. Nisa 48'de ona şirk koşularını bağışlamaz. Bunların tövbesini kabul etmez. Nisa 168'de kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanların tövbesini kabul etmiyor. Enam 158'de Rabbinden bazı ayetler, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda sağlamaz. Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Ve Mümin Suresinin 85. ayet-i kerimesinde şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda sağlamaz. Görüyorsunuz ki tövbenin kabul edilmediği haller 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. İşte Fatır 5'te Allah Teala bizi uyarıyor. Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın fe la tegurenekum el hayati dünya fe la yugurenekum billahi el gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanları, onlar dünya hayatının önüne geçirenlerdir. Şeytanın kendisini aldattığı insanlar, şeytan insanları Allah'ın affına güvendiriyor. Sen günah işle nasıl olsa Allah-u Teala gafur ve rahimdir. Her iki halde de Allah-u Teala bizi uyarıyor. Ama öbür yandan Zümer 53'te de en büyük günahlar işleyenler dahi affımızdan ümit kesmesinler. Birisi Allah-u Teala insanların bulundukları seviye onların asıl kalp yapıları, Allah'ın onların günahlarını affetmesi konusunda karar varamasındaki en büyük amildir. Eğer bir insan günah işlemişse, bundan pişmanlık duymuşsa, bu günahını bir daha işlememek konusunda iradesiyle azami gayreti sarf ediyorsa, Allah-u Teala'nın o kişinin günahını affetmesi çok kuvvetli muhtemeldir. Ama Allah-u Teala burada bir garanti vermiyor. Allah-u Teala affedicidir ancak bazı şartlar vardır. Bir kişinin Allah'ın davetine icabet ettiği takdirde Allah'ın da onun davetine icabet etmesi söz konusudur. Bakara 186 İzâ se'aleke ibâdî hannî fennî qarîbin vücûbû davete daizâ dâni felyestecibûlî velyûnubî. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah kimin yaptığı tövbeyi kabul ediyor, duasını kabul ediyor? Allah'ın davetine icabet edenlerin. Allah Teala kalbinizden ne geçtiğini en iyi bilendir. Siz Allah'ın davetine icabet ediyor, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala da sizin duanızı, tövbenizi kabul ediyor. İkinci sual, Allah'ın tövbelerimizi kabul etmesi için ne yapmalıyız? Allah insanların tövbeleri kabul bir şarta dayalıdır. Mümin olmayanların tövbelerini kabul etmeyiz. Yani Allah Teala ölçü veriyor. Mümin olmak veya olmamak. Mümin olmak zannedildiği gibi sadece Allah'a inanmak şartıyla bağlanmamış. Kişiyi hak mümin haline getiren şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse günahların affedilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Mutlaka sonuç alacaktır. Allah onun mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve bir insanı cehennemin karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbe bir mutlak garanti oluşturuyor. İşte mürşid önünde yapılan tövbeyi Allah-u Teala'nın kabul buyurduğunu tam 7 tane ayet-i kerime bize söylüyor. Veya başka bir deyimle 7 şahidin huzurunda yapılan tövbeyi Allah-u Teala mürşid önüne yapılan tövbe olarak değerlendiriyor ve kabul buyuruyor. Evet. Tövbe merasiminde kişinin şefaatinde 7 şahit vardır. Allah 1. şahittir. Devrin imamı 2. Devrin imamın ruhu 3. Arşı tutan melekler 4. Mürşidin kalp gözü 5. Kiyamın ketven melekleri 6. Ve kişinin amel defteri 7. Üçüncü sual, her insan nasıl tövbesi yaparak günah işlemekten vazgeçebilir mi? Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bahsi geçen tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Bu davete muhatap olanlar Allah'ın muhlis kullarıdır. Yani kalbi 14 kademeli müzeyyen olan kulunu Allah-u Teala tövbe-i nasuh'a davet ediyor. Öyleyse herhangi bir insanın tövbe-i nasuh'a ben tövbe ettim demesi o kişi tövbe-i nasuh standartlarına ulaştırmaz. Kişi daim zikre ulaştığı zaman Al-İmran 190-191'de Li'ulü'l Elbab Ellezine yezkurunallaha kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O zaman o kişi 4 vasıf ve 3 tane sonuç şartının sahibidir. Her ne kadar günümüz din öğreticileri camilerde hadi gelin aşk ve şevkle tövbe-i nasuhla tövbe edelim deseler de hiç kimse tövbe-i nasuh tövbesini kendi kendine yapmak yetkisinin sahibi değildir. Nasuh tövbesi Allah'ın davetiyle gerçekleşen bir orgudur. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Davet edilenler muhlis kullardır. Allah-u Teala'nın tövbesini nasuhla tövbe edin demesi tövbe eden kişinin muhlis olduğunun kesin işaretidir. Kim tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ederse bu kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay artık bu tövbeyi bozamaz. Tövbe-i nasuhun neticesinde kişi salah makamına adım atar. İşte tekrar ediyoruz. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Bu mürşit önüne yapılan tövbedir. Ama güneş batıdan doğmadıkça da kesin tövbe sona ermez. Öyleyse tövbeyi sona erdiren tövbe-i nasuhtur. Mevlana her zaman akıl tövbe eder, nefs de tövbeyi bozar. Öyleyse nefsin var olduğu süre içerisinde her zaman kişi tövbesini bozabilir. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle o kişiye Allah'ın emirlerine isyan, Allah'ın yasaklarına işletmeye götürür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorulara yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 çeşit tövbeden bahsediyor ve yaptığımız tövbelerin bizi kurtuluşa ulaştırması için öncelikle hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Herhalde iyilikler yapıp işte İslam'ın farzlarını yerine getirip tövbelerimizi edip eğer günahımız varsa ondan sonra dua etmek.
3: Namaz yoluyla daha çok kolay ulaşabileceğini düşünüyorum ama namazı kılarken hadi çıkar anlamında değil de içinden gelip kalpten gelip.
4: Allah'a ulaşmak deyince Allah'ın ta kendisine değil de Allah'ın vaat ettiği cennet olur, Allah'ın verdiği nimetler olur. Bunlara ulaşmayı bize vaat ediyor olabilir.
1: Bu dileği yapmak o ermişlerin yoluna girmek demek oluyor. Nelerini erdirmişler? Ruhlarını nereye erdirmişler? Allah'a. Bu yüzden ermiş evliya. Yani eğer biz de onların yolunda gitmek istiyorsak Allah'ım ölmeden ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dileği yapmamızı istiyor. Yapabilir misiniz siz de?
2: Ben dileklerini zaten biliyordum hani bunca yıl boyunca. Ve açıkçası hani bu yolda pek bu aşama kaydetmedim. Yani zaten biliyorum, istiyorum. Ama işte iş uygulamaya gelince insanlar bir üşengeçlik oluyor, boş vermişlik oluyor. Bir de belki gençlikten dolayı insanlarda bir şeylik var, böyle bir kötülük var.
4: Niyet önemli. İlk önce dilemek ve bunun için uğraşmak önemli.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı.
4: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
1: Ne hissettiriyor bu dilek size?
4: Şu an kısmen manevi olarak rahatlamış bulunmaktayım. Çünkü bunu uzun bir zamandır demiyordum. Şu an bir ferahlık geldi diyebiliriz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda bu dileği biliyordum. Ama bunca yıl pek bir aşama kaydetmedim. İş uygulamaya gelince insanda bir üşengeçlik, boş vermişlik oluyor. Allah'a ulaşma dileğini yeterince önemsememek nelere sebep olur? Tabi Kur'an-ı Kerim'de bunun sonuçlarını Allah Teala veriyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kişi dünya hayatını yaşarken lika Allah'ı inkar ederse o kişinin Allah adına daha doğrusu din için yaptığı bütün ameller boşa gidiyor. Kehf 105. Ulâike lezîne keberu bi âyâti rabbihim velikâhi habitet âmâluhum. Yetmez. Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ كَبَرُ بَعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاهِ اُولَٰئِكَ يُسُ رَحْمَةِ رَبِّ Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Kimdir Allah'ın rahmetinden ümit kesenler demek ki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Ömer 53'te Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz demekle Allah bize ne demiş oluyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bu hakikati, hidayeti bize açıklıyor. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi bir dilektir bu dileğin kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Allah her zaman bu dileği sizde oluşturmayı ister. Şeytan ise size tesir edip Allah'a ulaşmak dileğini yok etmeye çalışır. Gerçekten de öyle. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde bir istiyor ki beni azınmana yemin ederim. Onların sıratı müstakimine oturacağım. sağdan, soldan, önden, arkadan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım. Ama bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde dünya hayatını bize güzel gösteriyor. İşte Hazreti Ömer'in şaşara bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşara bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşara bu insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. Kimdir meyledenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtuluşa ulaşmıştır.

0: bizim aklımızda kalan açık sorulara veya niye tevbe etmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum o rehberlerin. Çünkü yani onlar belki ermiş kişiler, çok fazla kitap okudukları için çok bilen şeyler. Onların seviyesine ben kısa sürede ulaşamam. Ama onlardan bilgi alarak benim hani ihtiyacım olan kısımları, tevbe etmem gereken konularda bana yardımları dokunup hani benim iyileşme sürecimi hızlandırabilirler.
1: Yani ben mürşit olarak birine ihtiyaç duymuyorum bence. Yani insan kendisi olarak tek başına da Allah'ın huzuruna gidip biraz şey yapabilir yani, tövbe edebilir.
2: Ama Allah-u Teala mutlaka Kur'an-ı Kerim'de insanlardan bir ipe tutulun demiş. Tövbe etmeyenler için veli mürşit bulunmaz demiş. Yani mesela Yunus Emre gibi birisi hayatınızda olsun istemez miydiniz?
1: İsterdik tabii ama öyle insanlar çok eskide kaldı ya. Allah onların kalbine öyle bir şey vermiştir ki yani onlar dünyavi olan her şeyi bir yana bırakıp sadece kendini Allah'a adamış insanlardı. Yani isterdik öyle birilerini tanımak, öyle birilerinin yoluna gitmek, onların yanına gidip ibadet etmek, arkalarında namaz kılmak ama şu an şu zamanda öyle birileri yok bence.
3: Misal-i mürşit konusunda öyle insanlar çok eskide kaldı. Bence şu zamanda öyle birileri yok dedi. Günümüzde Allah'ın tayin ettiği mürşitler yok mudur? Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklamalarına bakacak olursak her zeminde, her yerde ve her zamanda var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mürşit konusundaki hadisleri, benden sonra Nebi gelmeyecek ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Öyleyse buradan şunu anlıyoruz, her devirde devrin imamı var. Devrin imamı hidayete erdiren en üst seviyedeki mürşittir. İkinci hadis-i şerif, benden sonra Nebi yok ama alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse bu hadis-i şerifte Resulullah'tan sonra her kavmin işaretinde ardı arkası kesilmeksizin veli mürşitlerin, veli resullerin olduğunu buyuruyor. Üçüncü hadis, size ruhu verenler gelecek, arayın bulun. Bu da devrin imamına işaret buyuruyor. Dördüncü hadis, sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Veli müşrikler olacağını buyuruyor. Ve bütün bu hadisler bize her devirde kesinlikle Allah'ın veli müşrikleri olduğunu açıkça ifade ediyor. Beşinci hadis, her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Ve daha bunun gibi birçok hadis-i şerif. Öyleyse günümüzde Allah'ın tayin ettiği müşrikler yok mudur? Kesinlikle vardır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsini itiraf ediyorlar. Geldi. Enbiya 73'te ise her devirde hidayete erdiren Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resul'ün ardından veli Resullerini seçilen vekaleten devrin imamının da Sevze 24'te olacağını buyuruyor. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Ama bir de devrin imamın dışında kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler de onlar da hidayete vesile olanlardır. Biz her devirde kesin mürşit vardır. Allah Teala'nın her devirde mürşitleri vardır. Bir mürşide tabi olmadan o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik bedenini Allah'a teslim edebilir, ne nefsini teslim edebilir, ne de İradesini teslim edebilir ki dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse mürşitsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşitler bu açıdan önemli kişilerdir. Onun için Allah-u Teala mürşidinin tabiyetini farz kılmıştır. Mürşidine tabi olmayanların delalette kalacağını tam 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklıyor. Evet, mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. Kimdir delalette olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. O zaman delalette bırakılan hidayetçi kendisi için olmayan kişiler 10 grup ayet gereğince onlar delalette ve 7 grup ayet-i kerime gereğince bu delalette olanların gideceği yer cehennem. Onu da hemen devreye alalım. Mesela Kur'an evet delalette olanın gideceği yer cehennem ayetleri gayet açık. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadeniz olursa size bir sual arz edecektim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Mürşit önünde yapılan tövbenin süresi

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrarlayacak olursak, mürşid önünde yapılan tövbenin bir süresi var mıdır? Kişinin tövbeyi yapabilmesinin süresi hayatta olduğu süredir. Öldükten sonra bir mürşidin önünde tövbe artık geçerli değildir. Mümkün de değildir. Ama kıyamete kadar geçen bütün devirlerde tövbe yapılabilir. Kişi hayatının hangi noktasında olursa olsun tövbe edebilir. Tövbesini 100 defa evvelce de yapmış olduğu tövbeleri 100 defa bozsa da önemli değildir. Mürşid önünde yapılacak tövbe olan tövbe onun geçmiş bütün günahlarını bir anda yok edecek ve sevaba çevirecektir. Mevlana diyor ki gel ne olursan ol gel. İster kafir, ister put mecusi, ister putperest ol. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Ümitsizler kimlerdir? Ümitsizler Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar edenlerdir. O zaman ümitsiz olmayanlar kimlerdir? Allah'a ulaş, Allah'ın ayetlerine iman eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Mevlana diyor ki, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir demekle, bizim dergahımızda yer alanlar, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, mübeşşirat nedir ya Resulullah? Salih rüyadır diyor. İşte kim kalbine ulaşmayı diler, 12 tane ihsanla hacet namazını kadar mürşidini Allah'tan sorarsa, Maide 35'e göre Allah Teala ona mürşid gösterir. Mürşidin gösterilmesi bir salih rüyadır, mübeşşirattır. Allah razı olsun. Kurumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de tövbe-i nasuh olarak geçen, bir daha bozulması mümkün olmayan tövbeye ulaşabilmemiz için nefsimizin kalbini tertemiz yapmamız emredilmiş. Sizce nefs nasıl temizlenir?
3: İnsan niyet ettikten sonra bunu kalben hani diledikten sonra bence yapabilir. Niyet ettikten sonra bir sürü haramdan ya da kötü yoldan geri dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bence.
4: Allah'ın yani zaten yapmaya dedikleri şeyler var, kurallar var. Yani bunlar zaten hani zevk veren şeyler genelde. Bunları insan istiyor, insan nefsi istiyor. Yaptıkça hoşuna gidiyor, hoşuna gittikçe daha çok bunlar yapmak istiyor, tekrarlamak istiyor. Aslında hani bunlara bir kural koyarsak, bunları yapmamaya başlarsak bir sevilden sonra işte hani nefis körelmeye başlıyor. Bunları artık istememeye başlıyorsunuz.
2: Allah-u Teala bunun yanıtını yine Kur'an'da veriyor ve nefsin kalbini temizleyebilecek yegane amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu söylüyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Zikir yapmanın faydaları nelerdir?
3: Allah'ın varlığını ya da onun yolundan gitmemizi bizim kafamızdan çıkarmaz. Sürekli bizim zihnimizde olur.
5: Huzur veriyor. Ben de bir ara şey namaz kılıyordum fakat ama kılmıyorum. Yani 5 saatimden yetinmiyorum bazı yerlerle. Onu kötü hissediyorum.
4: Zikir yaptıkça aslında Allah hep aklımıza geliyor. Hep Allah düşüncesiyle yaşıyoruz. Allah düşüncesiyle yaşayınca da hani bir nevi günahlardan uzak duruyoruz. Nefislerimizin isteğinden uzak duruyoruz. Hani bu sayede bize faydası var. Kolaylığı da her zaman yapabiliriz diye düşünüyorum. Yolda yürürken, otururken, belki uyumadan önce hani ekstra belki abdest almamıza gerek yok. Sonra çok zengin olmamıza gerek yok. Bir şey harcamamıza gerek yok. Ondan daha kolaylığından ve herhalığından dolayı ekstra bir yeri olabilir.
1: Müslümanın nefsinin temizlenmesi konusunda yedikten sonra bir sürü kötü yoldan dönülebilir. İnsanın iradesiyle alakalı bir konu. Nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Mürşidine tabi olan kişi 4 tane hidayet birden başlıyor. Bir ruhun hidayeti, ruhun fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmaya başlaması, nefsin hidayeti, nefsin tezkiyeye yani ıslah edici amellere başlaması, iradenin hidayeti ve iradenin güçlendirmesidir. Öyleyse nefsimize söz geçirmek için irademizi nasıl güçlendirebiliriz? Zikirle. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe ederse, Allah-u Teala mutlaka bu tövbede o kişi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi kılar. 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibi olmak, o kişinin üzerine Allah'ın rahim esması ile tecellisi ve gereken dört tane hidayetin başlamasıyla bu olur. İradeyi güçlendirmenin yolu zikir yapmaktır. Ne kadar çok zikir yaparsak o kadar çok yanlışları işlemekten kendimizi kurtarabiliriz. Zikir herkes için verilen Allah'ın temel bir emridir. Bu sebeple herkes zikir yapar ama zikrinin kendilerine fayda sağlayacağı, tesir edeceği insanlar amen olanlardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar zikir yaparsa yapsın, kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikirle huşuya ulaşır. Mürşidine ulaştıktan sonra zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi yapar. İradesi de bu istikamette devamlı olarak daha güçlü olur. İrade güçlenmeye başlar inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli Cappar hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadisi şerifinde bizlere hangi mesajı vermektedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sizler günah işlemeseydiniz sizi yok eder, günah işleyen ve istiğfarda bulunan bir toplum yaratırdık. Hadis-i şerifinde bizlere hangi mesaj verilmektedir? Sevgili kardeşlerim, günah işlemeyen meleklerdir. Ama insan meleklerden üstün. Günah işleyen ama tövbe istiğfarda olan bir toplum. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir toplum yaratırdık. Allah-u Teala her zaman bizlerin onu Rab mevkine koymamızı, ona müracaat etmemizi istiyor. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle sahabeye devamlı Allah ile meşgul olun mesajını veriyor. Eğer böyle olmazsa Allah-u Teala sizin yerinize yeni bir kavim getirir diyor. Normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Evet, normal seviyedeki insanlardan en çok irtibatta olanlar günah işleyenlerdir. Her günahtan sonra affedilmek istiyorsa mutlaka Allah-u Teala'ya müracaat edeceklerdir. Öyleyse bu hadisle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne söylemek istiyor? Diyor ki mutlaka Allah'a her fırsatta müracaat edin. Kalbinizi ona açın, dökün. O sizi duyar ve sorunlarınıza çözüm getirebilir buyuruyor. Evet, hiç günah işlemeseydiniz Allah-u Teala sizi helak eder, yerinize günah işleyen fakat tövbeli sebebiyle mağfiret edeceği kimseleri yaratırdı. Devamlı Allah'a müracaat eden, mağfiret talebinde bulunanları yaratırdı. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutfonu'nun sonuna geldik. Başka bir Her An Kur'an, Her An Mutfonu'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, İnsan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun darılmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Peygamberlerin yolunda olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, peygamberler Kur'an'da geçen manasıyla nebiler, Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği resullerdir. Allah Teala peygamberlere şeriat kitabı vermiştir. Bu peygamberlere verdiği şeriat kitapları, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerime ile delillendirilmiş, kayıt altına almıştır. Allah peygamberlerine şeriat kitabı veriyor. İşte Bakara 213, Ali İmran 81, Araf 158, Meryem 30 ve Enam 154, Şura 13 ve Ankebut 27. Özellikle Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde içinde bulunduğumuz hidayet çağına işaret edildiği için onu ifade edeyim. Ve iza hazallahu misaqan nabiyina lema ataytukum min kitabin hikmetin suma ja'akum min rasulin musaddiqin lima ma'akum. Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, sizdeki kitapları tasdik eden bir resul geldiğinde ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen Risaletle vazifeli elçiler, nebi resuller olabilir, veli resuller olabilir. Ama Allah Teala nebi resullere şeriat kitabı veriyor, veli resullere de o şeriat kitabıyla amel etmesini istiyor Rabbimiz. İşte ayetler gayet açık ortada. Bütün şeriat kitapları muhteva itibariyle insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Kimler için? Peygamberlerin yolunda olan insanlar için. Ama peygamberler insanlara bu yola davet ettiğinde daveti kabul etmeyenler ne yazık ki Allah'ın kendilerine indirdiği mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan bu şeriat kitaplarından faydalanmazlar. Hayatlarını buna göre tanzim etmezler. Öyle olunca o insanlar bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta cehenneme gideceklerdir. Ama daveti kabul edenler için anında zindan onlara saray olur. Daveti kabul etmeyenler için ve fıska düşenler için saray onlara zindan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratandır, her şeyin sahibidir. Ama yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Peygamberlerle Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı peygamberler kaplıyor. İşte hiyerarşik sistem içerisinde Allah Teala, insanlar ve Allah kendisiyle insanlar arasında en üst noktada Allah'ın kendilerine şeriatla verdiği nebileri vazifeli kılmıştır. Her nebi asareten devrin imamıdır. Aynı zamanda huzur namazının imamıdırlar. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Her nebi Allah'ın kendisine verdiği şeriat kitabını tebliğ etmesi açısından Allah'ın Resulüdür. Ve her nebi Allah'ın kendisine verdiği görev tahtında tüm insanları 7 safa ve 4 teslime davet ederek onların en üst noktada irade teslimini gerçekleştiren Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olmasını için görev yapıyor. Bu açıdan şu an ekranda gördüğünüz Allah ile insanlar arasındaki bu yarışık üçgene dikkatle bakmanızı istiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen Resuller iki gruba ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Veli Resullerle Nebi Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetleri de görüyorsunuz. Bu ayetlere baktığınız zaman net olarak anlayacaksınız. Evet. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler asareten devrin imamıdırlar. Şefaat yetkisinin sahibidirler. Ve Allah-u Teala bütün nebileri 5 görevle vazifeli kılmış. Ayetleri tilavet etmek 1, tabi olanların nefsini tezkiye etmek 2, kitabı öğretmek 3, hikmeti öğretmek 4, hikmetin ötesini öğretmek 5. 5 görevle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, ister veli resul olsun, ister nebi resul olsun, huzur namazının imamları Allah'ın tasarrufunda. Allah'ın tasarrufunda olmak demek, söylediği her sözün Allah'ın sözü, yaptırdığı her fiilin Allah'ın kendisine yaptırdığını dikkate almanız demektir. Öyleyse şu sonuca ulaşıyoruz. Kainatı yaratan Allah en üst noktada insanı yaratmış ve insanı Allah-u Teala eğitmek istiyor. Öyleyse insan için en üst seviyedeki meslek öğretmenliktir. Daha doğrusu irşattır, mürşittir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin ed-dinü nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince kimler için ya Resulullah? Allah için. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanların idarecileri için ve bütün Müslümanlar için. Öyleyse Allah-u Teala neyi en sevdiği insana öğretiyor? Dinini, yani yarattığı kainatın sistemini insana öğretiyor ve insanın bu şekilde bir hayatı yaşamasını istiyor. O zaman Allah için nasihat, Allah kime nasihat ediyor? Şeriat kitabı verdiği peygamberlerine. Allah-u Teala peygamberlerine verdiği şeriat kitapları hepsi birer öğüttür. Aynı zamanda Allah'ın Resulleri için nasihattır. Allah'ın Resulleri acaba ne yapıyorlar? Hep insanları Allah'a davet ediyorlar. Örneğin Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ki kendisine son şeriat kitabı indirilmiştir. Furkan suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ مَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben sizden onun için, tebliğ için dilen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. İşte bütün peygamberler insanları Allah'a davet etmişler ve bu davete karşılık asla bir ücret talebinde bulunmamışlar. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 82. ayet-i kerimesine bakacak olursak اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَ مِزُلْمٍ Onlar iman ettiler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte onlar emindirler, onlar hidayete erenlerdir. Öyleyse bütün peygamberler bu ayet gereğince daimi zikre Allah tarafından ulaştırılmışlardır. Allah Teala doğmadan evvel seçtikleri bütün peygamberleri daimi zikre kendisi ulaştırmıştır. En'am suresinin 83. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah dilediğini derecelerle yükseltir. 83'e baktığımız zaman En'am 83'te Tilke hucetuna ateynahu İbrahim ala kavmihi nerfu derecatin meneşahu İşte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Yani Allah Teala Hazreti İbrahim'i daimi zikre ulaştırıyor. Kavmine karşı üst seviyede bir makam veriyor. Dilediğimiz kimselerin derecelerini arttırırız. Hazreti İbrahim'i o makama getiren Allah'tır. Allah Teala Hazreti İbrahim için o kavmin içerisinde Hazreti İbrahim'e en üst noktada bir makam tayin etmiştir, risalet. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa onların içerisinde Allah Teala doğmadan evvel seçtiği Resulü derecelerle o kavmin içerisindeki bütün insanlara üstün kılmıştır. Her kavimde o kavmin lisanıyla onları Allah'a davet eden Resuller onları içerisinde en üst makamı, risalet makamını işgal ediyor. İşte Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ard arda göndeririz. İşte doğmadan evvel seçilen bu Resuller her kavmin içerisinde var. Ama Allah Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, Nebi Resulü her kavimde yok. Her zaman parçasında da yok. Her mekanda da yok. Nebiler arasında zaman itibariyle fetret dönemi var. Her kavimde Allah Teala Nebi Resul, peygamber Resul göndermemiş. Ve her mekanda da yok. Ama bunun tam tersine veli resuller her zamanda var, her mekanda var, her kavimde var. İşte şu anda ekranda gördüğünüz nebi resullerle veli resuller arasındaki farkı birbirinden farklı tam 10 tane özelliği net olarak görebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın İster veli resul olsun, ister nebi resul olsun, o kavmin içerisinde onlara verdiği üstünlük vehbi, yani karşılıksız vehbi olarak bütün resulleri Allah-u Teala daimi zikre ulaştırmıştır. Daimi zikre ulaşmak ne demektir? Artık onun elinden, dilinden bütün insanların emin olduğu kişidir. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ey insanlara hepiniz delalettesiniz hidayete erdirdiklerim müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdik müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve bir şey daha söylüyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. İşte burada zulmü kendime haram kıldım. Allah'ın bütün Resullerinde zulüm haram. Onlar adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. İster kavim Resulü olsun, ister veli Resulü olsun, o kavmin arasında daima mutlak manada Allah'ın ilahi adaletini yerine getiriyorlar. Yunus 47'de وَلِّكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٍ, her kavmin içerisinde Resul var. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدَّيَ بَيْنَهُمُ الْقِسْطِ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ. Resulleri onlara geldiği zaman onların arasında adaletle hükmedildi. İşte bütün Resuller o kavmin içerisinde Allah'ın ilahi adaletini yerine getiren insanlardır. 84'e baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am suresinin 84. ayet-i kerimesi. 82 okuduk, 83 okuduk, şimdi 84. Ve vehebna lehu İshak ve Yakub. Ona İshak aleyhisselamı ve Yakub aleyhisselam bağışladı. Kime? Hazreti İbrahim aleyhisselama. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik. Onun zürriyetinden, bakın onun zürriyetinden diyor. Yani bütün peygamberler kimin zürriyetindendir? Nuh aleyhisselam. Çünkü ilk insan olan Adem babamız ve onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva annemiz, İkisi göbek bağı olmayan, Allah tarafından yaratılan, kendilerine Allah'ın katında hayat verilen iki kişi. Ama ondan sonraki Adem Aleyhisselam ve onun zürriyeti doğumla birlikte bir anne babadan insanlar üremiştir. İşte 84'te ona İshak ve Yakub Aleyhisselam bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Öyleyse bütün Nebi Resulleri, Veli Resulleri hidayete erdiren Allah'tır. Allah'ın garantisinde bu gerçekleşiyor. Daha önce Nuh Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. Nuh Aleyhisselam, Ul-Azm Nebilerin ilki. Onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ı, Süleyman Aleyhisselam'ı, Eyüp Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ı hidayete erdirdik. İşte böyle muhsinleri mükafatlandırırız. En'am 85, En'am suresinin 85. ayet-i kerimesi, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, kulün mine salihin, hepsi salihlerdendir. 86, İsmail aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam, hepsini alemlere üstün kıldık. Yani her kavimde o kavmin Resulü en üstün kişidir. Ama nebiler de bütün kainatta üstün kılınanlardır ki bu Allah'ın peygamberleridir. Ve gelelim asli noktaya. Bütün peygamberlerin ismini Allah Teala zikrettikten sonra 87-88'e bakalım ne görüyoruz. Ve min âbâhum ve zürriyetihim ve ihvânihim ve ictebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtı müstakîm. Onların babalarından, kimlerin babalarından? Nebi Resullerin, Veli Resullerin, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Onların babalarından, örneğin Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam, babalarından, zürriyetlerinden, gerçekten de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetine bakıyoruz. Nübüvvet ve kitap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinde sabit kılınmış. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesiyle Hadid suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونعساك ويعقوب باشد وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب نبوته وكتابه حضرة İbrahim'in zürriyetinde kayım kıldık. Yani biz Hazreti İbrahim'e Yakup Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ı verdik. Kitabı ve nübüvveti onun zürriyetinde sabit kıldık. Ateynahu ecrehu fi dünya, onun ücretini bu dünyada verdik. Ennehu fil ahireti lemine salihin, ahirette de o salihlerdendir. Hadis 26. Andolsun Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'i gönderdik. Onların zürriyetlerinden nebiler kıldık, kitap verdik. Öyleyse Allah-u Teala bütün şeriat kitaplarını nebilerine veriyor. Ve ayetler ışığında tekrar 87'ye bakıyoruz. Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik onları. Sırat-ı müstakime ulaştırdı. İşte bu sırat-ı müstakim zâlike hudallâhi yâti yemen yaşâmin ibâdî. İşte bu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol, Allah dilediği kulunu bu yolla hidayete erdiriyor. Zâlike hudallâhi yâti yemen yaşâmin ibâdî. Dilediğini bu yolla. Lev eşrekû lehabitel anhum mâ kânû ya'melûn. Eğer şirk koşsalardı, bütün amelleri boşa giderdi. Sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? وَشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ النُّحَنْ. Biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'a vasiyet ettiğimizi, sana vahyettik وَلَّذَا يَوْحَنْ اِلَيْكَ. Nuh Aleyhisselam'a vahy edilenler, Peygamber Efendimiz'e vahy edilmiş, Nuh Aleyhisselam'a vahy edilen Hazreti İbrahim'e vahy edilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahy edilen Hazreti Musa'ya vahy edilmiş. Nuh Aleyhisselam'a vahy edilen Hazreti İsa'ya vahy edilmiş. Öyleyse dinler yok. Tek bir din var. Dinin sahibi Allah. Allah sahip olduğu bu dini tasarrufuna aldı. Peygamberlerine vahy ediyor. Allah-u Teala'nın peygamberlerine verdiği bütün şeriat kitapları Allah'ın vahyinden oluşuyor. Görüyoruz Allah'ın vahyi. Nedir burada Allah'ın peygamberlerine verdiği vahide? Akimuddine, dini ikame edin, dini yaşayın. Ve la teferraku, dinde fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ma tedûm ileyh. Öyleyse dinin mikrobu, virüsü, fırkalara ayrılmak ve gizli şirkte kalmak. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Doğar doğmaz Allah-u Teala Nas suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ahracu min butun ummahatikum la ya'lemuna şey'en la ta'lemuna şey'en. Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Evet, hiç kimse başlangıç noktasında hiçbir şey bilmiyor ve dünyaya geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beşikten mezara kadar okuyun olayı, işte doğar doğmaz insanın eğitimi başlıyor. Nasıl başlıyor? Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla başlıyor. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman insan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, berzah alemine ait olan bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun sahibi. Ruh Allah'ın ruhu. Allah'ın bizde bir emaneti. Bu emanet 19 tane hasletle mücehez Allah'ın emrinden. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 hasletin 19'u ruhta var. Ve ruh Allah'ın emrinden. Allah'ın bizde bir emaneti. Ama başlangıç noktasında fizik vücut ve nefs öyle değil. Fizik vücut şeytanın kulu durumunda, nefs de şeytanın vücuda giriş merceği. Hem şeytanın kulu hem şeytanın dostu. Bu özelliğin sahibi. Ama Allah Teala zatından üfürdüğü ruhla insanı eğitmek istiyor. İnsan için en üst seviyedeki meslek insanın eğitimidir. Çünkü Allah Teala en çok sevdiği varlık olan insan ve Allah'a tarafından en çok sevilen Allah'ın peygamberleri. Allah'ın peygamberlerinin görevine baktığımız zaman onlar hep insanları eğitmişlerdir. Şimdi günümüze geriye bakacak olursak, kabul edelim bir insan Adem Aleyhisselam döneminde yaşadığını düşünmüş olsa, kimin yanında yer almak ister? Adem Aleyhisselam ve onun oğlu Habil'in yanında olmak ister. Nuh Aleyhisselam'ın döneminde yaşamış olsa bugün insanlar o günü düşündüğü zaman herkes gemide yer almak ister. Geminin dışında olmak istemez. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış olsa herkes Hazreti İbrahim'in yolunda olmak ister. Ateşe atılmasına rağmen ateş kendisine gül bahçesi olmuş. Hiçbir zaman Nemrut'un yanında yer almak istemez. Hazreti Musa döneminde yaşamış olsa bugün insanlara mikrofon tutsak sen Hazreti Musa döneminde yaşasaydın ne isterdin? Elbette Hazreti Musa'nın yolunda olmak ister. Firavun'un yanında yer almak istemez. Hazreti İsa döneminde yaşamış olsa aynı şekilde o günün kodamanları Roma İmparatorluğu'nun başındaki Sezar yanında değil, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanında olmak ister. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde bir insana sen yaşamak isteseydin ne olmak isterdin? Hiçbir zaman o günün kodamanları, zalimleri, müşriklerin yanında olmak, Ebu Leheb'in yanında değil, Ebu Bekir Siddik'le Peygamber Efendimiz'in yolunda olmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca hep dini yaşayanlar, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah'ın peygamberleri ve onların izinden giden, Allah'ın veli resulleri, veli mürşitleri, Allah tarafından 7 sabah 4 teslimi yaşattırılarak insanlara örnek olmuşlardır. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرُ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek var. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanlık için örnek bir numune midir? Evet. Hazreti İbrahim bir örnek midir? Evet. Allah Teala Mümtehine suresinin 4. ve 6. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Bakın Hazreti İbrahim kavmine şöyle demiş. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inancaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık ve öfke başladı. Hazreti İbrahim babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şeye önlemeye malik değilim. Rabbimiz biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız ruhumuzun sana varması sanadır. 6. ayet-i kerimede Allah'ın doğrusun ki sizin için onlarda Allah'ı ve Allah'ın zatına ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi ve ahiret gününe dilemiş olan kimseler, güzel örnek vardı. Kimler? Peygamberlerde. O halde sevgili kardeşlerim, Allah'ın peygamberliğin yolunda olmak, Allah-u Teala'nın bizler için seçtiği örneğe harfiyen itaat etmek, onu yaşamak, onunla bile olmaktan geçer. Alalede bir yol değil peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolu Allah'ın yoludur. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. Onlara en üst seviyede mirasçılar da Allah'ın veli resulleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ulema-i verasetil enbiya, alimler nebilerin varisleridir. Daha ötede Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu biliyoruz. El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin veli resulleri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Elbette Nebi Resuller, Veli Resuller şeriat kitabı sahibi derler. Ama o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. O zaman muhtevaya bu şekilde bakacak olursak ne görüyoruz? Görüyoruz ki her devirde Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller olmamasına rağmen her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin onların mirasını devralan Allah'ın veli resulleri vardır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her devirde beni temsilen bir kişi var. Hazreti İsa'yı temsilen 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi var. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Ve hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın gemisindeyiz. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi şeriatı temsil ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Yani Nuh'un gemisi dinin şeriatının bütününü ifade ediyor. Bu şeriata uyan kurtulur. Şeriata uymak da peygamberlerin yolunda olmak da bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte bir kere daha Şura 13'e bakacak olursak Allah-u Teala kainatın sahibi Rabbimiz en sevdiği varlık olan insana diyor ki dini yaşayın. Dinin sahibi Allah'tır. Dini başka insanların kendi uydurdukları izinlerle karıştırmak mümkün değil. İnsan aklının ürünü olan izinlerin hepsi zandır. Ama Allah'ın vahyinden oluşan din sahibi Allah'tır ve sadece dinle insanlar Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilir. Dinle Allah'ın güzelliklerini yaşayabilir. İşte sevgili kardeşlerim, dinin iki temel mikrobundan, dinin değil de dine virüsün karışmasına sebep olan iki temel afetten bahsediyor. Şirk ve fırkalara ayrılmak. La teferrakû. Dinde fırkalara ayrılmayın. Kebûr âl-i müşrikîne mâ tedûm iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Korktuğum şey gizli şirk. Nedir gizli şirk? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsin bir afeti olan riyayı gizli şirk olarak kabul ediyor. Öyleyse gizli şirk kişinin nefsinin afetlerine tabi olmasıdır. Ve her devirde nefsin afetlerine tabi olan insanlar onlar sırat-ı müstakimden peygamberlerin yolundan sapanlardır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Yani peygamberlerin yolu. Peygamberlerin yolunda olmak, Allah'ın yolunda olmaktır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Ondan sapmak da dinde fırkalara ayrılmaktır. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste Hazreti Peygamber bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün peygamberlerin yolu, veli resullerin yolu, veli mürşitlerin yolu olan sırat-ı müstakim, Allah Teala Enam 153'te şöyle diyor: "Enne haza sırat-ı müstakim." İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bu peygamberlerin yoludur. Bu huzur namazının imamının yoludur. Bu halifenin yoludur. Bu veli resullerin yoludur. Bu veli mürşitlerin yoludur. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübüle fetefrakav biküm an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Zalikum ve sakum bi'i leallekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani yedi safa takvayı yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde Allah Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı, her kavimde veli resuller ve onların yetiştirdiği veli mürşitler var. İşte Yusuf 108'de Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe: "Kul hazihi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ettebani." De ki, benim ve bana tabi olanların Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol sırat-ı müstakim ve o bizim yolumuzdur. Yani biz müşriklerden değiliz. Öyleyse müşrikler dinde fırkalara ayrılanlar, dini yaşamayanlardır. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Her devirde kesinlikle fırka-i naciye, kurtuluşa ulaşan fırka, onlar sırat-ı müstakimde olan, onlar peygamberlerin yolunda olanlardır. Fırka-i naciye kimlerdir diyor sahabe Allah Resulüne: "Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar." İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah'a davet edenler, sırat-ı müstakime davet edenler var ki, yedi safa Allah'a davet var, yedi safa sırat-ı müstakime davet var. Yedi safa Allah'a davete baktığımız zaman, Allah'a davet, Allah'a davet, Allah'a davet, yedi safa davet. "Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz peygamberlerin yolunda olursunuz. Dilerseniz huzur namazının imamının ruhu başının üzerinde yer alır. Dilerseniz yeryüzündeki halifenin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli resullerin yolunda olursunuz. Dilerseniz veli mürşitlerin yolunda olursunuz. Şayet dilemezseniz dinde fırkalara ayrılan, gizli şirkte kalan, bu dünyada huzursuz ve mutsuz, akıbeti cehennem olan insanlardan olursunuz." Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bizim bu anlattıklarımızdan ders aldıysanız, peygamberlerin yolunda olmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ve onların sizin için tayin ettiği mürşide tabi olarak tövbenizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Kardeşlerimiz 7000 zikirle başlayacaklar. Bulundukları yerlerden de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbeyi almayı unutmasınlar. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as-salavat.

Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet dünya saadetin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötü alışkanlıklardan nasıl kurtuluruz? Biliyorsunuz nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kötü alışkanlıklar. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. Bu 19 afetten bir tanesi kötü alışkanlıklar. Bugünkü konumuz, bunlardan nasıl kurtuluruz? Birinci sual, insanları kötü alışkanlıklara yönlendiren sebep nedir? Tabii ki nefs ve şeytan. Kötü alışkanlıklar şeytanın eseridir. Şeytan insanı devamlı oraya, kötü alışkanlıklara davet eder. Dikkat edin, nefsinin afetleriyle şeytanın talepleri her zaman birbirine paraleldir. Bu sebeple şeytanın size, bize hakim olması en ufak bir zorluk taşımaz. Bu sebeple insanlar Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra da daha uzun süre hatalar işlemeye devam edeceklerdir. Çünkü o afetlerle kazandıkları alışkanlıkları terk etmek o kadar kolay ve kısa zamanda olmayacaktır. İbrahim Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki, Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben vaadimden caydım. Ben size hep yalan söyledim. Evet, gerçekten iblis devamlı insanlara yalan söylüyor. وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اَمَا ben size hiçbir şey zorla yaptırmadım. اِنِّي دَعَوْتُكُمْ ben sizi davet ettim. فَسْتَجَبْتُمْ سِمْ benim davetimi kabul ettiniz. فَلَا تَلُومُنِي وَلَيْمَا بِسَكُمْ beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Ve bu sebeple şeytan nefse daveti çıkartırken, ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın davetini devamlı kabul eden nefstir. O sebeple iblis diyor ki, beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse kendimizi şeytanın egomonyasından kurtulmak istiyorsak, Allah'ın reçetesiyle nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. İkinci sual, bazı kötü alışkanlıkların toplumda kabul görmesi yozlaşmanın işareti midir? Evet. Kur'an-ı Kerim'de içkiyle ilgili birçok ayet var. Bakara 219'da Allah Teala sana şaraptan, kumardan soruyorlar. O ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Öte yandan Nisa 43'te sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ve Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde içki, kumar, farlokları puta tapmak size yasaklandı. Allah Teala evvela dünyevi açıdan zarar olduğunu, günahın faydayı geçtiğini Bakara 219'da, ürevi açıdan bir kayıp olduğunu, sarhoşken namaza yaklaşmayınız, sarhoş olan bir insan namaz kılmayınca, kılan bir insan hangi derecatı kazanıyorsa kılmadığı için o derecatı kaybediyor. Ürevi açıdan bir zarar, içki. Ve Allah-u Teala son noktayı koyuyor. Allah-u Teala içkiyi de kumarı da, puta tapmayı da, falokları da size yasaklandı. Falokları yasaklanması. Eskiden insanlar yön tayininde yaparken faloklarına başvuruyorlardı. Ama Nuriye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri hacet namazı. İstihare namazında bilinmeyen bir bilginin Allah'tan öğrenilmesini sağlıyor. İki rekatlık bir namazdır. Fatiha'dan sonra kul yâ'yühel kâfirûn. İkinci Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunuyor. Ve beyaz yaşarına göstermesi halinde kişinin niyetinin uygun olduğu o gaybi bilgiye bu yolla kişi sahip oluyor. Ama bir hacetti varsa, örneğin mürşide ulaşmak bir hacetti gerektiriyor. O zaman mürşidin Allah'tan sorması hacet namazı ile gerçekleşiyor. Dört rekatlık bir namaz. İşte içki, kumar nasıl yasaklandıysa Allah-u Teala puta tapınmayı da yasaklıyor ve faloklarını da yasaklıyor. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olmasını Allah-u Teala emrediyor. Kasas 79'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Kasas 79'da Allah-u Teala böylece ziynetiyle büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Kanun'un hazinelerinden bahsediliyor. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın sahibidir. Yani mutluluğu dünya hayatında arayanlar Karun gibi olmak istiyorlar. İşte dikkat edin, insanın tabiatı yozlaşmaya dönüktür ve yozlaşma şeytanın kullandığı en büyük vasıtadır. Toplumun durumuna bakın. Nefslerin talepleri toplumun kabul ettiği ölçüler olmuş. Ruhumuzun talepleri ise kabul edilmeyen ölçüleri teşkil ediyor. Akıl bu statü içinde gelişmiş. Allah içkiyi yasak etmiştir. İçkinin kalp damarlarını genişlettiği iddiasına rağmen İçki eğer Allah tarafından haram edildiyse bizim ona yaklaşmamamız lazım. Faydası olsa bile hiçbir zaman kullanmamak gerekir. Onun için Bakara 219'da faydası var, zararı var ama zararı faydasından büyüktür. Ne yazık ki her devirde şeytanın temsilcileri öyle parlak cümlelerle hep insanları Allah'ın doğrularından saptırmışlar. Doğrular onların yalanlarının karanlıklarında erimiş gitmiş. İnsanlar Allah'tan uzaklaştıran en büyük vasıta ise tabii ki paradır. Onun için bir tarafta kasa, masa, nisa, öbür tarafta da Allah sevgisi ve Resul sevgisi. Ve insanoğlu tercihini yapacaktır. Tabii kısa anlatılır. Bir evin kapısına üç kişi dayanıyor. Birimiz parayı, birimiz makamı, birimiz sevgiyi temsil ediyor. Veya ben yanlış söyledim, şu anda ekranda görüyorsunuz. Zenginliği, başarıyı ve sevgiyi. Kadının evinin önünde üç yaşlı adam görüldü. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız lütfen evime. Buyurun bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar teklifiniz çok teşekkür ederiz ancak bizim üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızda birisini seçmeniz gerekiyor. Hanginiz? İsterseniz biz o içeri girecektir. Bahsediyoruz. İmam Şafii Hazretleri kadın durumunu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın ise eşini başarıya çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonra da kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Ve sevgi içeri girince evin hanımı üç yaşlı adama dönerek sevgi seçiyoruz dedi. Sevgi ve en doğru eve doğru yürümeye başladı. Üzerine sevgiyi başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Üzerine başarı ve zengin şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmasa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. İşte buradan almamız gereken ders nedir? Para Allah'tan uzaklaştırıyor. Başarı da Allah'tan uzaklaştırıyor. Ve ne yazık ki günümüz toplumuna baktığımız zaman özellikle teknoloji kılavuz edinenler, o yolda canhıraş çalışanlar hep parayla başarının peşinden koşuyorlar ve sevgi aralarında eriyip gidiyor. Öyle olunca da mutlu, huzurlu olamıyorlar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kanunla ilgili verdiği kısa çok manidar. Parayla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama para mutluluk getirmiyor. Üçüncü sual, var olan kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle. Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala Zünnelinnâsi hubbü şehâveti minennisâ vel benûne vel kanâtirel mukantereti min zâbi vel fiddâti vel hayl müsemmeti vel hasâlinnâm zâlike metâvel hayâti dünyâ. Allah-u Teala kadınlar, çocuklar, mallar, oğullar, kantar kantar, altın birikmiş, altın, gümüş, salma atlar, ekinler. Bunlar hep dünya hayatının metadır. Ama vallahu inde husnul ma'ad. Yani terazinin bir kefesinde dünya, öbür tarafta Allah'ın katında Allah'ın zatına sığınmak. Hangisi geçerli? Tabii ki Allah'ın zatına sığınmak. Ama Bakara 208'de ya eyyühellezine amenü udhulu fî silmi kâfeten ve lâ tettebihuz şeytan. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle Al-İmran 14'te bizi kadına, mal ve çocuklara, altın gümüşe, dünya zenginliğine davet ediyor. Şeytanın daveti bu. Ama Allah Teala da teslime davet ediyor. Vallahu resulü ma. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına. Kötü alışkanlıkların bir anda kesilmesi tabii ki söz konusu değil. Dünya hayatını yaşarken şeytanla olan ilişkilerimizin bizde oluşturduğu bir takım tutkular, alışkanlıklar olacaktır. Ama onlardan kurtulmanın yolu gene her zaman Allah'a sığınmaktır. Allah bütün kapılarını sizin için açık tutuyor. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçip hedefe ulaşabilirsiniz. İşte bu samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlıdır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın temelinde zikir vardır. Zikir arttırdıkça nefsinin kalbindeki afetler azalmış olacaktır. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Bir kere daha söyleyeyim size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp ondan kurtuluyorsa, kul ta şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Evet, Allah'ın zikriyle kurtulur. Tekrar ediyoruz. Size Allah'a çok zikretmeyi emrediyorum. Peşine düşman düşen kişi nasıl bir kalaya sığınıp kurtuluyorsa, kul da şeytandan ancak Allah'ın zikriyle kurtulur. Yani şeytandan bizi kurtaracak olan kale Allah'ı zikretmektir. Allah'ı zikretmektir, Allah'ı zikretmektir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bizi mutsuz ve huzursuz eden her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyorsak öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Helal kıldığını yapıp haramlardan kendini muhafaza etmek, ona daha yakın olmak, yani dua etmek.
3: Ruhumuzun Allah'a ulaşması.
1: Allah'ın emirlerini yerine getirmek demek.
4: Salih ameller, namaz kılmak.
5: Allah'ı sevmek olabilir.
6: Ben namaz kılarak huzur buluyorum, ulaştığımı düşünüyorum. Kur'an okurken başka da ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum yani.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Dualarımız, ibadetlerimiz.
4: Kıldığımız namazlar, ettiğimiz dualar.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak ruh vermiş ve bu ruhu ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı ve Allah'ın dostlarından olmamızı istiyor. Siz de Allah'ın dostlarından olmak ister misiniz?
7: İsterim tabii, niye istemeyeyim? Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden sana ulaşmak istiyorum inşallah.
8: Ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum ve zaten en büyük duam nedir benim biliyor musun? Rabbim benden razı olduğun anda emanetini al.
9: Ey Yüce Allah'ım, ben de ölmeden önce senin okullarından olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum.
10: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Ölmeden evvel sana ulaşmak istiyorum. Ne olursun Allah'ım, bu dileğimi kabul et.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum.
11: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım, seninle olmak istiyorum. Her an için, her gün, her gece gündüz.
0: Misafirimiz en büyük duam, Rabbim benden razı olduğu anda emanetini alması. Allah-u Teala kimlerden razı olur? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 safa rızayı zikrediyor. 1. safa rıza Zümer 7'de وَاِنْ تَكْفَرُوا فَاَنَّ اللّٰهَ غَن۪ينَ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى عَلِي اِبَادِ الْكُفْرِ. Küfür ederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Küfrünüzle Allah'a bir zarar veremezsiniz. Ama Allah kulların küfründen razı olmaz. Ve in teşkürü fennallâhi yardâlekum, ama şükrederseniz sizden razı olur. Öyleyse 1. safa rıza şükretmeyi gerektiriyor. 2. safa rıza mürşide tabi olduğumuz zaman gerçekleşiyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa 2. safa rıza ile Allah'ından razıdır. Mücadele 22 bunu açıklıyor ve 3. safa rıza Fecir 27-28-29-30'da nefsini 7 kademede tezkiye eden, ruh Allah'ın zatına ulaşıp ifna olan ve şeytana kul olmaktan kendisini kurtaran kişi 3. safa rızanın sahibidir. Fecir 28'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Allah'ın rızasını kazanabilmek sadece Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Allah'ın rızasını kazanmanın 1. faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani küfürden kurtulmaktır. Ve in tekfiru, küfür ederseniz, kimdir küfür edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve in teşkürü, şükrederseniz Şükredenler kimler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Üçüncü basamakta Allah'ın bizden razı olması ana rızayı oluşturuyor. Birinci rıza, ikinci rıza Allah'ın her nimetinde de ve ihsanında Allah'ın bizden razı olması. Ve üçüncü sefer rıza her basamaktaki rızası. Dördüncü rıza Allah-u Teala'nın her takva kademesi için bizlerden razı olmasıdır. Öyleyse muhtevayı bu şekilde değerlendirdiğim zaman Allah'ın rızasına kavuşmak, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek de, mutlaka mürşide tabiyet de, mutlaka onun teslimi, bizi kuruş teslimi, yedi safhanın yedisini yaşamakla mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Pek çok kötü alışkanlığı olan sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş ve bu kötü alışkanlıklarından kurtulmuş. Sizce mürşide tabi olmak kötü alışkanlıklardan kurtarabilir mi bir insanı?
12: Mutlaka.
13: Mürşit köprü gibi bir şey bence. Allah'ın emirleri bütün Müslümanlara yaymak için, ilimli dağıtmak için köprü gibi bir şey yani.
12: Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bir elçi gibi düşünün yani. Peygamber Efendimiz nasıl Allah-u Teala'ya ulaşmamız için bize elçiydi? Onlar da bize bir elçi gibi, bize öğretmen gibi.
1: Hiç mürşit aradınız mı şimdiye kadar?
10: Yok, hiç de aramadım. Benim ibadet anlayışım şu: babamdan, annemden duyduğum namazını kıl, Kur'an'ını oku, öğren, oku, haramdan koru.
5: Eskiden çok mürşitler varmış ama şu anda bilmiyorum var mı yok mu. Mürşide tabi olursak tabii ki kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz.
12: Şu anda da bir mürşit var mıdır sizce? Vardır. Muhakkak vardır. Biz onların sayesinde yani belki yaşayabiliyoruz. Belki böyle bir kötü bir deprem geçirdik, virüs geçirdik, bir doğal afet geçirdik, sürekli de geçiriyoruz. Yani bir mürşidimiz var ki başımızda, ben inanıyorum yani.
1: Allah-u Teala peygamberlerin olmadığı zamanlarda mürşidi kamilleri gönderdiğinden bahsediyor. Siz de hak bir mürşidin elini tutmak ister misiniz?
10: Tabii ki.
12: Tutuyorum inşallah.
10: Arıyorum. Tam böyle inandığım anda, güvendiğim anda tabi olacağım inşallah.
0: Misafirimiz mürşid konusunda benim ibadet anlayışım babamdan, annemden duyduğum gibi namaz kılıp Kur'an okumak dedi. Anne babanın öğretisiyle mürşidin öğretisi aynı mıdır? Hayır. Mürşid öyle bir insandır ki öğretmekle kalmaz. Onu yaşatır. Hedefine ulaştırır. Bütün mürşidler Allah'ın onlara verdiği müritleri Allah'a ulaştırırlar. Bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaştırmaktır. Öğretmen ise sadece öğretir. Sorumlu da öğretmesiyle sınırlıdır. Mürşit olmasa kişinin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmaz. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almaz. İman kelimesini yazmaz. Allah'a teslimin sağlanabilmesi için mürşide ulaşmak asıldır. Mürşitsiz ruhun teslimi yok. Mürşitsiz fizik vücut teslimi yok. Mürşitsiz nefsin teslimi yok. Mürşitsiz iradenin teslimi yok. Mürşitsiz din yok. Mürşitsiz birinci safa diye söylenebilir ama Yunus'un açıklamasına baktığımız zaman birinci safanın da mürşidin davetiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
14: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygılarınızdan öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, pek çok hastalığı şişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de bir kötü alışkanlıktır diyebilir miyiz? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İyi ki varsınız hocam.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. kardeşimizin suali şöyle. Uzmanlar pek çok hastalığın pişmanlıktan kaynaklandığını söylüyorlar. Bu durumda çok yemek yemek de kötü alışkanlıklardan birisi miyiz? Evet. Peygamber Efendimizin sünnetini muhterem Efendimiz bize açıklarken şöyle buyuruyor. Tokken sofraya oturmayın ve doymadan kalkın. Özellikle oruçlu günlerde bu zaten gerçekleşiyor. Aç oluyoruz. İftarı açmadan önce, 5 dakika önce Allah-u Teala bize bir iştah veriyor ve o iştahla açken sofraya oturuyoruz. Ama doymadan kalkmamız gerekiyor. Çünkü mideden beyne ulaşan doyma sinyali ancak 20 dakika sonra ulaşabiliyor. Eğer biz sofrada doyuncaya kadar yemek yiyorsak, o zaman 20 dakikalık süre içerisinde fazladan midemizi o aldığımız gıdalarla şişiriyoruz. Bu da vücutta bir yağ birikimine sebep oluyor. Öyleyse Resulullah'ın sünnetini tatbik edecek olursak, o zaman kötü alışkanlık üyetinde olan şişmanlıktan da kurtulabiliriz. Gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacağız ne de ifrat. İfrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıka basa yemeklerle doldurmamak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığı yozlar. Şişmanlığa yaklaşmamamız. Tüm fazla yağlar şu doymak adını verdiğimiz statü üzerinden üzerimize gelir. Bizi bir yağ tulumu haline getirir. Yağın vücudumuza hiçbir faydası yoktur. Dengeli beslenme asıldır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek konusunda 2 tane kaide getirmiştir. Acıkmadan sofraya oturmamak, doymadan kalkmak. Allah razı olsun. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bağımlılıklarımızdan ve kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmanın en etkili yolunun zikir yapmak olduğunu söylüyor. Sizce zikir yapan kişide nasıl bir değişim olur?
8: Tabii ki daha böyle Allah'la birebir konuşuyor gibi oluyorsun. Daha yakın hissediyorsun, daha böyle bir huzurlu hissediyorsun.
12: Nasıl mesela rüzgar estiğinde yapraklar sallanıyor, onlar da bir zikir yapıyor sonuçta. Bitki bile zikir yaparken insanoğlu neden yapmasın ki? Ben çok inanıyorum, zikir yaptığınızda Allah-u Teala'ya daha çok yaklaşıyorsunuz ve onlarla birlikte olduğunuzu inanıyorum.
7: Bunu yavaş yavaş, hani bir anda olmasa bile yavaş yavaş zamanla tesirini gösteriyor yani. Daha böyle mülayim, daha yumuşak huylu, ne bileyim Allah'a daha yakın hissediyor kendisini.
4: Nurlanır, yüzü nurlanır.
11: Huzur bulur ya insan. Dua ettiği zaman bile yani Allah'a yakın olduğunu hissediyor. Gerçekten huzur bulur.
9: Yani Allah'la baş başa kalmak.
1: Zikir insana ne sağlar?
12: Zikir huzur ve mutluluk sağlıyor. Yaşama, insana böyle yaşama daha enerjik, daha Allah-u Teala ile birlikte olduğunu hissediyorsun. Zaten önemli olan ahiret, zaten bu dünya bize bir sınav.
1: Zikir yapan bir insanla mutluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
7: İkisi bir zaten. Zikir yapan mutlu olur. Mutlu olan zikir yapar.
5: Zikir yaptığımız zaman tabii ki daha çok mutlu oluruz inşallah. Zikir yapmak güzel bir şeydir. Allah'ın zikri varsa biz de o zikri çekersek daha mutlu oluruz inşallah.
0: Misafirimiz zikir konusunda bir anda olmazsa bile zamanla tesirini gösteriyor. Kişi kendisini daha mülayim, Allah'a daha yakın hissediyor. Zikir etkisi zamanla mı oluşur? Evet, tedirici basamaklar içerisinde bu olay gerçekleşir. Tezkik kademeleri ve nurlanma paralel bir şekilde devam ediyor. Mesela 7 kademedeki tezkiye başladığımız zaman kalpteki nurlanma paralel oluyor. 15 bin zikre karşılık Nefsin kalbinin nurlanması %7. 17 bin zikre karşılık nefsin kalbinin nurlanması %14. 19 bin zikre karşılık nurlanma %21. 21 bin zikre karşılık nurlanma %28. 23 bin zikre karşılık %35, 25 bin zikre karşılık %42, 30 bin zikre karşılık nurlanma %49. Mutluluk merdiveni zikrimizin artışına paralel bir seyir takip eder. Çünkü zikrimizin artışı nefsimizin kalbindeki afetlerin azalmasını, bir başka ifadeyle nefsimizin nurlarının artmasını temin eder. Böyle bir dizaysa bizi en güzele ulaştırır. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kapkaranlıktır. Aydınlatıcı Allah'tır. Biz bize düşeni yapıp Allah'a ulaşmayı dilersek Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştıracak ve zikri Allah sevdirecek ve de zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım artacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
15: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi beyşat. Mütenem hocam, hasret ezlerine cilt koka ellerinizden öperek sual arz etmek istiyorum eğer uygun görürseniz. Selam hocam, günümüz gençlerinin kötü alışkanlığa yönelmesinde ve bu yönelmenin engellenmesinde anne ve babaya düşen sorumluluk nedir? Arz ederim. Sizi çok ama çok sevinem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi beyşat.
0: Selamun Aleyküm ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüz gençlerinin kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemekte anne babaya düşen sorumluluk nedir? Doğruyu ona kesin şekilde öğreterek bekçiyi çocuğun içine anne baba koymak mecburiyetindedir. Ama bunu hem onları kırmayacak bir şekilde yaptırmak zorundasınız. Onlara zulmetmemek mecburiyetindeyiz. Eğer onu ikna edersek ki bu doğrudur, bu da yanlıştır. Çocuk buna gerçek anlamda ikna olursa o zaman bekçiyi içine koydunuz demektir. Bir yanlışı işlerken içindeki bekçinin ruhun ona mani olması halinde çocuk bunun arkasından büyük bir huzur hissedecektir. Mutluluk hissedecektir. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne babası onu Yahudi Mecusi putperest yapar. Hadis, bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. Dolayısıyla bu istikamette anne babanın çok büyük görevi vardır. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya yollezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenu olanlar, kendinizi, evlad uyanınızı, yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten koruyun. Bu da ancak anne babanın çocuğuna bırakacağı İslami terbiyeyle bekçiyi onun içine koymakla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık ama İnsan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, 3 alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altına alınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Allah'ın yoluna girmeden bu dünyada felah içinde huzurla yaşanabilir mi? Akrabalar birbirleri sevgi içinde geçinebilirler mi? Sevgili kardeşim, bir yaratılışımıza beraberce bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış Hicr 26'da. Fizik bedenimiz doktorlar intisas alanı. Bu bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir de Şemsiyedi'de bizi bir nefse dizayn etmiş. Ama nefsimizin manevi kalbinde şeytanın da pençelerini geçirebildiği 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire 19 tane afet. Ve şeytan %100'üne tesir ediyor. Gelelim Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. Doğar doğmaz Allah bize ruhundan üfürüyor. Ruhta da 19 tane haslet var. İnsanoğlu serbest iradenin sahibi, dilediğini yapma yetkisine sahip. Karar organı akıl. Akıl ya ruhun talebine uyacak, Allah'ın emrine itaat, senin de ifade ettiğin gibi Allah'ın yoluna girmeden de kişi devamlı ruhun talebine uyarsa mutluluk içinde bir hayatı yaşayabilir. Hangi şartta? Akıl devamlı ruhun talebine uysa. Ama bir de nefsimiz var ve nefs, şeytan %100 nefse tesir ediyor. Aklın doğru karar vermesi, aklın devamlı olarak Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre karar vermesi demektir. Ama akıl da başlangıç noktasında ayetlerden gafil. Şimdi Bakara 170'te Allah'ın indirdiği şeye tabi olun, yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz. Onların ataları hiçbir şey akletmiyor, yani ayetlerden gafil ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Akletmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişiler mi olsa dahi? Öyleyse görüyorsunuz ki başlangıç noktasında nefsi emmarede ve şeytan nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle aklın devamlı olarak nefsin istikametinde karar vermesini sağlıyor. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Ama akıl da bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Aile ortamında şuurlanan bu akıl, ailenin fertleri eğer Allah'ın ayetlerinden gafilse, emirleri yerine getirmiyor, yasaklar işliyorlarsa, o zaman doğru nefsin talebine uyacaktır. Ve nefs başka ailedeki bireylerin nefsleriyle hep çatışacaktır. Yani nefs emmarede kişi iş dünyasında nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle huzursuz mutsuz, ruhun nefse azabı sebebiyle huzursuz ve mutsuz, başkalarının zulmü sebebiyle huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşayacak. Ancak mutluluk ne zaman söz konusu olabilir? Allah'ın katından hidayetçilerin bu kişiye tebliğiyle. Yani nasıl şeytan devamlı Nefse vahyediyor. Ama ruhun Allah'tan vahiy alabilmesi daimi zikre bağlı. O zaman daimi zikirle nefsi emmaredeki bir insan arasında onu o seviyeye ulaştıracak olan Allah'ın mürşididir. Mürşidin devreye girmesi lazım. Ama Allah'ın yoluna girmeden, yani mürşide tabi olmadan bela içinde huzurla yaşanabilir mi? Hayır. Ancak davranış biçimlerini düzenli yaparsa onun mutluluğunu yaşar. Ama orada da iç dünyasında huzura ermesi pek mümkün görünmüyor. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, etrafımdaki insanlara hediye alıyorum. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum ve onlarla samimi arkadaş oluyorum. Beni seviyorlar. Böyle yaptıkça arkadaş çevrem çok artıyor ama onları aramıyorum, sormuyorum çünkü bana yük gibi geliyor. Bir süre sonra bana küsüyorlar, darılıyorlar veya samimiyetimiz bozuluyor. Onları devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranma? Devamlı aramam mı gerekiyor, nasıl davranmalıyım? Sevgili kardeşlerim, bir fayda uğruna çevremizdeki arkadaşlığımız olabilir. Bir de sadece Allah için olabilir. Etrafımızdaki insanlara hediye alıyorsun. Sen gerçekten derece kazanıyorsun. Onlar da bir faydaya ulaşıyorlar. Onları sözlerimle mutlu etmeye çalışıyorum. Tamam, derece kazanıyorsun. Onlar da. Onlar da samimi arkadaşlar. Ama bütün bunlar, o kişiler Allah'ın yoluna girmedikçe devamlı şeytanın dış tesiriyle de nefslerine uyabilirler. Yani bu etrafındaki insanların artışı faydayı düşünen insanlar için bu söz konusu. Onları aramıyorum, sormuyorum. Çünkü bana yük gibi geliyor diyorsun. Bir müddet sonra sen de artık veremez oluyorsun. Onlar da senden beklenti içine giriyorlar. Beklentileri karşılanmayınca küsüyorlar, darılıyorlar. Ama onları yine hediyeyle, sözlerine güzelleştir. Ama Allah'a davet, Allah'ın yoluna davet et. O zaman Allah'ın yoluna davet eder de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse, mürşitlerine tabi olurlarsa, o zaman sen yanlarında olmadığın takdirde de Allah'ı zikrederek, onlar da etrafındaki insanlara güzel davranarak yine mutlulukları devam edebilir. Böyle yapmalısın inşallah, insanları Allah'ın yoluna davet etmelisin. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, abdestin fizik vücut üzerindeki etkisini ve manevi etkisini açıklar mısınız? Abdest bedensel bir temizliktir sevgili kardeşim. Tabii biz bilmiyoruz ama ilim ilerledikçe bu soğuk suyla alınan abdestin birçok pozitif etkileri ortaya çıkıyor. Yetmez sadece abdestin değil, aynı zamanda o fizik vücudun namazdaki hareketleri vesaire her yönüyle Allah-u Teala o kişiye güzellikler yaşattırıyor. Şu anda yürüyüşün bile sağlık açısından çok üst seviyede bir etkisi oldu. Normal bir yürüme. Ama Allah-u Teala her şey onun elinde, her şeye kadir. O hareketleri bize yaptırtmakla Allah'ın emri. Allah'ın emri de sadece insanlar için mutluluktur, huzurdur. Dolayısıyla Allah neyi emrediyorsa mutlaka arkasında bir güzellik vardır. İzmir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, uyku problemim var. Uykusuzluğa iyi gelen bir şey var mıdır? Hangi esmaları çekersek iyi gelir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, uyku problemin varsa ne oluyor? Uyuyabilmen için nefsin vücuttan ayrılabilmesi için fizik bedenin dinlenmeye geçmesi gerekir. Ama günlük problemlerin devamlı kafanda dolanıyorsa, bir endişe içindeysen, bir korku içindeysen, o zaman doğal olarak geç uyku gerçekleşiyor. Onun yerine gündüzleyin biraz bedensel hareketlerle, güzel bir çalışma temposuyla, yeteri kadar temiz hava, oksijen alınımıyla ve güzel bir beslenme, güzel bir hareket seni en güzel şekilde uyku düzenine ulaştırabilir inşallah. Devamlı kafanda problemlerin varsa, onları çözmekle meşgulsen, o zaman hep devamlı bu dünyada kalmak durumundasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yeni Müslüman olan bir kişiye öncelikle neyi öğretmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için gösterdiği hedef aile saadeti, dünya saadeti. Dünya hayatı çok kısa ama ahiret hayatı sonsuz. O zaman fayda açısından bunu düşünürsek, o sonsuz hayatı öncelikle kişinin garantiye alması lazım. Allah Teala da indirdiği kutsal kitaplarda bunu bu şekilde gerçekleştiriyor ve bir insanın ahiret saadetini kazanabilmesi için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yeni Müslüman olan kişiye de bunu öğretmeliyiz. Allah'a ulaşma dileğini. Çünkü bu dilek yoksa ondan sonra hiçbir şey yok. Hani Efendimiz her zaman bir kıssa söylüyor. Osmanlı döneminde Enderun'dan mezun olan talebeler Boğaz sefasına çıkıyorlar ve babaannelerinin kayına biniyorlar. Babaanneler onları gezdiriyor. Ama bu mezun olan kişiler

Ana kadar bana hepsi sual sordunuz. Şimdi benim size sualim var. Yüzme biliyor musunuz diyor. Onlar da hayır diyor. O zaman ömrünüzün tamamı gitti diyor. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşma dileği yoksa evet ömrümüzün tamamı gidiyor. Çünkü yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Ulaikellezine keferu beyati rabbim velikai habidat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı hangi ayetleri? Lika Allah'la ilgili ayetleri inkar ettiler. Şimdi 7 tane ayet-i kerime var. Yunus 7 ile başlayan 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani lika Allah'ı inkar ediyorlar. Bakın Yunus 7 ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler, ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyenler ve inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler. Bunlar ayetler. O zaman kişi bunları inkar ediyor, lika Allah'ı inkar ediyorsa bu ayetlere inanmıyor. Bu ayetlere inanmayan kişi 7 ayet gelince delalette zaten başlangıçlar delalette ve gideceği yer cehennem. Gayet açık ortada. Ameli ne olursa olsun. Sonsuz hayatı cehennemde geçiren bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Ama gelelim şimdi 7 ayet gelince ulaşmayı dileyen kişi. Hiçbir şey öğrenmese bile ilk etapta onu söylerseniz mesela Bakara 46 onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler, onlar ulaşmayı dilerler. Yani lika Allah'a iman edenler. Ayetlere iman edenler lika Allah'a iman ederler. Bir Kehf 105'e bakalım. Bir de Nem 81 ile Rum 53'e bakalım. Yan yana getirdiğimiz zaman onlar ayetlere ve lika Allah'ı inkar ediyorlar. Yapılan ameller hepsi boşa gidiyor. Ama onlar ayetlere iman ediyorlar. Ve lika Allah'a ayetlere iman eden kişi lika Allah'a iman eden kişidir. O zaman Allah onları işittiriyor ve onlar kurtuluşa eriyorlar. Öyleyse ilk öğreteceğimiz şey Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Samsun'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, İsra Suresi 17. ayet-i kerimesi açıklar mısınız? Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede İsrailoğullarına mı, bütün insanlığa mı sesleniyor? Muhterem Efendimizin tefsirine bakacak olursak, Allah-u Teala kariyeleri yok ettiğini geleceğe açıkça söylemektedir. Her kariye hatta Allah-u Teala nezir gönderiyor ama onlar dinlemeyince kariyeyi yok ediyor. Öyle kötü insanlar vardır ki Allah'ın emirlerinin tamamen tersini hiç utanç duymadan yaparlar. Allah Teala da onları neticede mutlaka cezalandırır ve nesilleri yok eder. Allah Teala Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un kavimlerine de bunu tatbik etmiştir. Sadece onlara tabi olanlar kurtulmuş. Geri kalanların hepsi Allah'ın yasak ettiği her türlü fiili işledikleri için yok olmuşlardır. Evet. Kem ehlakna min al-kuruni min ba'di Nuh. Nuh Aleyhisselam'dan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etmiş. Sadece gemiye binenler kurtulmuş, tabi olmuşlar. Sonra ondan sonra nice nesiller helak ettik. Senin Rabbin kullarının günahlarını gören, onlardan haberdar olan olarak kâfidir. Allah Teala'nın sistemi küfür devam ediyor ama zulüm devam etmiyor. İşte bu kişilerin zulmü üst seviyede insanlara zarar verme, topluma en üst seviyede zarar verme başlayınca o zaman Allah Teala o nesilleri helak ediyor. Mesela Lut kavminin hiçbir Allah'ın %100 yasak ettiği fiili işliyorlar. Ve ne oluyor?
nesil bozuluyor,

0: Allah-u Teala'nın nesilleri devam etme emrine üst seviyede karşı çıkıyor. O zaman Allah-u Teala onları yok ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlar neden özür dilemeyi, haksızlıkları dile getirmeyi, sorun varsa çözmeyi aşağılık bir hareket olarak görüyor? Arkadaşlarımı çok sevmeme ve onlarla mutlu olmak istememe rağmen olmuyor. Beraber yanlışlarımızı söyleyelim, kalpler kırılmasın diye çabaladığımızda kusur arıyorsun diyorlar. Bu konuda nerede hata yapıyorum, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın toplumsal muhtevada fertten istediği şey varsa yardım etmek. Bu yardım nasihat yoluyla hakkı konuşmakla olur. Bu yardım davranış biçimleriyle örnek olmakla olur. Ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Şimdi siz insanların kusurlarından bahsederseniz, nefsleri varsa mutlaka incinirler. Bir de yaptıkları hataları serdediyorsan, sanki onları hesaba çekiyormuşsun gibi oluyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya hakkı konuşunuz ya da susunuz. Bir Allah'a davet etmekle o kişilerin güzel hedefe yönlendirilmesi söz konusu. Bir de davranış biçimiyle bizlerin onlara örnek olması. Örnek olan kişi kimdir? Her olayda zulme uğramasına rağmen affedebilen, yetmez, kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilen kişidir. Bu insan kimdir? Daimi zikrin sahibi kişidir. Daimi zikrinle olan kişinin kalbinde afetlerden eser yok. Dolayısıyla afetlerden eser olmadığı sebebiyle karşı tarafa bir zulüm ulaştırması mümkün değil. Ama etraftaki insanlar nefslerine tabi olarak ona zulmedebilirler. Yine onların zulümlerini zulüm olarak görmüyor. Çünkü kalbinde afetler yok. Onları hep hayır olarak değerlendiriyor. Öyle olunca da o kişilere örnek oluyor. İşte bütün Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulelbab, ihlas ve salah sahibi kullar, onlar örnek olan insanlardır. Etraftaki insanların kendilerine yaptığı zulmü hayır olarak değerlendiriyorlar. Ve o şekilde hedefe ulaşıyor. Yanlışları, beraber yanlışlarımızı söyleyelim, kalpler kırılmasın olayı söylersen de, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, afetler kalbinde olan bir kişi ise yine bir müddet sonra devam eder. Akıl devamlı tövbe eder ama nefse o tövbeyi bozar. Nefsin manevi kalbindeki afetler var olduğu süre içerisinde hep böyle kısır döngü içerisinde bir hayatı yaşar insanlar. Allah razı olsun. Rusya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Maide 38'i açıklar mısınız? Hırsızlık yapanın ellerini kesin diyor Rabbimiz. Bu emir bizlere mi yoksa bizden öncekilere mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ekonomik kriterler belli. Biz sırf anlaşılsın diye basit olarak şunu görüyoruz. Allah-u Teala zekatı farz kılmış. Zekat kul hakkıdır. Yani kamu hukukuna girer. Ama kişi zekatını vermezse o zaman ihtiyaç sahibi olan insanlar hayatlarını idame ettirmek için böyle bir uygun olmayan fiile yeltenebilirler. Fakat eğer kişi zekatını verse o hırsızlık yapan kişinin de hırsızlık yapmaması istikametinde ona yardımcı olur. Rüşvet olayı yine toplumsal bir hastalıktır. Rüşveti almasa vermese o zaman biri vermesi gerekir. Faiz yine ekonominin bir hastalığıdır. Ama bu hastalıktan kurtulmak için de yatırımların gerçekleşmesi gerekir. Parayla para kazanmak faiz değil de o paranın yatırıma dönüştürülmesi, iki tarafın kazanması söz konusudur. Ama tabii serbest irade sahibi insanların Allah'ın bu konudaki emirlerine itaatiyle mümkündür. Daha sonra kişi ne kadar zengin olursa olsun Allah Teala buyuruyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin ki Allah sizi israftan korusun. Sosyal adalet, eşitlik hasıl olsun. Öyleyse hırsızlık olsun, rüşvet olsun, faiz benzeri israf, bunlar hep insanları zarar eden, insanın mutlaka bu konuda önlem alması gereken bir durumu ifade ediyor. Hırsızlık yapanların cezası ellerinin kesilmesidir. Osmanlı'da hırsızlık suçlarından el kesme cezasının diyetle çözümlendiğini biliyoruz. Hırsızlık suçundan davalı bütünüyle Allah hakkı kamu hukuku sayılan hırsızlıktan ve bir kul hakkı özel hukuk olan malın bedelinin sahibine ödetilmesinden sorumluydu. Evet yani bir hırsızlık kamu hukukudur hakikaten. Bir de zararı da gören kişi, birisi zarar etmiş, öbürü de çaldığı malı almıştır. Zaman aşımı davalı hırsızlıktan dolayı el kesme cezasının verilmesine engel olurdu. Ancak bu durum malın tazmini için hukuk davasının açılmasını etkilemezdi. İslam bu noktaya insanların gelmemesi için özellikle nefsin ıslahını koymuş. Örneğin herhangi bir suçtan ceza alanlar eğer ıslahaneye, nefsin ıslahına gitmiyorlarsa tekrar o suçu kolaylıkla işleyebilirler. O sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birinci derecede nefsin ıslahına önem veriyor. İnsan, İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin Mevlana gibi dediğimizde biz onlar gibi olamayız diyorlar. Evliya deyince akıllarına tüm teslimlerini yapmış evliyalar canlanıyor ve olmayacakları düşündükleri için diyemiyorlar. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala herkesin evliya olmasını istiyor. Ya kişi Allah'ın velisi olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'ın dostu olmayan herkes şeytanın dostudur. Yani üçüncü bir nokta söz konusu değil. İşte ayet-i kerime. Allah-u Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَامُ تَعْغُوتَ O kafirler tağutun dostudurlar. Tağut onların dostudur demiyor. O kafirlerin dostları tağuttur. Kafirlerin dostları tağuttur. Yani şeytan dost edinir, Onlar şeytanı dost edinirler. Şeytan kimseye dost olmaz. Ama bir de amin olanlar var. Onlar da şeytanın dostları, şeytanın dost olanlar, kafirlere dost edinenler, münafıklara dost edinenler, zalimlere dost edinenler ve babalarının veya kardeşlerini dost edinenler. Allah Teala bunlar hep şeytanın dostları. Allah'ın dostları ise Allah'a dost olanlar, onlar Allah'ın velileridir. Yani Allah Teala yarattığı insanın kendisine dost olması için onu yaratmıştır. Yaratılışın gayesi budur. O zaman yaratılış gayesine, Allah'ın emrine uymayan herkes otomatikmen Allah'a isyan eden şeytanın dostudur. Hazreti Ömer onun için şaşarım o insanı ki Allah'ı biliyor ama itaat isyan ediyor. Ama şaşarım o insanı ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Allah'ın emrine itaat etmeyen, dost olma emrini yerine getirmeyen, otomatikmen diyen şeytanın dost olma emrini yerine getirmiştir. Şeytanın dostudur. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz, ayetleri göstereceksiniz ki aslında Allah herkesi kendisine veli olsun diye, dost olsun diye yaratmıştır. Yaratılış gayemiz bu. Ama bu emri yerine getirmesen otomatikmen şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsun, şeytanı dost ediniyorsun. Şeytanın dostu mu olmak istersin yoksa Allah'ın dostu mu olmak istersin? Allah'ın dostu olmak bir dilek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, hiçbir ibadet ve ibadeti olmayan, günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese ve o hal üzere ölse cennete gider mi? Allah sizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hiçbir iyilik ve ibadeti olmayan günahlar içinde yüzen bir kimse ihlasla kelime-i şehadeti söylese, o hal üzere ölse cennete gider mi? Dilin söylemesi yeterli değil. Kalbin söylemesi önemli. Evet, gerçekten hiçbir ibadeti olmayan bir insan kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse günahı ne olursa olsun o kişinin kurtuluşu söz konusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi. Öyle insanlar var ki devamlı cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın, cehennem ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken kitabın hükmü ön plan, yani Kur'an'ın hükmü ön plana çıkar. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar. Kitabın hükmü deyince ne? O kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani kalpten Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. Ama kişi ne kadar cennetlik amel işlerse, sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü plana çıkar. O kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Amellerin boşa gitmesi kişiyi cehenneme, ama günahların örtülmesi kişiyi cennete ulaştırıyor. İşte Kehf 105'te amellerin boşa gitmesi sebebiyle ameli ne olursa olsun cehenneme gidiyor. Ama Enfal 29'a göre kişinin bütün günahlarının örtüldüğü takdirde o zaman sadece bir dilek, takva sahibi olduğu için, takva sahibi olmak da o kişinin likallığa dilemesidir. Bir Rum 31'e göre, iki Bakara 223'e göre. Bakara 223'e göre takva sahipleri mülaki olmak lik Allah'a dileyen ve takullaha ve alemu enne mülaku. Yani takva sahibi olun, bilin ki mutlaka ona mülaki olursunuz. Yani takva sahibi olan herkes Allah'a mülaki olacağını kesin biliyor ve beşeril müminin. Bu takva sahibi olmakla, lik Allah'ı dilemekle kişi kurtulabilir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum Anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diridir gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar Al-İmran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139, hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmak gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a şükredebilmek. Birinci sual, Allah'a şükredenlerden olmanın işareti nedir? Sevgili kardeşlerim, şükrümüzü eda etmek için Ya Rabbi, bana bu nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey bizi hiç sonuca ulaştırmaz. Allah'a şükredenlerden olmak mutlaka Allah'ın yolunda olmamız da mümkündür. Evvela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şükrü ve küfrü birbirinin zıttı olarak Kur'an'da kullanmış. وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Bakara 152'de şükredin, küfreden olmayın. Şimdi küfredenler kimler? Küfredenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 6-7'de نَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَانْ عَلَيْمَ اَنْزَرْتُمْ اَلَّمْ تُزُرُمْ لَا اِمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِمْ عَلَى سَمِّ وَلَا اَبْصَارِمْ مُشَابَ Buradan da bakıyoruz. Küfredenler tebliğe muhatap olduklarında daveti kabul etmeyenler Allah-u Teala'nın da hasalarına engel koyduğu kişiler. O zaman şükredenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, daveti kabul edenlerdir. Küfredenler de davete muhatap olduklarında kalben ulaşmayı dilemeyenler. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeden kendi kendine ben şükrediyorum demesi onu bir yere ulaştırmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında ise bu talebi onun kalbinde Allah'ı gördüyse o şükredenlerdendir ve fi sebilillah'tır. Fi sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasını gerektiriyor. Şükretmenin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Allah'a kul olur. Allah'a kul olan herkes şükürdedir. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da küfür üzeredir. İşte Allah Teala Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde biz insanı hiçbir şey bilmeden annesinin karnından çıkarttık. 78 وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Biz onu işitici, görücü ve idrak edici kıldık, umulur ki şükretsin. Şükrettiği zaman bu hasalar açılıyor ama küfrettiği zaman bu hasalar kesinlikle örtülü. Başlangıç noktasına وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَف۪يدَ Biz onu işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasına sahip kıldık. Umulur ki şükredir de bunlardan faydalanır ama şükretmediği takdirde kapanıyor. Bu ayet-i kerimede Bakara 7'de görüldüğü gibi. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor. اَنَ اللّٰهَ اِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَ اللّٰهَ غَنِيَ عَنْكُمْ Küfrederseniz Allah künüsüne müstahani وَلَا يَرْدَ اَلِي وَعَدِ الْكُفْرِ Allah Teala kafirlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Demek ki Allah'ın rızasının da şükürle başladığını görüyoruz. Dehl suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا Biz onu sevile ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Fi sebilillah olanlar şükredenler, olmayanlar küfredenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan şükrümüzü nasıl arttırabiliriz? İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Zikir, şükrün bir göstergesidir. Tezkiye kademelerinde hep daha çok Allah'a şükreden birisi olmak söz konusudur. Zikrimizi arttırdığımız zaman. Daimi zikre ulaştığımızda Allah-u Teala'ya devamlı şükreder hale geliyoruz. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesinde ulaşılır. Evet. Onun için hep ya iman ya isyan, ya halak ya helak, ya cennet ya cinnet, ya izzet ya zillet ve ya şükür ya küfür diyoruz. İşte gerçekten de şükredenlerden olmak en üst boyutu mutlaka daimi zikir ve hikmet kademesine ulaşmayı gerektiriyor. Birçok ayet-i kerimede de Allah-u Teala Nisa suresinin yanılmıyorsam 147. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ وَاِنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz Allah size niye azap etsin? وَاَمَنْتُمْ tabi. Yani mümin olup da şükredenlerden olursanız Allah size azap etmez. Öte yandan Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz zikirden daha çok kişiyi Allah'ın azabından kurtaracak başka bir vasıta yok. O zaman şükrümüzün edasının en üst noktası zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, yaşadığımız üzüntülerin bir sebebi de şükürsüz olmaktan mıdır? Evet, şimdi bakın Nisa 147 hemen devreye girdik. Hepiniz aslında çok zengin kullarız. Neden öyle diyoruz? Çünkü belki birçok insan ya benim bir dikili bir ağacım bile yok. Neye şükredeceğim diye düşünüyorsa Allah Teala bize verdikleri beş duyu organı, vücutlar vesaire bunların karşılığı mümkün değil. Şu anda nimet elden gittiği zaman kıymetini anlıyoruz. Diyelim ki gözünü kaybeden bir kişi tekrar eski görme noktasına gelebilmesi için sahip olduğu bütün servetini verir. Öyleyse sağlıklı bir göze, kulağa ve diğer diğer organlarına sahip olan kişiler aslında üst seviyede bir zenginliğin sahibidirler. Hatta Nebi Resulü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski kavimlerden verdiği bir örnek 500 yıl ibadet yapıyor. Ama sadece ibadetle meşgul 3 öğün rızkı da kapısına gidiyor. Son olarak Allah Teala diyor ki benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kendi amelimle deyince bunu cehenneme atın. Ya Rabbim bu kadar amel işledim. Allah Teala'nın cevabı bütün bu 500 ibadet ve daha ötesi bir ibadet sana verdiğim bir gözün karşılığı bile değil. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Allah-u Teala bizi en üst noktaya, insanları en üst noktaya yaratmış ve üst seviyede güzellikler bahşetmiş. Diyelim ki bir olay bizi çok üzüyor. O zaman Allah'ın bize verdiği nimetlere bakın. Allah-u Teala bizi mutlu etmek için o kadar çok nimet kasip etmiş ki Allah'a şükretmenin bir zaruret olduğunu her an anlayabiliriz. Başkalarıyla kendimizi kıyas ettiğimiz zaman hep şükredecek vesileler arayın. Ayrıca üzüldüğünüz konulara dikkatle bakın. O derdinizin, nefsinizin afetleriyle kesin kes ilişki içerisinde olduğunu göreceksiniz. Allah o istikamette bir ıstırabı size verdiği zaman sakın isyan etmeyin. Allah'ın ondan muradı vardır. Ondan almanız gereken derslerle almaya çalışmak ve o afetlerden kendinizi kurtarmanız. Allah razı olsun. Yine şükredenlerden olmak için daima kendimizin altındaki insanlara bakmak, hamd edenlerden olmak noktasında da üstümüzdeki insanlara bakmakta fayda var. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bir insanın Allah'a yakın olabilmesi onun şükürde olmasıyla mümkündür ve Kur'an-ı Kerim'e göre şükrün işareti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Rabbimizin tabii ki rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor. Namazla, ibadetle, Kur'an'la.
3: Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak, Allah'a yakınlık duymak.
4: Allah'la yakınlaşmak insanın en böyle mahrem, saf olduğu yer namaz. Abdestini alırken, bazen tefekkür ederken, etrafa bakarken, yani bunu anlıyorum.
2: İbadet etmek.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetlerimiz, amellerimiz.
5: Allah'a daha doğrusu her şeyimiz ulaşır. Yaptığımız amellerimiz, iyi ya da kötü icraatlarımız, tabii ki bunların iyi olmasını tercih etmeniz inşallah.
1: O yüce Rabbimiz bize ruhundan üfürmüş, sahabenin hepsi dünya hayatında o ruhu Allah'a ulaştırmışlar. Bizim de üzerimize farz olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz de onlar gibi Allah'ın bir evliyası olmayı istemez misiniz?
2: Kim istemez? Yani Allah'ı tanıyan bence herkes ister.
5: Tabii ki isterim. Bir alim olup sonradan gelen nesillere örnek olmak, onlara yol gösterici olmak tabii ki isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, bende olan emanet ruhunu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, evliyaların gibi olmayı diliyorum.
5: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Rabbimizin rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor, namaza, ibadete dedi. Allah'ın rızasını kazanarak ona ulaşmamızın yolu ibadetler midir? İbadetler bir vasıta. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler vaaz etmiş, vasıta emirler. Yani eski tabirle amaç ve araçlar. Amaç hedefleri araçlar da o hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Allah'ın rızasını kazanmak elbette vasıta emirleri yerine getirmekten geçiyor ama en üst seviyedeki vasıta emir zikir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emri bil maruf ve nehyil münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her söz insanoğlunun lehine değil aleyhinedir. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehyil münker veya Allah'ın zikri hariç tüm sözleri lehine değil aleyhinedir. Dizaynı Allah-u Teala o şekilde kurmuş. Kalın bir çerçeve içinde bakarsak olaya şunu görüyoruz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Ama Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Zümer 7'de biz Allah'a ulaşmayı dilen şükredenler desek bizden razı. Biz Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlersek Allah bizden razı değil. Ve Allah Teala'nın şükür edası babında en üst seviyedeki olay Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille bize açıkladığı ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu emri yerine getirmemizi Allah Teala bizden istiyor. Allah Resulü hadisinde ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte muhteva bu şekilde ifade ediliyor. 7 tane hedef emir ve bu hedeflere ulaşmak için de 7 tane vasıta emiri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sonuçta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Fecir 27, 28, 29, 30'da belirtildiği gibi nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun da Allah'a kul olmasıyla noktalanıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de şükrümüzü eda edip Allah'a daha da yakın olabilmemiz için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani mürşid aslında insanın gerçekten hani bir istikameti bulmasında kolaylık, Hani kendi kendine bir insan yolu bulamaz. Kılavuz gibi düşünelim. Nasıl kılavuzsuz yola çıkan yolda kalır, hani yolunu bulamaz. Öyle bir şeyin gerekliliğine de inanıyorum yani. Gerçekten o yönde ben de meyilli bir insanım.
5: Din konusunda bakıp yaşamam gereken, yapmam gereken davranışlara örnek aldığım, bana yol gösterici bir pusula gibi düşünebiliriz.
1: Siz de öyle Allah dostlarına bağlanıp tabi olmayı istemez misiniz?
4: Bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamayı şu yaşadığımız çağ toplumda çok bana artık mantıklı gelmiyor.
5: Birebir güvenip de kendimizi böyle teslim edip tamam o doğru söylüyor, doğruyu yapalım diyebileceğimiz biri olduğunu düşünmediğim için
1: Allah-u Teala hacet namazı kılaraktan mürşidimizi kendisinden sormamızı emrediyor. Mürşidinizi sormayı istemez misiniz?
4: İsterim ama yani bu ne kadar saf ve gerçek olur bilemem. Ben kendi nefsimi o kadar berrak sanmıyorum. Devletimize bağlı camilerimizde, diyaneti hocalarında arkasında gidip ibadetimizi eda etmeyi istiyoruz. Ama artık birebir tanımadığımız ya da artık ben böyleyim diye kendi tanımadan herkese de arkasında gitmek istemiyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamak şu yaşadığımız çağda toplumda mantıklı gelmiyor dedi. Mürşit olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ Allah Resulüne Allah Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Din hidayettir. Ve ruhun hidayeti ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani devrin imamının Kur'an-ı Kerim'deki bir adı da Sultan. Allah-u Teala'nın ayetlerini açıkla araştırdığımız zaman 19 isimle karşımıza çıkıyor mürşit. Bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın mürşitleridir. Huzur namazın imamları Allah'ın efsane mürşitleridir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Veli Resul Nezir, Hidayetçi, ve 18. maddede ifade edilen Sultan Rahman 33'te Ya maşer cinni vel insi in istetatu an temzu min akdere semavati vel temzu la temzu ile bu sultan bir mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yine Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahtillahu fevvel mühtet Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudil ama kimi dirayete bırakırsa فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدَ Onun için bir veli mürşit bulunmaz. Bir Allah dostun ifade ettiği gibi demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acaba? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar 10 ayet gelince deralette. Ve Maide 35'te Allah-u Teala bizzat mürşidinizi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdirenler var ve hidayete vesile olanlar da var. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerdir. Hiçbir yolla tabi olmazsanız sadece Allah'a ulaşmayı dilerseniz de cehennemden kurtulursunuz. Birinci kat cenneti zaten elde edersiniz. Ama Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa mürşide ulaşmayı da ifade eder. Mürşidimizi Allah'tan istememiz farz kılınmıştır. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşide tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi olarak, tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın mürşit olarak tayin ettiklerinin hepsi risaletin dışındaki de hepsi velidir. Men yahtillahu fevvel mühted ve men yudil felen tecide lehu veliyen mürşide. Bir veli mürşit onun için bulunmaz buyuruyor. Öyleyse mürşide tabiyet kesinlikle farz. Allah Teala her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Onun dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah-u Teala'nın zahiri alemde, fizik alemde bize bahşettiği şeyler için şükretmemiz, fizik ötesinden gelen bütün alemleri ilgilendiren Allah'ın bize gönderdiklerine de hamd etmemizi Allah-u Teala'ya istiyor. Şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hamdi de gerçekleştirmek durumundayız. Hamdın anlamı şükrün anlamından çok daha geniş bir muhteva taşır. Fizik alemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektiriyor. Allah'ın manevi nimetlerine hamd edeceğiz. Onların artması için Allah-u Teala'ya dua bulunacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'te şöyle buyuruyor. Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır ama ham şükrün anahtarıdır. Evet gerçekten de Allah'ın katına şükür ile çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Yani zikir yoksa, hamd yoksa şükür de yoktur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şükrümüzün artmasını sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Unutturmaz, Rabbim kendini unutturmaz. Onu andıkça her zaman her yerde, yani insan tefekkür ederek de hatırlar.
8: Ben günlük hayatımda yalansız bir şekilde her gün zikreden biriyim. Böylece de benim bu işlerimi kolaylaştırıyor. Mesela girdiğim deneme sınavları, böyle hep Allah'ın zikrederek, böyle dualar ederek girdiğim her sınavda güzel sonuçlar ile sonuçlanıyor.
4: Hatırlatır yani dünyadan çok ahiretin de var olduğunu, ibadetlerimizin, amellerimizin daha gerçekçi olması gerektiğini, nereye bağlanmamız, aslında buranın geçici, oranın baki olduğunu hatırlatır. Bence zikir insanın dilinde artık pelesenk olmalı.
3: Bence zikretmek, hani Allah'ı her zaman her daim hatırlamak, onun dışında da mesela sen bir kötülük yapıyorsun ama dilinde hep Allah var. Hani o kötülüğe, o kelime bile engel oluyor. Hani Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor.
1: Sizce zikir yapan kişinin şükrü artar mı?
2: Şükür yapanın zikri de artar. Bence ki siz zaten şükrettikçe zaten zikretmiş oluyoruz.
5: Zikrettikçe kendini ve ruhunu hafiflemiş, rahatlamış hissedip boş şeylerle uğraşmaktansa tabii ki Allah'a şükrü artacaktır.
1: Bizim nefsimizi temizler mi?
4: Eğer ki inanarak kalben en azından o an aklından geçen kötülüğü yapamazsın rahatlıkla.
0: Bir misafirimiz Allah'ı zikrederek, dualar ederek girdiğim her sınav güzel sonuçlanıyor dedi. Allah'ı zikretmek Allah'ın yardımını almamızı kolaylaştırır mı? Evet. Bu dünyada da başarı kazanmak istiyorsak burada da yine Allah'ın yardımı söz konusu. Bakara 152'de Feskurûni yeskurküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkurûli velâ tekfirûn. Şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Bakara 186'da ise İza se'eleke ibadi anni fenni kayyibun vücubu daveti taizadani. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edinin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın bütün yardımları davete icabetimize bağlı. Davete icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Allah'ın bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Liyakatinizi, zikrinizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edin. Eğer layıksanız onun mükafatını alırsınız. Böyle bir iştiyak, liyakat ve mükafat sizi Allah'ın katında giderek daha üst insan haline getirir. Evet. İştiyak, liyakat ve mükafat. Nasıl oluyor bu? İştiyak, hedefe ulaşmak istikametindeki kalbi talebimizdir. Ama iştiyakın hemen akabinde gayretimiz devreye giriyor. Gayretin üstüne mürşidin himmeti duası ve Allah'ın yardımı bizi o liyakate ulaştırıyor. Ve o liyakatin gerektirdiği mükafatı Allah-u Teala bize nasip ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cappar Hocam. Sizi çok ama çok sevmem de kalbinden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesidir diyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok sevmem hem de kalbinden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesi midir diyebilir miyiz? Burada şükretmek hikmetin verilmesindeki sebeplerden sadece bir tanesidir. Elbette ki hikmete ulaşanlar Allah'a şükredenlerdir ama sadece şükretmiş olsaydı daimi zikre ulaşmak konusunda hiçbir gayretin sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şükretmiş olmasına rağmen şükür kabul edilmeyecekti. Lokman suresinin bu ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَا الْلُقْمَانِ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرُ لِلّٰهِ Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik şükretsin diye. Lokman'ın da şükretmesi sadece bir özelliktir. Onun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şehadet makamına ulaşıp tayyip olmuştur. Ruhunu, beşiğini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hikmet sahibi olmuştur. Yani sadece şükreti diye değil. لَقَدْ اَتَيْنَا الْلُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik. اَنِشْكُرُ لِلّٰهِ Allah'a şükret. Veya şükredenlerden ol. Şükrün en üst seviyedeki edası daimi zikir. Daimi zikrin sahipleri zaten hikmet sahipleridir. Dolayısıyla hamdın şükrün birleştiği yer bu nokta olabilir. Allah-u Teala buna işaret buyuruyor. Yani sadece dilden şükretmek bizi daimi ikisinin mükafatı ve hikmet sahibi kılamaz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Şimdi ölmeden önce Allah'a ruhu teslim etmek diye bir şey ben İslam dininde hiç duymadım. Yani burada şimdi farklı bir maksat intihar etmek falan değildir herhalde.
1: Yani yaşarken teslim etmek nasıl olacak? İntihar falan mı oluyor? Öyle olmaz yani öyle bir şey. Onu zaten istemez Allah-u Teala, öyle bir şey istemez.
2: Ölmeden önce ölüm derken ona nasıl oluyor bilmiyorum ki. Belki yani ölümü hatırlayın gibi olabilir yani. O manada olabilir. Yoksa zaten kişi kendi kendini şey öldüremez ki de, yasaktır.
3: Fatiha maassalavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irci emriyle Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mesajı açıklamak istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille ruhun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ayetler Kur'an'da yer almasına rağmen diyorlar ki irci emri bir ölüm emridir. Yani Allah-u Teala insanları intihar etmeye mi davet ediyor? Kur'an-ı Kerim'deki esaslara baktığımız zaman irci emri bir intihar et, kendini öldür emri asla değil. Kur'an-ı Kerim intiharı yasaklamıştır. Allah-u Teala Nisa 29-30'da kim bunu yaparsa, intihar ederse onun cezası cehennemdir buyuruyor. Öyleyse irci ila rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılması emridir. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız üzerimize devamlı olarak Allah tarafından

Allah'ın velileri olduğunu net olarak biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Allah Teala bizi ahiret ve dünya saadetine davet ettiğine göre, şakirler de cehenneme giden kişiler olduğuna göre, evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyurdu. O zaman hepimizin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması, evliya olması üzerimize farz kılınmıştır. Bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü, 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla olur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesi denilen bir muhteva ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi "Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhel mesîr." Kim nefsini tezkiye ederse ruh Allah'ın zatına ulaşır. Müzemmil 8 "Vezkuru ismi rabbike fetebeyyile tevcile." Öyleyse ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi de Allah'ı zikretmeye bağlıdır. Bunun yolu da zikirdir. Yani nefs tezkiyesi denilen bir olayın vücut varlığı ancak zikirle mümkündür. Zikir sebebiyle nefsin kalbine giren fazlaların nefsin kalbinde %7 yerleşmesiyle ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata yükselecektir. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden Allah'ın garantisinde diyorum? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Rad 27'de hem Şura 13'te söz vermiş. Rad 27 اِنَّ اللّٰهَ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Allah dilediğini zerahate bırakır ve enab olan gönderen kimseyi de kendisine ulaştırır. Şura 13'te de Allah Teala aynı hakikati bir kere daha ifade ediyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. Yine dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Nebiler Sultanı'nın Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte "Men habbebe likallahi habbeballahu likai." Men kerihallahi kerihallahu likai. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala kendisine ulaştırmayı diler. Allah'a ulaşmayı kerih gören, dilemeyen kişi Allah Teala da kendisine ulaştırmayı dilemez. Yaratılışa baktığımız zaman en şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz, fizik vücutta Allah'a ulaşmaz. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Bir ölümle, secde 11'de zikredildiği gibi, bir de hayattayken Bakara 46'da zikredildiği gibi. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi o gün kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama kesinlikle bir mükafata nail olamazlar. Ama kim hayattayken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı diler ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kesinlikle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur. İşte Fecir 27, 28, 29, 30 ayetleri nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade ediyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak nefsini tezkiye et. Ruh, sen de Rabbine ulaş. Ey fizik vücud, sen de şeytana kul olmaktan kurtul, Allah'ın kulları arasına gir. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu sözünün arkasında nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor ve böylece şeytana kolmaktan kurtulan Allah'ın kulları arasına giren bir kişiyi bize anlayıp açıklamış oluyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Hikmetin ötesi nasıl bir ilimdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünyada seçilenler için mukteseb hak olarak 7 safa ve 4 teslimin yaşanması söz konusu. Bu 7 safa 4 teslimde 4 görevle vazifeli olan veli rasuller Allah-u Teala'nın görevlendirdiği mürşitlerdir. Size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. Size kitabı öğretiyor. 3. Hikmeti öğretiyor. 4. Hikmet, irşada kadar devam eden, yani 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimine kadar devam eden bir boyutu var. Ama hikmetin ötesi, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli mürşitler için, veli resuller için geçerli ve bu görev sadece devrin imamlarına aittir. Dikkat ederseniz devrin imamı bütün kainat içindir. Ve devrin imamlarının 5 görevi var. 5. görev de hikmetin ötesini öğretmek olarak ifade ediliyor. Bütün nevi resuller için hikmetin ötesini öğretmek, mukteseb hak olarak asaleten bu görev yerine getiriliyor. Ama onun olmadığı dönemlerde veli resullerden seçilen vekaleten devrin imamı da yine hikmetin ötesini öğretmekle vazifelidir. Muhtevasında ne var bu ilmin? İrşatla alakalı hikmet noktası davranış biçimleri açısından kötülüğe karşı hayırla mukabele etme bizi ulaştırıyor. Ama daha ötesi Allah için olmak, Allah'a %100 teslim olmak, başkaları için yaşamayı mutevasına alıyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufta idrak nasıl gelişir, açıklar mısınız? Tasavvufta idrak, zikirle gelişen bir vetiredir. Dikkat ederseniz, kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an, tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet dağılır. Bu 7 nimetten özellikle 4 tane hidayeti içeriyor bu 7 nimetin içerisinde. 1 ruhun hidayeti, 2 fizik ucun hidayeti, 3 nefsin hidayeti, 4 iradenin hidayeti. Bu hidayetlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle iradenin hidayeti, iradenin güçlenmesiyle bizi bir sonuca ulaştırıyor. İradenin güçlenmesi aslında idrakin de artmasını, muhtevasını alıyor. Öyleyse hangi oranda biz kalp yapısının sahibiysek, hangi seviyedeki bir idrak noktasındaysak, o oranda Allah'ın indindeki seviyemiz de odur. İdrak bir kalp işidir. Kalpteki afetler, nefsin afetleri azaldıkça otomatikmen irade güçleniyor. Aslında irade sabit bir güç olmasına rağmen karşısındaki negatif güç, afetler azaldığı için irade güçleniyor. Ve o kişinin de idraki o oranda artıyor. Dolayısıyla mesela dua ettiğimiz zaman Ya Rabbim idrakimi artır dememiz aslında bir nevi zikrin artışını istemek, onu kalbimize indirmek, onu idrake dönüştürmek şeklinde bir talebimiz oluyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ben şantiyede çalışıyorum. Kontrolün dairinde olduğum işte merdiveni olması gereken bir yerden iş makinesiyle inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Topuğum kırıldı. Bu olay kader midir, kaza mıdır? Sevgili kardeşim, bu olay senin için bir kaderdir. Çünkü kendi serbest iradenin talebiyle bunu yaparak o noktaya ulaşmadın. Evet, maaşını kazanmak üzere bir işte çalışıyorsun ama senin dışındaki bir olay, bir güç sebep oluyor ve düşmene sebep oluyor. Dolayısıyla üç iradeden bahsedecek olursak, ilahi irade, külli irade ve cüz'ü irade. Senin için bu olayın kaza olabilmesi, senin bizzat topunun kırılması istikametinde bir talebin sahibi olman gerekir. Kaza, bizim kendi serbest irademizle ifa ettiğimiz fiillerdir. Ama diyeceksin ki burada iş makinesiyle işte inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Ne olabilir? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah Teala engel olabilirdi. Olmadığına göre, izin verdiğine göre burada senin için bir hayır söz konusudur. Bir derecat kaybı söz konusu değil. Eğer sabredebilirsen bu olay başına gelmesi sebebiyle, o zaman sabretmenin gerektirdiği derecatı kazanırsın inşallah. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Dolayısıyla eğer bu kazadan mütevellit sabrını arttırabilirsen, zikirle, Allah her şeye kadirdir, kazancın, derecat kazancın var. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil, eğer sabredebilirsen tabii. Ama bu olay niye başıma geldi diye şikayette bulunursan, o zaman kazandıklarını yavaş yavaş silmeye başlarsın. Önemli olan, başımıza gelen her fiilde murad-ı ilahinin ya bir hayır ya bir fayda olduğunu düşünerek hareket etmemiz. Tabii burada ilahi iraden noktasından mı, külli irade noktasından bu olay oluştu. Bu belirsiz mesele ne olabilirdi? Bir kişi bu noktada seni itseydi, o zaman doğrudan doğruya, onun iradesi, müsaadeli irade devreye girdiği için doğrudan doğruya hemen kaderdir diyebilirdik. Ama kaza da diyemiyoruz çünkü kendin isteyerek bu olayı gerçekleştirmiş değilsin. Belki hata, yani senin orada merdivende yürürken dikkatli davranmaman, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle bu olay oluşmuştur. Oradan kaza denebilir, kaybın da olabilir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Nisa 69'a göre Allah ve Resulü'ne itaatin kişiyi nasıl bir hakkın takvaya ulaştırdığını ve teslim ile itaat arasındaki ilişkiyi bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize öğrettiği Kur'an'ın bütünü içerisinde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun teslimi geliyor. Özellikle Nisa 69 boyutunda değerlendirecek olursak, burada teslimlerin var olabilmesi için mutlaka Allah ve Resul'ün devrede olması gerekir. İşte Allah ve Resulüne itaat eden, ruhunu teslim eden, Allah ve Resulüne itaat eden, fizik vücut teslimi yapan, Allah ve Resulüne itaat eden, nefs teslimi ve irade teslimine onu ulaştıran bir boyutu var. İtaat bir teslimiyettir. Ve kişinin bir hakkın takvaya ulaşabilmesi, bu söylediğimiz dört teslimi gerçekleştirebilmesi ancak ve ancak bir hakkın Allah ve Resulüne itaatten geçer. Resul Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Dolayısıyla Nisa 80'e göre Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yetmez, Allah-u Teala bizzat Nisa 64'te ve diğer ayetlerde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse eğer Allah Resul'e itaat Allah'a itaatse ve Resul'ü de ona gönderiyorsa, o zaman Resul'e itaat Allah'a itaat ve Resul'e itaatte Allah emrediyorsa, o zaman itaati yerine getirenlerin doğrudan doğruya Allah'a teslimle ilişkilendirebiliriz. İlişkiyi bu boyutta en üst seviyede ifade edebiliriz. Allah razı olsun. Meariş 32'de onlar ki emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler buyuruyor. Emanetlerin iadesiyle ahdlerine riayet arasında ilişki konusunda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'ın zatından bize üfrenen ruh bir emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman, ki teslim olabilmesi ezelde Allah-u Teala'nın ruhtan aldığı misaki yerine getirmesine bağlı. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudun da ahdinin yerine getirilmesi, teslimi. Ondan sonra nefs emanet olur. Nefsin de yeminin yerine getirilmesi, nefsin teslimi. Ondan sonra irade emanet olur. Yani emanetlerle Galibela günde verilen sözler arasında %100 bir illiyet rabıtası, bir ilişki var. Onlar emanetlerine ve ahitlerine. Ruh emanettir, verdiği ahit misaktır. Fizik vücut emanettir, verdiği ahittir. Nefs emanet olur, verdiği yemindir. İrade emanet olur, verdiği misak. Ve böylece bütün emanetlerini yerine getirenler ve bi'atullahi evfu, Allah'la onun ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi eşittir irademizin misaki. Yani ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah için bir şeyden vazgeçip nefsimizi geri planda tutar da Allah'ı öne geçirirsek, o geçtiğimiz şeyi bize Allah geri verir mi, açıklar mısınız? Verir mi, vermez mi onu bilmiyorum ama Allah'ı kendimize öne geçirmek, bunun ölçüsü zikirdir sevgili kardeşim. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Çünkü zikretmediğimiz her noktada kendi nefsimizi öne geçiriyoruz. Nefsimizin isteği olan dünyayı önde tutuyoruz. Ama hangi oranda zikri yapabiliyorsak, o oranda Allah'ı kendimize öne geçirmişizdir. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediliyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu az bir değere sattılar. Ama bu negatif zühd. Pozitif zühtte de onlar dünyaya değer vermeyenler, çok zikre değer verenler, yani çok zikredenler. İşte Enfal 45'te, Yusuf 20'de, Taha 34'te, Ahzab 21'de, Ahzab 35'te, Ahzab 41 ve Cuma 10'da çok zikredenlerden bahsediyor ki çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 saat ve daha fazlası 13 saat zikir çok zikri içeriyor. Bu da kişinin 13 saatlik zamanı Allah'a kullandığını, 11 saati kendine kullandığını, yani Allah'ı kendinden öne geçirdiğini bizzat ifade etmiş oluyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Muhterem Hocam, sizi çok ama çok severiz kalbimizde. Bir sualim olacaktı inşallah. Tebrik yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tebliğ yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Olursa o zaman Allah için hizmet olmaz. O karşılıklı bir iş akdi içerisinde bir dünya işi olur. Allah için olmaz. Allah için yapılan işte bütün peygamberlerin pozitif davranışlarının esas alınması lazım. 7 ayet-i kerimede tabi bütün peygamberler tebliğ yaparken yapmış olduğunuz bu hizmette sizden bir ücret istemiyoruz. İşte En'am 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyoruz. Mü'minin 72, Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 50, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum vesaire. Ve Resullerin sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Yani Allah-u Teala'nın iradesini teslim alıp irşada memur ve mezun kıldığı kişi artık Allah'ın maişetini ödediği ve çalıştırdığı bir memurdur. Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla yaptığı hizmetten dolayı karşı taraftan bir ücret istemiyor. Tebliğ yapan bir kişinin karşı tarafın maddi beklentisi olabilir mi? Olmaması lazım. Varsa o zaman o bir dünya işidir. O bir gönül işi, Allah için işi değildir. Dolayısıyla çok farklı. Allah için yapılan işte karşılığı Allah'tan beklenir. Hem Allah'tan bekleyip hem de insanlardan beklenti içinde olmak faiz hükmüne girer. Olmaz. Beklenti içinde olmaması gerekir. Altıncı sual, Balıkesir'den bir kardeşim, Muhterem Hocam. Yıllardır sizi takip ediyorum. Abim 10 yıldır size tabi. Anlattıklarınızın neredeyse tamamı aklıma, mantığıma uyuyor. Sadece mehdilik kısmı nedense yüreğime yatmıyor. Bu şekilde Allah'a ulaşmayı denesek kabul olur mu? Ayrıca şeytanın bana çok büyük bir baskısı olduğunu da hissediyorum. Namaz kılamıyorum, ulaşmayı dileyemiyorum. Ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala her şeyin bir anda olmasını istemiyor. Ve bir kanunu da var. La nükellifullaha nefsen illa vus'aha ma kesebe ve alema iktesebet. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yükletmez. Sen şu anda her şey kafana yatıyorsa, bir mehdilik noktası yatmıyorsa, onu zamana bırak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Zikirle kalbine inen nurlar her gün biraz daha ufkunu genişletir. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 11 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir ve sonuçta bugün şu anda %100 bir kalp karanlığı içerisinde bu noktaya ulaşmışsın. Ama eğer bu nurlar kalbine girerse olaya yeniden baktığın zaman göreceksin ki o konuda Allah-u Teala ufkunu genişlettiği zaman onun da kalbine nakşedildiğini göreceksin. Öyleyse bir tek nokta henüz idrak etmeyebilirsin. Hiç üzerinde durma. Onu bir buzdolabına at ve hemen kalpten Allah'a ulaşmayı dile ve tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Göreceksin ki kalpten ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştir, zikre başlarsan o zaman Allah sana zikri de sevdirir, namazı da sevdirir. Bütün ibadetleri en kolay biçimde Allah sana nasip eder. Allah'a giden yolda kişinin duanın kabulü söz konusuysa ki Allah'a ulaşmayı kalben dilemek mutlaka duanın kabulünü ifade ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızı kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığın dua, niyet bir duadır ve %100 kabul oluyor. Bakın kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bu dua Allah'a ulaşmayı dileme duası kabul oluyorsa o zaman da Allah Teala'nın bütün ibadetleri sana kolaylaştırması söz konusu. Allah'a giden yolda duanın kabulü ibadetlerimizin de kişiye kolaylaştırması söz konusu. O zaman kolaylıkla namaz kıldığını, zikir yaptığını, her türlü şeyi kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğini göreceksin. Bunu sana kolaylaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen gerekeni yapmalısın inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanları ikna yolunda tebliğ yaparken hangi ayet-i kerimeleri dile getirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tebliğ ile alakalı tam 7 tane ayet-i kerimemiz var. Onlara baktığınız zaman o 7 ayet-i kerimedeki muhtevayı özümsemeliyiz, kalbimize nakşetmeliyiz. 1. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani Kur'an ayetleriyle. 2. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle. Yani hitap ettiğin insanları bir anne şefkatiyle onlardan yana davranarak, onların kalbini kazanarak onlara hitapta bulun. Onlara üstün kibirli bir bakış açısı, sen bilmiyorsun mantığı vesaire vesaire bunlar hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Kullarıma söyle güzel söz söylesinler. Öyleyse kendin için istediğini kardeşin de isteyeceksin. Yani sana söylenmemesi gereken sözleri ona söylemeyeceksin. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Halk arasındaki söz buna uygun düşüyor. Kullara güzel söz söylemek. Taha 44 ise yumuşak söz söylemek. Ankebut 45'te ise 46'da ise ehli kitapla güzel şekilde mücadele etmek. Ve tebliğ yaparken karşı taraftan beklenti içinde olmamak ve onları hiçbir zaman noktada zorlamamak ve Enam 108 hitap ettiğin insanların bir takım kutsalları olabilir. Sakın ha sakın kutsallarına sövmeye, hakaret etmeye vesaire böyle bir yola yeltenme. O zaman kendine çok yazık etmiş olursun. İşte bu ayetlerin ışığında tebliğini yaparsan, insanları Allah'a davet edersen en güzele ulaştırmış olursun inşallah diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımıza imtihanlar gelince bizlerin bu konuda ne yapması gerekir açıklayabilir misiniz? Hemen zikre sarılmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, imtihanlar zikrin azlığının da işaretidir. Zikrimiz ne kadar artarsa imtihanlarımız da o kadar azalır. Allah Teala Enfal 28'de ve Tegavun suresinin 15. ayet-i kerimesinde "Ve alemu inne ma amwalikum evladukum fitne." Bu dünya bir imtihan ve mal ve çocuklar da imtihandır. Ama innallahu indehu ecrun azim, en büyük ecir Allah katındadır. En büyük ecre, ecrun azime ulaşabilmek irade teslimiyle gerçekleşir. İrade teslimine giden yolda tedrici basamaklar içinde zikir artışından geçer. Olayları bu şekilde değerlendirirseniz o zaman kesinlikle ne yapmanız lazım? Açıkça imtihanlar söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmanız lazım. Buradan bir kardeşim muhterem hocam, Hazreti Hızır ve Hazreti Musa kıssasında Hazreti Musa'nın sınavı geçememesinden ötürü ilmi ledüne vakıf olamadığını söyleyebilir miyiz? İlmi ledün kimlere verilir? Sevgili kardeşlerim, orada Allah-u Teala'nın dünyada seçilenler için verdiği bir mesaj, bir ders var. Hazreti Musa doğmadan evvel seçilen bir nebi resuldür. Hazreti Musa Allah-u Teala'nın kendisine verdiği tüm güzelliklerin sahibidir. Allah'tan vahiy alan, kalbi müzeyyen olan vesaire. Çünkü o bir nebi resul, işte Allah'ın kendisine verdiği şeriat kabının sahibidir. Ama buradaki kıssada bize misal veriliyor. Yani ilmi lezim sahibi olabilmek için nasıl bir hizmet içerisinde olmak lazım? Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssayı Allah Teala bize veriyor. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali İsrafil Aleyhisselam'ın sura 1, 2 ve 3. vesile hangi olaylar meydana gelecek? Birinci sura üfürmeyle bütün dünyada yaşayanlar ölecek ve Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar ölenlerin hepsi de yeniden dirilecek. Yani hem birinci ölüm hem de birinci dirilme birinci sura üfürme ile gerçekleşiyor. Ama dirilenler bu dünyadaki fizik bedenle diriliyorlar. Cennet ve cehenneme müsait değiller. O sebeple mahşer meydanında tekrar ikinci sura üfürülüyor ve öldürüyorlar. Herkes bu sefer ölüyor. Ve üçüncü sura üfürmeyle de herkes cennetlik ve cehennemlik bir fizik bedenle yeniden diriltiyor. Ve berzah aleminden cehennemlik nefsler cehennemlik fizik bedenlerin içerisine, cennetlik nefsler de cennetlik fizik bedenin içerisine girmek suretiyle herkes indiği ilahe hesabını verdikten sonra evvela bütün insanlar cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de. Ama cennetlikler cehennemin duvarından uçarak cehennemi gezmelerine karşılık oradan tekrar çıkıp cennete gidiyorlar. Cehennemlikler ise kapılar biraz kaldırılır, burunları sürtünerek cehenneme girerler ve oradan çıkması da mümkün değil. Dolayısıyla birinci sura üfürme bu dünyadaki birinci ölüm ve birinci dirilmeyi, ikinci sura üfürme mahşer meydanındaki ölümü ifade ediyor. Üçüncü sura üfürmede cennet ve cehennem standartındaki fizik bedenle yeniden dirilmemizi ifade ediyor inşallah. İkinci sual muhterem efendimizden dinlediğim ve idrak ettiğim kadarıyla dünya kainatın merkezi. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Dünyadaki insanlar Adem Aleyhisselam vasıtasıyla çoğaldı. Peki diğer gezegenlerdeki insanlar nasıl oralara ulaştılar, var oldular? Açıklar mısınız? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açıklayıcı bir hüküm yok ama Efendimizin bize açıklamalarında oradaki hidayet görevinin yine devrin imamın ruhuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Ama Allah Teala orada yine aynı insan ve cinler var fakat farklı gezegen boyutlarında farklı biçimde olabilirler. İnşallah Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edelim. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Tabii bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. İlim irfan sahibi olabilmek, ilim irfan sahibi bir Allah dostunun tedrisatına girmeyi gerektiriyor. Yunus özellikle şunu ifade ediyor. Sen musallat haccu zekatla sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfanmış. Neyse insanın kamil olmak ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini gerektiriyor. Bu sıra dahilinde Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı mürşide tabi olmadan da bu hedeflere ulaşmak mümkün değil. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın Kur'an'da bahsettiği ilim verilenlerden olur. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala cahillerden bahsediyor, ilim verilenlerden bahsediyor ve ilim sahiplerinden bahsediyor. İşte cahiller ilmin sahibi olmayan, kendi zanlarına tabi olanlar. İlim sahipleri de, ilim verilenler de mürşidin sohbetini dinleyen ve davetini kabul eden herkes ilim verilenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ayetlerde şu anda görüyorsunuz. Bir de ilim sahipleri var. Bu ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olan, Allah'ın kendisine ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini verdiği kişilerdir. Özellikle Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, marif ve mümkünden ney edenler, Resuller ve devrin imamı. Bunların hepsi ilim sahibi ama gerçek ilim sahipleri Allah'ın inşallah memur mezun kıldığı devrin imamı, onun altındaki veli resuller ve onun altındaki veli müşriklerdir. Diğerleri de ait olduğu seviye itibariyle ilim sahibidirler. Ve ona göre de Allah'ın yardımını alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programların sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Allah'ın koruması altında bir kitap. Ama farz-ı mahal kaybolmuş olsaydı, o zaman Asr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için yeterdi. Gerçekten de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Safahat Adlı Şiir kitabında Vel Asr Suresini şerh ederken buyuruyor ki, Allah'ın 99 esması var, en başında Hak, ne büyük şey kul için Hakk'ı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr Suresini okurlarmış bu neden. Çünkü meknundur, gizlidir bu sure esrar-ı felah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirir. Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramı. Cihat deyince ne anlamalıyız? Cihat, Allah yolunda Allah'ın düşmanlarına karşı yapılan savaşın adıdır. Ama böyle bir muhtevada insanların cihat adı altında başka bir dinin mensuplarına savaş açması zamanımızdaki en büyük yanlışlıktır. Düşmanlara karşı cihadın iki şartı vardır. Bir, kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, iki, kim sizi öldürmeye kalkarsa. İki büyük sebep. Yani dış düşmanlarla yapılan cihat iki sebebe dayanıyor. Sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa ve sizin canınıza kastederlerse. İki sebep. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi büyük cihat, nefsinize karşı yaptığınız cihattır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara küçük cihad-ı sahirden dönerken bir mola yerinde işte küçük cihattan döndük, büyük cihada başlıyoruz. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah bundan daha büyüğü var mı? Şu anda ekrana geldi. Şimdi küçük cihattan cihad-ı ekbere yani büyük cihada dönüyoruz. Ya Resulullah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi büyük cihada nefs cihadına, nefsin hevası ile mücadeleye dönüyoruz. Yani nefsin afetlerine karşı cihat. İşte Allah Resulü bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayrı koyar. Tuli emel ise ahireti unutturur. Heva nefsimizin afetleri, insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının unutulması. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü yüze dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve salih amel işleyin. İşte ahiretin taliplerinden olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünyanın evlatlarından olmamaya gücü yetenler de zikredenlerdir. İki temel sebep, ahiretin taliplerinden olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve dünyanın evladı olmamak, zikretmek. Zira siz bugün amel diyarındasınız, ha burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. O halde ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ahireti talep edenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Dünyanın evladı olmak istemiyorsa kişi zikredecek. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. İkinci sual, nefs ile yapılan cihadın en büyük sayılmasının sebebi nedir? Asıl sebep, iç dünyamızdaki diyalektik kavga, başka insana olan kavgamız, Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiiller işlemek, yani hepsi nefsin afetlerinden oluşuyor. Onlara tesir eden şeytan. Yani neydi küçük cihat? Dış düşmanlarla yapılan bir cihat. Ama biz nefse ruh arasındaki diyalektik kavgayı bitirdiğimiz zaman öbür cihadımız da neticeleniyor. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle insanlar huzursuz olmuşsuz. Başka insanlar olan kavga sebebiyle huzursuz olmuşsuz. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesiyle huzursuz olmuşsuz. Ama bunların hepsinin arkasında iç dünyamızdaki diyalektik kavganın bitirilmesi, bizi diğer insanlar olan kavgamızın da netice sona ermesine, Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesine götürür. Asıl unsur diyalektik kavganın içimizde bitirilmesi. Ankebut altında men cahede femmena yücadülü nefsi. Kim cahede ederse kendi nefsiyle cahedesin. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devamlı teşvikleriyle devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Hayatımızın her saniyesi mutlaka mutlulukla geçirebilmeniz nefsimizin afetlerini yok etme yeteneğinize bağlı. Allah yolunda nefse cihat etmek demek, nefs tezkiyesi yapmak demektir. Nefs tasfiyesi yapmak demek. Nefslerini tezkiye edenler felah söz konusuz katsa muhammen zekâ Şems 9'da. Büyük cihadın sonucu üç dünyanızda sulh ve sükûne ulaşmak, mutlak bir saadeti yaşamaktır. Yani nefse yapılan cihad büyük cihad. Bu cihadı başarabilirsek üç dünyamızda da iç dünyamızda sulh ve sükûne ulaşıyoruz. Dış dünyamızda sulh ve sükûne ulaşıyoruz. Allah'la ilişkilerimizde bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşıyoruz. Hadiste Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehlidir. Cihat ehli mürittir, ilim ehli de mürşit. Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehli. Allah'a ulaşmayı dileyen, nefse eskisini yap, mürşidine tavırlanan ve ilim ehli mürşit. Üçüncü sual, cihat kavramının günümüzde yeterince bilinmediği söylenebilir mi? Evet, insanlar sadece cihadı diğer insanlar olan savaş olarak anlıyorlar. Halbuki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tettebi hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hututu şeytan, kim şeytanın adına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı mükerre emreder. Malavla fadlullah aleykum ve rahmetu ma zekam kuran ebeden. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse dinin merkezinde nefs tezkiyesi var. Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Veya başka bir cümle, tövbe sona ermedikçe nefs tezkiyesi sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Kainatta insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolundunuz. Allah-u Teala şeytanın yenmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihada hazır olun. Yapmanız zalim gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de ve nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Cihad etmesi gereken kişiler cihad etmedikleri takdirde fısk tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hadis-i şerifte Allah'ın da eğer cihadı terk ederseniz Allah boynunuza zilletten karkası vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe bu halka sizden ayrılmaz. Bu din daima ayakta duracak. Kıyamet kopuncaya kadar da müminlerden bir grup onun yolunda cihad edip savunacaklar, asla vazgeçmeyeceklerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük cihadın, en büyük mücadelenin nefsimize karşı olduğunu söylüyor. Ve bunu başarmamız için önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ı hissetmek, kalbinde onun yerinin olduğunu, ona inanmak.
3: Allah'a ulaşabilmek önce kalben. Bir şekilde bir şeylerin kapısını açabilmekten başlıyor.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Bizim dualarımız Allah'a ulaşır. Bizim kalbimiz Allah'a ulaşır.
4: Bu hale gelebilmek için burada yatan Yahya Efendi var. Onun gibi zatların terbiyesinden geçmeden bu dediğinize ulaşmak mümkün değil. Küçük cihattan geldik, büyük cihata çıkıyoruz. Nedir o? Nefis. Nefsin ıslahı da kendi başına insanı yapması mümkün değil.
3: Allah'ı anmak işte kalben, ne kadar kötü bir insan olacak olun. Bir şekilde o huzuru, karanlık odada baş başa kaldığımızda onun yanımızda hissediyoruz yani. İşte tövbe kapıları bu yüzden açık.
4: Ona ulaşmamız için mutlaka bir kamil mürşit şart, eğitici şart.
1: Allah'ım ben de dostların gibi sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi, Yahya Efendi gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. Ben de senin sevgilin olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki var. Allah'ım seni çok seviyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi.
3: Ey Yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Seni çok seviyorum Allah'ım. Erenlerin gibi, ermişlerin gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşabilmek önce kalbin bir şekilde bir şeylerin kapısını açabilmekten başlıyor. Kalbimizin kapısını açacak anahtar nedir? Allah Teala kalbimizi açacak anahtar ayetlerde Allah'a yönelmek olarak bildirmiş. Şura 13'te Allah yeştebi ileymen şahu yeti ileymen ünib. Kimi ruhunu kendisine ulaştırıyor? Yünip olan, kendisine yönelen. Yönelen kişi, 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman, yönelen kişi takva sahibi oluyor. Rahat 27'de yönelen kişi Allah'a hidayete erdiriyor. Yönelen kişi Rum 31'e göre takva sahibi oluyor. Yönelen kişinin yoluna tabi olmamız gerektiği buyuruyor. Yönelen kişi şeytana kormaktan kurtuluyor. Yönelen kişi Allah'a teslim oluyor. Yönelmek, yönelmek, yönelmek bu Allah'a yönelmekte bir kalbi taleptir, bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek.

0: seçebiliyor. Bu noktadan sonra kişi zikr yapmaya başlarsa bu muhteva o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın katından evvela %2'lik rahmet gelmesi sağlanıyor. %2'lik rahmet doğru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Kapının kilitli bir kapının açılması işlemidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala arınmış kalple kendimize olduğu kadar topluma da fayda sağlayabilmemiz için mutlaka bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu ana kadar bir yere tabi olmadım. Ben Rabbime tabiyim, Peygamber Efendime tabiyim.
3: Günümüzde çok kötü kullanıldığını düşünüyorum açıkçası bunları.
4: Marifetullah'a ermek için onun derslerine vermiş olduğu telkinleriyle hareket edeceğim ama zamanımızda çok az. Yani böyle insanları bulup bulmak.
2: İşte bulamadığımız için de bilmiyoruz ki şimdi herkes nasıl ne değil. Çok da cesaret edemiyoruz.
5: Mürşide tabi olmak şöyle olabilir. Bir veliullah tarafından. Aracı olarak demeyelim de. Ya onun vesilesiyle örnek alarak, en büyük örnek Peygamber Efendimiz zaten. Örnek almak bence tabi olmaktır. Bunu bir şahsa veya kişiye indirgeyemeyiz.
1: Bir öğretmen şart, rehber şart.
4: Şart. Olmadan olmaz. Olmaz.
1: Mürşid-i Kamil'i nereden buldun?
4: Gençliğimden beri Allah'ımdan istedim. Allah'ımdan nasip ettim. İstemek lazım. Canı gönlü arz edersin. Cenab-ı Hak bir şekilde size rüya yoluyla da gösteriyor. Başka yerle de gösteriyor. Yollarını gösteriyor. Yalnız biz talep etmemiz lazım.
1: Peki Allah-u Teala hacet namazı kılıp bana sorun diyor. Bunu yapmak istemez mi?
2: İsterdim. Niye istemeyeyim ki? Onun kapısında her şeyi isterim.
1: Bugün Yahya Efendi yaşasaydı koşmaz mıydınız?
5: Yani kesinlikle hani koşar ama ben aslında burada anlattığım şey Allah'ın tayin ettiği veliler değil. İnsanoğlunun o şirk koşan kafası.
0: Bir misafirin müşriye tabi et konusunda en büyük örnek Peygamber Efendimiz bence örnek almak tabi olmaktır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek olan herkes ona tabi olmuş hayır diyor mu? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşride tabiyeti hadisinde 7 hadiste açıklamış. Şimdi Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul eden kişi bugün Peygamber Efendimiz yaşasaydı onu mürşid olarak kabul eden bu kardeşimizin Peygamber Efendimiz'in bu 7 hadiste belirttiğine itaat etmesi gerekmez mi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirde Allah'ın halifesi, devrin imamı var mı? Var. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan bu kardeşimiz, örnek alan kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz'in bu sözüne, bu hadisine niye itaat etmiyorlar? İtaat etmeleri neye bağlı? Hacet namazı kılıp Allah'tan müşriklerini sormalarına bağlı. Allah Resulü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür. Bunu da söylemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada görüyorsunuz. Yani o zaman bugünkü insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne itaat etmeleri lazım. Nebi gelmeyecek. Ama imamlar, halifeler gelecek. Ve size ruh verenler gelecek. İşte bu ruh verenler imam-ı halifelerdir. Nasıl bulacağız? İşte hacet namazı kılarak bulmamız lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorması lazım. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in örnek olduğu buyruluyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ اللّٰهُ اُسْرَةً حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta en güzel örnek var. En güzel örnek olan Resulullah'a tabi olmak, onun varisine tabi olmaktır. El ulema ve rasetel enbiya. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehli. İşte bu ilim ehli dediğimiz Resulullah'ın varisleri. El ulema ve rasetel enbiya. Böyle bir Resulullah'ın varisini bulmak istiyorsak,

0: kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nisa 64, Resulleri, mürşitleri insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi, devrin imamı da o kişi için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirlerdi diyor buyuruyor. Peygamberlerin izinden yürüyenler için Allah-u Teala ilk işaret veriyor. Allah'a çok zikredenler, birinci işaret. Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci işaret. Allah'a ulaşmayı dileyenler neyi görüyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin salah makamının en üstünde yani tasarruf mevkinde olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu mevki itibariyle her iki gruba da hitap eden muhteşem bir örnektir. Farzlar nasıl bütün sahabe tarafından aynı tatbik edildiyse sünnetler de eksiksiz olarak aynı tatbik edilmişti. Biz de yaparsak Peygamber Efendimiz izinden gidenler oluruz inşallah. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Allah'ın kitabı işte söylüyoruz. Allah'ın kitabında Allah'a ulaşmayı dinlemek farz. Mürşide tabiyet farz. Ruhun teslimi farz. Yedi safanın yedisi de farz. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bir de bunun tatbikatı, hayata geçirilmesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cappar hocam sizlere çok ama çok seviyorum halden inşallah. Cappar hocam sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Günümüz insanın en büyük probleminin kendi nefsini terbiye etmeden başkasını terbiye etmeye çalıştığı olduğu söylenebilir mi inşallah? Allah razı olsun. Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlere çok seviyorum halden inşallah. Allah razı olsun.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüz insanının en büyük probleminin kendi nefsini terbiye etmeden başkasını terbiye etmeye çalışması olduğu söylenebilir mi? Evet. Neden öyle evet diyoruz? Çünkü insanlar dışarıdaki insanların değişmesini istiyorlar. Halbuki insanın mutluluğu kendisinin değişiminden kaynaklanıyor. Başkaları dışımızdaki insanların hepsi birer evliya olsalar, biz nefsimizin 19 afetiyle kalırsak, devamlı olarak huzursuz ve mutsuz yaşarız. Çünkü o evliyaların sözleri bize kâr etmiyor. Ama biz değişebilirsek o zaman, asıl o zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Bakara 44'te اَتَّعْمُنُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَيْنَا اَنْفُسَكُمْ اَنْتُمْ تَتَّمِنَا الْكِتَابَ فَلَا تَحْكُنُونَ Siz insanlara biri tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitap okuduğunuz halde hala affetmiyor musunuz? Yunus 7-8 اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَ وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar bize ulaşmayı diremezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmış onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanlara tezkiye ve teslim olmayı teklif edenler, bunu anlatanlar eğer kendileri tezkiye olmuyorlarsa o zaman bunlar için söz konusu olan şey kendilerini temizlemektir. İşte bunu bugün koskoca İslam alemi kitle halinde Allah'a ulaşmayı unutmuşlar. Onu dilemiyorlar ve bu istikamette hiçbir gayretin sahibi değiller. Bu da onların bütünüyle kaybetmesine sebebiyet veriyor. Çok iyi bir fıkıh öğretmeyi görmüş olabilirler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Yunus 7-8'e göre, ayetlerine göre kurtuluşları mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kalbimizin arınması ve topluma fayda sunmamızın en önemli aracının zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
3: Peki yapan insanlarda kalbi nurlaşır, yüzü nurlaşır, güzel bakar, güzel görür.
4: Her şeyden önce kalbinden bir arınma söz konusu olabilir. Dönem dönem bunları yaşıyoruz ama bunları istikrarlı bir şekilde yapabilmek çok önemli. Allah'ın ismiyle bir şeylere başlayabilmek, bunları çalıştığımız işte bile, evlat yetiştirirken bile, bunlar çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Zikir aslen sözde değil. Sözde başlar, kalbe iner. Vücutta iman tahtası dediğimiz şu kısımla göbek arasında zikir mahalleleri vardır. Bunlara lataif denir. Bunlar alemi emirdendir. Yani gözle görülmez. Lakin zikreder. Kalp, su, sır, hafi, ahva bunlar nefisle dahil iki kaşın arasında bunların zikre geçmesi lazım. Zikre geçmesin gene Kamil Mürşid'in şeyiyle. Zaten buralar zikrettiği zaman şeriat ve sünneti harfiyen yaşarsınız.
3: Sürekli zikir yapan bir insan hiç mutsuz olur mu? Olmaz inşallah.
4: Allah rızası çok çok önemli bu işlerde. Çünkü Allah rızası olmadığı zaman ne cemaatler, ne cemiyetler, ne şeyler günün sonunda bir hamleyle bile veya bir vefatla bile yıkılabiliyor. Biz bunları hep görüyoruz yani.
5: Zikir yapsa insanları daha çok seversiniz. İnsanlara yardım etmek istersiniz. İrşad etmek istersiniz. Ya bu manevi güzellikler onlar da kavuşsun diye vesile olmaya çalışırsın.
0: Bir misafirimiz vücutta iman tahtasıyla göbek arasında zikir mahalleri vardı. Bunlara letaif deniyor. Var alemi emirdendir. Bunların zikre geçmesi lazım. Buralarda zikrettiği zaman şeriat ve sünneti harfiyen yaşarsınız dedi. Zikrin belli mahallelerde gerçekleşmesi önemli midir? Evet, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. Bu zikrin virt adı verilen dizaynıdır. Virde başladığınızda yukarıya doğru çıkışları tamamladığınız noktaya kadar 7 safhadan geçersiniz. Birincisi kalp, ikincisi ruh, üçüncüsü sır, dördüncüsü hafi, beşincisi ahva, altıncısı letaifi nefs, yedincisi letaifi ruh. Ama zikirle virdi de birbirine karıştırmayın. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez virdi bu 7 tane kesimin her birini yapmak mecburiyetindesiniz. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Hedefe gitmek için bunu yapmak durumundasınız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla ve hürmetle gül kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Nefsiyle cihat etmeyen bir insanın sosyal cihadı şekilcilik boyutundan mı kalacaktır? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamun aleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Nefsiyle cihat etmeyen bir insanın sosyal cihadı çekicilik boyutunda mı kalacaktır? Hadis-i şerif söz konusu şehit olan, ilim öğrenen, infak eden kişilerin kısası. Yalan söylüyorsun. İşte bunlar hepsi nefsiyle cihad etmeyenlerin özelliklerini ifade ediyor. Allah-u Teala sana ilim verdim, ne yaptım? Ben herkese dağıttım. Hayır diyor. Sana mal verdim, ne yaptım? Herkese verdim. Hayır diyor. Sana sağlık verdim. Allah yolunda savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor. İnsanlar sana cesur desinler diye savaştı. İnsanlar sana alim desinler diye bu ilmi tahsil ettin. Vesaire. Bütün bu infak insanların senin için ne cömert kişi ne desinler diye yaptın. Bundan kurtulmanın yolu nefse cihadı başarmaktan geçiyor. Nisa 38'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Onlar وَالَّذ۪ينَ فُقُونَ اَمْوَالَمْ رِيَا النَّاسِ لَا يُمْنَ بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْاٰخِرِ Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. مَنْ يَكُنُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا فَسَاءَ قَر۪ينًا Öte yandan Bakara 264'de baktığımız zaman Allah-u Teala Ey amin olanlar, Allah'a ve emrake inanmayarak malını insanlara riya gösteriş fark eden kişi gibi sadakalarınızı minnetle başa kalkarak eza edip batıl kılmayın. İşte onun durumu üzerinde toprak bulunan sert bir kaya benzer ki ona kuvvetli bir yağmur isabet edince böyle üzerinde ama gidip onu tekrar sert verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Amelleri boşa gidiyor. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutfü'nün sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

kurtuluşun bütün sırları bu sürede gizli. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık, bu dört şey sende birleşti mi, yoktur hüsran sana artık. Evet, birinci yedili basamak, ikinci yedili basamak ıslah edici amel işlemek, üçüncü yedili basamak hak tavsiye etmek ve dördüncü yedili basamak sabır tavsiye etmek. Dolayısıyla bu dört tane yediden oluşan muhteva bir bütün olarak

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en şerefli varlığı olan insan için eğitim, biz insanlar için birinci sırada yer alıyor. Hele hele bu eğitim Allah'ın eğitimi ise, Allah'ın bizden istediği ilmi öğrenmek ve yaşamaksa, o zaman çok daha ötede bir yere sahip. Allah'ın ilmi ve bu ilmin öğrenilip hayata tatbiki, biz insanlar için havadan sudan çok daha kıymetli. İnsana baktığımız zaman insanın bu dünya hayatında sahip olduğu birçok değerler var. Ama en önemlisi, her zaman söylediğimiz gibi, ahlak, din bir sayıyla temsil edilirse, geri kalan sahip olduklarımızın hepsine, o birin önüne sıfırlar olarak ilave edersek ve eğer o bir yoksa, geride kalan sahip olduğumuz her şey bir sıfırdır. İşte bu bir, bizim Allah'la ilişkilerimiz, Allah'a teslimiyetimiz, Allah'ın emir ve nehylerine göre yaşadığımız hayatı ifade ediyor. Ahlak. O yoksa insanoğlunun için adeta bir sıfır düşünebiliriz. İşte bu eğitimin öncelikli noktasında yer alan tabii ki çocuklardır. Geçmişimiz var, anımız var, yaşadığımız var ve geleceğimiz var. Geçmişin mirası geleceğin inşasıdır. O halde Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadıkları Hazret Saadet Osmanlı'nın yaşadıkları o yükselme dönemi ve bugün Allah'ın bizden istediklerini bir araya getirdiğimizde, o zaman bu eğitimin çocuklar için ne kadar kıymetli ve mutlaka yaşanması gereken bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Evet, geçmişin mirası eğer geleceğin inşasında kullanamazsak, o zaman Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız mümkün değil. Birinci sual, çocuklarımızın eğitiminde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de talimatında bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bu ayette baktığımız zaman Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi hemen aklıma geliyor. İlk peygamberlik kendisine tevdi edildikten sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz'i etrafındaki Arap kabilelerini uyarmak ve müjdelemekle vazifeli kılıyor ve uyarmak babında, ey Abdüşems oğulları, ey Kab oğulları, ey Abdülmenap oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, dikkat edin, hep bir şey söylüyor aynı. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ve Nebiye Sultanı Peygamber en son olarak kızı Fatıma, ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani burada kesinlikle herkesin evvel emirde yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden kendisini kurtarması zor bir şey mi? Şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. İşte bu üç vücut ve serbest irade sahibi varlığa dikkatle bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. 19 hasrette mücehaz olan ruh akla ulaşıyor ve talebinin Allah'a ulaşmak olduğunu bildiriyor. Ama %100 şeytanın tesiri altında olan nefs de şeytandan aldığı güçle 19 tane afetle akla ulaşıyor ve bunu inkar ediyor. Bunun kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Karar organı akıl. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise onun emrini yerine getiriyor. Onun talebini yerine getiriyor. İşte bu açıdan çocuklarımızın eğitimi, Kur'an eğitimi, Kur'an alakın çocuklara kazandırılması açısından çok önemli. İşte aklımızın ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğine karar verebilmesi bu eğitimin eğitime sahip olmasına bağlı. Çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yetiştirilmesidir. Sağlam bir nesil yetiştirmek için inançlı çocuklar vücuda getirmek durumundayız. Onları Allah'ın güzellikleriyle müzeyen kılmak durumundayız. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey ise zor kullanmamak, çocuklarımıza Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İkinci sual, çocukların hayata hazırlanmasında onlara sorumluluk vermenin rolü nedir? Çocuk büyütmek bir ustalıktır, bir sanattır. Bunun temelinde ise sorumluluk duygusu yeter. Bir çocuğun şahsiyetinin oluşabilmesi onun içinde bulunduğu sınırlara uygun sorumluluklar taşımasını gerektirir. Sorumluluk yoksa şahsiyet yoktur. Anne baba çocuklarına sorumluluk vermeden onların görevlerini üstlenerek çocuklarını büyütmüşlerse bu sadece ailesine, sadece kendisine karşı negatif neticeler doğurmaz. Etrafındaki bütün herkese derece derece onları zarar dile eder. Sorumluluktan uzak büyüyen çocuklar hayata hazırlıklı olmuyorlar. Allah'a yaklaşamıyorlar. Zorluklar karşısında yılıp vazgeçiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sorumluluk duygusu çok çok önemli. Örneğin her zaman Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala'nın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. O zaman o 7 katlık sarayda oturmak bizim sorumluluğumuz olan bodrum katını inşa etmekten geçer. Bu da neye tekabül ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek ve peşinden hacet namazıyla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormak, öğrenmek ve ona tabi olmak. İşte bunu inşa etmemiz halinde ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği hakikat budur. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hep bunları en güzel biçimde bir insanın kazanabilmesi için açıklamalarda bulunuyor. Ayetlerine bunu yerleştirmiş inşallah. Çocuğun çevresi ailesidir. Belki de okulda da muhakkak ki öğrenir çocuk ama ilk öğrenimini aile ortamında yapar. Aileden kazandıkları, okulun kendisine kazandırdıkları ve çevrenin bütün bu üçünün asası o kişinin şahsiyetinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Üçüncü sual, çocukların yozlaşmaması için anne babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Demek ki birinci sırada kesinlikle ve kesinlikle sorumluluk vermek. Yani aman dur sen yapma, ben yapayım, sen yapma, ben yapayım dediğiniz an o zaman hayatı o şekilde algılar ve her şeyin önüne gelmesini ister. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk 7 yaşına kadar emredici yani ona emrediniz. 7 yaşa 14 yaşına kadar emre uyan 14 yaşından sonra 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Evet. Çocuklarınızı emrediniz. 14 yaşına kadar onlarla birlikte yapınız. Ve ondan sonra da bağımsız bir şahsiyet olarak sorumluluklarına müdrik bir insan olarak hayatı yaşamak durumunda. Her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın terbiye sistemine baktığımız zaman tebliğde ikna edici olmak durumundayız. O zaman çocuklarımızın güzel yetiştirilmesi noktasında da ikna edici olmalıyız. Örnek olmak durumundayız. Ve her çocuk nefsine esirdir. Hoşuna giden her şeyi ister. Anne babasını şiddetle sıkıştırır. Mesele onun bu sıkıştırmasına karşı koyabilmektedir. Nerede evladınızın nefsi devreye girdiyse, bizi ve kendisini nefsani bir emeline alet etmek istiyorsa, ona bu imkanı vermemeliyiz. Ayracınız nefs ve ruh ayracıdır. Nefsani taleplerine ruhani taleplerden ayırmak zorundasınız. Çocuklarınızı çok sevin ama çocuğunuzu seviyorsunuz diye sakın onu yozlaştırmayın. Çocuğa nefsine tabi olmamayı öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken ona sadece ceza vererek hedefe yönetmek yanlış. İkinci yolu da tercih etmelisiniz. Mükafatlandırma yolunu. Evet, bir terbiye sisteminde cezalandırma yolu var. İki, mükafatlandırma. Hangisi tesirlidir? Tesirli olan mükafatlandırma yolu. Yani sevgiye öncelik tanıyacağız. Sevgiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi mutlak surette çocuklarımıza vermemiz gereken Allah'ın güzelliklerini oluşturmalıdır. Allah'ı seven, kalbinde Allah sevgisini hisseden, duyan ve onun Allah tarafından bize gönderilen Resulünün de sevgisini kalbine yerleştirmiş olan bir insan sağlam bir temelin sahibidir. Onun üzerine hayatını inşa ettiği zaman sadece Allah'ın müjdelerine kavuşan bir güzellikler zincirini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın İslami terbiye olduğunu, İslami terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşma dileği olduğunu bizlere açıklıyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
3: Ölüm. İnsanın kendi içinde şah damarından yakın olan, özü olan kendindeki varlığına ulaşmak anlıyorum.
4: Yaptığın iyilikler, hayırlar, hasenatlar, ibadetler bu Allah'a ulaşır. Ve en şeyi de ruhumuzun ona ulaşması.
1: Peki Allah'a ulaşmak için yaşarken, hayattayken neler yapabiliriz?
2: Başta namaz kılmak.
3: Kendi varlığımızdan ulaşırız. Kendi içimizdeki tefekkürle, kendi içimizdeki arayışla amacımız ona ulaşmak olduğu için talep ederiz, niyet ederiz, niyaz ederiz, dua ederiz. Her koşulda ulaşırız yani.
4: Allah'ı görmek istersen? Görürsün. Kalp gözünden görürsün.
2: Kalp gözünden görürsün. Rüyamızda görürüz ama onu da kimseye söylemeyiz.
1: Siz de yaşarken Allah'a ulaşmayı, ona dost olmayı diliyor musunuz?
2: Allah'ım inşallah bize o
5: kullardan eylesin.
3: Biz zaten Allah'ın dostuyuz. Biz ona dost olarak görüyor muyuz? Asıl soru budur yani. Onu düşman, onu cezalandıran, onu kaderinde işte şanssızlık veren, kötülük veren olarak mı görüyoruz? Yoksa dost her daim sadece güzellik, sadece iyilik, sadece neşe veren olarak mı görüyoruz? Biz onu dost görüyorsak o zaten bizi her zaman dost olarak görüyor.
0: Sahibimiz Allah'ı görmek istesek kalp gözümüzde görürüz, rüyamızda görürüz dedi. Rüyamızda Allah'ı görebilir miyiz? Hayır. Rüyada gören nefstir. Allah-u Teala fizik vücudun baş gözüyle görülmez, rüyada da görülmez. Rüyayı yaşayan nefsimizdir. Ama yaşarken kalp gözüyle görülebilir ve de ruhun baş gözüyle. Ruhun baş gözüyle görmeyi nasibini Allah-u Teala'nın Resulüne, Nebi'ye, Sultan-ı Peygamber'imize verdiğini görüyoruz. Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbim ben seni görmek istiyorum dediği zaman burada görmek istediği fizik vücudun baş gözüyle görmeyi ifade ediyor. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Rüyada da kimse Allah'ı göremez ama nefsimizin kalp gözüyle Allah'ı görebiliriz ve ruhumuzun baş gözüyle Allah'ı görebiliriz. Nitekim Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Miraç'ta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Ma kezebel fuad umara, kalbindeki fuad, gönül gözü görmesi gördüğü ruhun gözünün gördüğü şeyi tekzip etmedi. Öyleyse ruhun baş gözüyle Allah görüldüğü gibi nefsin kalp gözüyle de Allah'ı görmek mümkündür. Allah tabii ki insan değildir. İnsanlar ben rüyamda Allah'ı gördüm diyebilirler ama Allah rüyada görülmez. Hiç kimse Allah'ı rüyasında göremez. Çünkü rüya nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir. Nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmezse rüya da nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir ve nefsimizin baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsimiz ise Allah'ın katına çıkmadığı için Allah'ı göremez. Allah'ı görebilecek olan baş gözleri sadece ruha aittir. Allah'ı görebilecek olan göz nefsin kalp gözüdür. Ne zaman nefsimiz bütün afetlerden tam anlamıyla temizlenir, kurtulur, müzeyyen olursa Allah-u Teala bizi bir hakkın takvanın sahibi kılarak köleliğe kabul etti ve irademizi kendi iradesine bağladığı andan itibaren artık Allah'ı görebiliriz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin 28. basamağın 4. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder ve irade tesliminden sonra onun bir mükafatı olarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olan insan Allah-u Teala ona zatını da gösterir. Yani irşada memur ve mezun kurulanlar 28. basamağın 5. kademesinde bu olay gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim edenler 4. kademede. Burada tabi ant cennetlerini ifade ediyor. Ant cennetleri bir cennet değil, tam 7 cenneti muhtevasını alıyor. Salihler, günahları ikinci defa örtülenler, 1. katı, şehitler, 'salah nuru verilenler, 2. katı, sıddıklar, günahları ikinci defa sevaba çevrilenler, 3. katı ve 4. katı ise iradesini Allah'a teslim edenler. Salihler, şehitler, sıddıklar. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Men yuti'ullah ve yuti'ur rasule fe ulake ma'allezine en'amallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Şimdi tekrar o şeye bakalım. Salihler var, şehitler var, sıddıklar var ve de nebiler söz konusu. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sestir, sesin frekansıdır, Allah'ın bütün esmalarıdır, yani frekanslarıdır, onun sesidir, enerjisidir. O bize bahşedilmiş zaten, öyle bir duadır ki, öyle bir meditasyon ilmidir ki bunu bize bahşetmiş, bizim hizmetimize sunmuş, çok büyük bir araçtır.
4: Zikir yap, kalbi temizler.
2: Bazı kişiler iyi şeyi görmüyorlar da zikir yapmak çok önemliymiş. Biz yapmadık, bilmiyoruz da.
1: Peki zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
5: Allah'a karşı sevgimiz artar. Dinimize daha bağlı oluruz.
3: Eğer sadece cismen sıfat olarak söylüyorsak bilemiyorum. Ama onun içeriğini hissederek ve onu özündeki, gerçeğindeki onun anlamını da bilip onu kendimizde yaşatmaya, var etmeye çabalarsak her şey değişir.
4: Her şeyimiz değişir. Çünkü zikir yaptıkça mütevazı oluyorsun.
1: Peki zikir yapmak insanları mutlu eder mi?
5: Eder tabii ki de.
3: En derinde zaten Allah'ı anmak eder. Yani onu bilmek, onu zikretmek eder. Zaten özün talebi budur yani. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla tabii ki.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutlu oluyorum. Hani o benim en büyük aşkım, en büyük sevgilim.
6: Pek zikretmemiştim ama.
1: Birlikte Allah'ı zikredelim mi?
6: Edelim. Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bir misafirimiz zikir öyle bir meditasyon ilmidir ki bizim hizmetimize sunulmuş çok büyük bir araçtır. Zikir yapmak bir meditasyon çeşidi midir? Değil tabii. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ve zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe uğran geniş bir yelpaze içerisinde bize verilen maneviyatımız için, kemale ermemiz için Allah'ın katından, Allah'ın bize sunduğu bütün nurları bize taşıyan yegane vasıta. Allah Teala Müzemmil 8'de veskur ismi Rabbike fetebbetilileyi tebdile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu az zikirdir tabi. Ama Asap 41'de Allah Teala ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesire. Allah'a çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazla zikri muhtevasını alıyor. Ama Nisa 103'te Allah Teala فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikrin fayda verdiği kişiler mutlak surette 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibidir. İnan şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, kalp şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, o zaman zikir yapsa dahi derecat kazanır ama o kişiye Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet kalbine ulaşmaz ve kalpte bir aydınlaşma oluşturmaz. Meditasyon zikir yapmanın sağladığı bütün faydaları yok eden vasıtalardan bir tanesidir. Yani bir zikir sahtekârlıdır meditasyon. Şeytanın bir aldatmacasıdır. Her meditasyon sahasında kişinin nefsindeki karanlıkların dozajı arttığı için kişinin suç işleme eğilimi, nefsine tabi olma eğilimi artacaktır. Meditasyon yapan kişi iş dünyasında devamlı huzursuz olacaktır. Her şeyin bir kanunu var. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız. Oysa ki zikir mutluluğumuzun yegane ölçüsüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Rahmetullah ve berekatı muhterem ezan. Öncelikle bir kokul ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Muhterem ezan bir sual arz edecektim inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüzün teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalı muhterem ezan? Teşekkür ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüz teknolojileri kullanmasında ölçü ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de iptilalardır. Ve bu iptila noktasına bir insan nasıl ulaşabilir? Bir misal vermek gerekirse, kahve içiyorsunuz. Bunun 24 saatlik zaman dilimi içerisinde örneğin bunun kullanımı bir saatinin üstündeyse artık siz kahve alışkanlığının sahibi oluyorsunuz. 2-3 saate ulaşmışsa o zaman kahve tiryakisi oluyorsunuz. 13 ve daha fazla bir zaman dilimini hayatınızda işgal ediyorsa bu kahve içme, o zaman bağımlısı oluyorsunuz. Ve hayatınızın en az uykunun dışındaki bütün zamanlarını işgal ediyorsa, o zaman iptila haline gelmiş sizin için. Bu dünyada olan her şey böyle bir alışkanlıklar zincirini takip ediyor. İşte günümüz teknolojisinin ürünü olan bilgisayar, telefon, tablet gibi şeyler, onlar bizi esir almamalıdır. Esir almaması bizim ihtiyacımız olan noktada onları kullanımımıza ama onun dışında hayatımızda olmaması gerekir. Eğer boş zamanlarımızı bilgisayar, telefon, tabletlere geçiriyorsak o zaman çok üst seviyede bunun bağımlısı haline gelmişiz demektir. O zaman da onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değildir. Bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz. Özellikle bu çağın en büyük insanları negatif istikamette etkileyen şeyler, şu an bu suale konu olan bilgisayar, telefon, tablet. Bunlara hayatımıza yeri olmaması mı lazım? Hayır, yeri olması lazım ama ihtiyaç hissettiğimiz zaman ihtiyacımızın giderilmesinde bilgisayar kullanacağız. Telefon kullanacağız, tablet kullanacağız ama bunların esiri olmayacağız. Mevlana'ya birileri gelmiş, biz kahveye gidebilir miyiz diyor. Mevlana şu cevap veriyor, diyor ki, kahveye gittiğiniz zaman kahvedekiler cazibesine kapılarak onların yörüngesine girmiyorsanız gidebilirsiniz. Ama gittiğiniz zaman onların yörüngesine girecekseniz gitmeyin. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kendim için yarattım. Sakın senin için yarattıklarımı, kendim için yarattığımı senin için yarattıkların seviyesine indirme. Yani biz eğer yaratılış gayemiz olan Allah'a ulaşmak istikametinde vasıtalara başvuruyorsak ve onu sadece vasıta olarak kullanıyorsak bu uygun. Ama bu vasıtalara olan bağımlılığımız bizi Allah'tan ayırıyorsa o zaman kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. İşte telefon ihtiyacınız kadar kullanırsanız tablet, bilgisayar onun bağımlısı değilsiniz. O sizin bir ihtiyacınızı gideriyor. İşte tekrar ediyoruz. Bu kainatta olan her şey. Olay budur inşallah. Allah razı olsun. Modern çağın sorunu teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaştan bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceği hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği, mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu gerektirdiği zamanı da aynı oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa sorumluluklarını, onu meşgul etmeyecekse oyununu oynamalıdır diyor Muhterem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin de bir mürşide tabi olarak Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Kalp gözü açık insanlar. Hiçbir hata kusur görmeyen, hep her şeyi böyle daha böyle mülayim olan, daha alçak gönüllü olan.
5: Ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Kur'an benim için önemli olan Kur'an, yani Kur'an'a inanmak, Kur'an'daki söylenenleri yerine getirmek.
3: Mürşit gerçekte Allah'ın kendisidir ve onun dostlarıdır. Onu temsil eden dostlarıdır. Dolayısıyla bir dost sahibi, gerçek bir dost sahibi olmak, onun dostu olanın dostu olmak her zaman hayırlıdır, iyidir.
1: Günümüzde de yaşayan mürşitler var mıdır?
4: Vardır. Bilemiyorum da vardır belki.
1: Peki biz onları nasıl bulabiliriz?
5: Kur'an kurslarına gidiyoruz. Ben öyle yerleri tercih ediyorum. Yani öyle tarikatlara, şeyleri pek şey yapmıyorum.
3: Bence onlar her yerde ve her zaman vardı ve her daim varlar ve var olacaklar. Ve kimin ne kadar Allah'ın dostu olduğunu biz dışarıdan zaten bilemeyiz.
2: Bazıları çok gizli yapıyor. Bilemiyorsun ne olduğunu da. Bazıların da yüzlerine nur vuruyor. Nurlu şeyli oluyor bazıları, kişilerin böyle. Değişik oluyor. Bilemiyorsun ki.
3: Perdeler açılırsa eğer, önce kalp açık bir dua ile başlarsa, gözdeki, kulaktaki bütün perdeler hepsi açılırsa, görebilir olursak mümkün olur. Bunu da hani Allah isterse olur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda, ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Önemli olan Kur'an'da söyleneni yerine getirmektir. Kur'an'ın kerimde mürşit kavramı var mıdır? Var tabii. Yani Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimiz zilletu aynema siku fe hablin min Allah ve hablin min ennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim, insanlardan bir ipte Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayeti kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah Teala diyor ki, yoksa kitabın bir kısmına inanın, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. İşlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkar etmişlerdir. Allah Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'de farz kılmıştır. Bir insanın delaletten hidayete adım atabilmesi mürşidine tabiyetine bağlıdır. İnsanlardan mürşit olmaz, mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir demek sadece bir konutuya kapılmaktır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Cevap hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Çocuk eğitiminde anne ve babalar kadar etrafındaki kişiler de iş düşer mi? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Çocuk eğitiminde anne babalar kadar etrafındaki kişilere de iş düşer mi? Elbette. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde mutlaka bir katkısı olması lazım. Biz insanlara, başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Hepimiz sadece derece derece bu asli görevin sahibi olmalıyız. Çocukların başka kardeşlerine, hata büyüklerine zarar veren davranışlarına hiçbirimiz, ne anne baba ne bir başkası, ona yakın çevre olarak göz yummamalıyız. Göz yumduğumuz zaman o takdirde biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirmemiş oluruz. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getiren çocukları uyarmalıyız. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindeyiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi. Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablin minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki bütün insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah-u Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleriyle Allah'a açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Fasıl suresi. Şimdi Kur'an'ın bütünü ihtiva eden bu Arsus suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah Teala Arsus suresinin? Vel asr. Asra yemin ederim. Asrı demek zamana yemin ederim. Ennel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar.
O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir?

Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarını da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi. Bunlar kafirdirler. Ve seddû an sebîlillâhi. Ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellû delâlen me'îde. Bunlar uzak delalettedirler. İnnellezîne keferû ve zelemû. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunu lâhu liyafirilehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezîne âmenû. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi âmenû olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde âmenû olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. Islah edici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler üçüncü 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler dördüncü 7 basamağı. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki. Asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resullerin sonuncusu kimdir? Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet.
Kutbu Nübüvvet'in son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed.

Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayete erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet gelmesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 sabah 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 sabah 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş. İradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluşladır. Allah Resulü ne diyor? La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir. Tefrik azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'de Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men nahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Allah'a davet eden salih nefs tezkiyesi yapıp salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Daveti kabul eden kişi nedir? Amin olan kişidir. Amin olan kişi Allah Teala o halde bırakır mı? Hayır. Amin olan kişiye rahim esmasıyla Allah tecelli eder. Ve onu mutlaka nereye ulaştırır? Mürşidine. Mürşidine tabi olan kişi nasıl birisidir? İslah edici amellere başlayan kişidir. Ama Allah onu o halde bırakmıyor. Allah Teala onun nefsini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya kılıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100, ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefsi levame, 17 bin zikir,
Kalpte biriken fazıl miktarı %14. 1'e 200 derece artırımı hangi ayette geçiyor? Kim söyleyecek? Kıyame 2. Nefsi mülheme 19 bin zikir. %21 fazıl miktarı 1'e 300 derece artırımı hangi ayette geçiyor? Şems 8. Nefsi mutmaine 21 bin zikir. Kalpteki biriken fazıl miktarı %28. 1'e 400 derece artırımı hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefsi raziye 23 bin zikir. Fazıl miktarı %35 nur. 1'e 500 derece artırımı fecir 28. Nefsi mardiye 25 bin zikir. %42 nur. 1'e 600 derece artırımı fecir 28. Ve nefsi tezkiye 33 bin zikir. %49 nur. 1'e de 700. Fatır 18. 7 kademenin 7'si de ayetlerle Kur'an'da yer almış durumda. Ve bu 7 ayet-i kerimenin gerideki 7 tane tezkiye kademesini aşabilmek neyi gerektiriyor? Mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Bu anlattığım kesim dinin temelidir sevgili kardeşlerim. Bize düşen sadece kalpten ulaşmayı dilemek. Şimdi konferansımızın ana başlığını bir kere daha zikredelim. Ne dedik size? Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Alimen 103. Alimen 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek. Bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah-u Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar benim ümmetim 73 fırkaya yayılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Onlar diyor fırka-i naciye. Ey Allah'ın Resulü bu fırka-i naciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz, o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek? Sebil-el gaydesiniz, sırat-ı cehimdesiniz, tarik-i cehimdesiniz. Öyle değil mi? Belki de en güzeli sebil-el gayde. Şimdi bir gün Allah Teala size bütün kainatı gösterseydi, 3 asıl ve 3 dakika olmak üzere 6 alemden oluşan kainatı size gösterseydi ne görecektiniz? Kainat bir insan vücudu şeklinde. İnsan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz.
kainatın kalbinde yaşayan insanlar için iki yol var. Dünya gezegeninden, kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol. Bu sebil-i reşattır. Bu tarik-i müstakimdir. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın, cehennemin son katında biten yol da gay yoludur. Tarik-i cehimdir, sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tarik-i cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, bir kere daha bakalım net olarak. Velhasül suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Alimran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesidir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah bize ne garanti veriyor. İnnallâhe yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman, Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek, ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an, istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah Teala, siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez, birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirinize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet, sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil-i gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağlıklısı ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önünü alırsa, o Kur'an'ın önünü alanlar, Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa, Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanları, Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları, Kur'an ne yapıyor onları?
cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Alimran 103'e. Siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar, öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler, birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İkinci yedi safa, nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar bir grup? Birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Zehirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Siyi büyüyü tabdik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında onların yaptığı siyah büyüdür. Biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi müşridinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi, daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala dört cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında yedi kademedeki nefs seskesini geçiyorsunuz. Yedi sekizdeki süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet, Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten, Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki, insanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli resulleri var. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتًا. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunan diğer resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan meli resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te uzaya göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği Resul'e gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği Resul ise o vekaleten devrinin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş. Ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse işte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gereğince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezina amenu ittakullaha وَبْتَغُوا اِلَيْا الْوَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla
vesileyi Allah'tan istediğiniz an, Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız, onunla emmareyi, levvameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkeyi aşarsınız. Yedi kanalda nefs tezkesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabi. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi aşmış bir, levvame'yi aşmış iki, mülhemeyi aşmış üç ve mutmain olmuş. Ve Allah-u Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah-u Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadî. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. Fethuli fi ibadî ve tuhuli cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek, ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap sancakta, nur ve kılıç verilen, devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir.
Bu insanlar ibadet yapıyor, İslam'ın bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asıl evvelinden geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'i de bu açıdan incelediğimiz an Mehdi Aleyhisselam'ı belirten 7 grup ayet-i kerimeden bir grubu da Furkan 27, 28, 29, 30. Furkan 27'de يَوْمَ يَعْجُوا ظَالِمُوا عَلَى يَدَيْهِ يَا قُلُوا يَا لَيْتَنِ اتَّخَسْتُ مَعَا الرَّسُولُ سَب۪يلًا. O gün zalimler pişmankarlıklarından ellerini ısıracaklar. Derler ki, keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. İşte sevgili kardeşlerim, din Resul'le birlikte yaşanan hayattır. Allah, Allah'ın Resulü ve diğer bütün insanlar. İşte Allah Teala Resul ilahi iradeyle hareket eder. Ve Resul'ün bu devrin imamı olan bir Resul ise 5 görevi var. Devrin imamını temsil eden veli Resul ise 4 görevi var. Allah Teala bunları 5 görevle vazifeli kıldığı Nebi Resul veya Veli Resul Bakara 151'de açıklıyor. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek, ikinci görevi tabi olanların hepsini tezkiye etmek, üçüncü görevi kitabı öğretmek, dördüncü görevi hikmeti öğretmek ve hikmetin ötesini öğretmek. Devrin imamını temsil eden bir Resul ise onun 4 görevi var. Ayetleri tilavet, nefs tezkiyesi, kitabın ve hikmetin öğretilmesi. 28'de Furkan suresinin 28. ayet-i kerimede Ya veylete leyim lemettehiz fülanın halile. Keşke filanı dost edinmeseydim. Lekad edelleni ane zikri ba'de izcani. Zikir bana gelmişken o beni saptırdı. Zikri konuşan, Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğreten her devirde Allah'ın Resulüdür. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ama anlıyoruz ki şeytan ve avanesi de insanları zikirden alıkoyuyor. Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. 3 esas üzerine bina edilmiştir. Allah tektir. Tevhid, Allah Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı Resul'le birlikte sırat-ı müstakimde olanlar ve teslim. İşte zalimler dini yaşamayanlardır. Ve bu dini yaşamamanın arkasında da şeytan var. Allah Teala En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde tevhid yolunu bize bildiriyor. Anne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebiyuhu. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakimde olmak ancak Resul'e tabi olmakla mümkündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Fırka-i Naci hariç hepsi cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i Naci ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Allah tek ve tevhid, tevhidin asli boyutu sırat-ı müstakim üzerinde olmak,
ve teslim Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Zikir bana girmişken daha Furkan 29, o beni saptırdı, şeytan saptırıyor. Şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul de diyor ki, ve kâle Resulü ya Rabbi, enni kavmi tehâze hâzıl Kur'an-ı Mahşure Rabbim. Resul de diyor ki, ey kavmi, ey Rabbim, muhakkak benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Zikirden ayrıldı. Ebu Derda'dan bu ayetlerle örtüşen hadise baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Efendimizle birlikteydik. Bir ara gözlerini göğe dikti ve şöyle buyurdu. Gün gelir ilim insanları terk eder. Nasr Resul, Mehdi Resul, ya Rabbim benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyorsa Resulullah önceden bildiriyor. Gün gelir ilim insanları terk eder. İnsanların onda hiç nasibi kalmaz. İlim dediği Kur'an. İşte orada Ziya bin Nebit, ilim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an'ı okuyoruz. Okuyacağız hanımlarımıza, oğullarımıza da öğreteceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Şu anda Yahudilerin elinde ve Hristiyanların elinde Tevrat ve İncil yok muydu? Onlar dinde fırkalara ayrıldılar. Her devirde insanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında elbette şeytan var. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutut-u şeytan. Kim şeytanın adımına tabi olsa şeytan ona fuhşiyetini münker emreder. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir ve şeytanın kulu ve dostudur. İşte 7. negatif özellik Zümer 17'de şeytanın kulu ve dostu. Bu şeytanın kulu ve dostu olanlar, onlar da insandırlar ama insan şeytanlar ve cin şeytanlardır. Bunlar iradelerini yanlış kullananlar, Allah'a karşı kullanan insanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala onları belirtiyor. Nellezine keferu ve seddu an sebillah. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Kaddelu delalem beyde. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Furkan 27'de ne diyordu? O gün zalime pişmankarlıktan ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. Bunlar Resul'le birlikte yol tutmayan, Resul'e karşı davranan insanlar. Onlar kafir ve zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Yani asla mağfiret etmez. Mağfiretin olabilmesi için mutlaka Nisa'yı 64'e göre Resul'ün bizim için mağfiret, Allah'tan mağfiret talebinde bulunması lazım. Allah onları asla mağfiret etmez. Bunun manası onlar Resul'e tabi olmayacaklardır. Ve onları tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime de oluşturmaz. Onları tarik-i cehennemle sürükler. Tarik-i cehennem üzerinde şeytanla birlikte bir hayatı tutarlar. Nitekim iblis de aldığı müsaade gereğince Allah'tan Araf 16'da Allah Teala diyor ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Hepsini saptıracağım. İblisin telkinlerinin üzerinde hüküm ferma olduğu insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani iradelerini yanlış kullananlar ve iradesini kullanmayanlar. İşte
Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar iradenin yanlış kullananlardır. Bir de bunlara meyledenler, ahiret hayatına inanmayanlar, ulaşmayı dilemeyenler, bunlar da iradelerini kullanmayanlardır. Ve Allah Teala En'am suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Biz insan ve cin şeytanının çoğunu Allah'ın nebilerine düşman kıldık. Onlar birbirlerine sözün yıldızını vahyederler. Ama bu insan ve cin şeytanlara kalbi meyledenler kimlerdir? Ahirete inanmayanların kalpleri onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Yani onlar meyledecek olanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, delalet üzerine hak olan insanlar. Allah Teala İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimesinde Resulüne diyor ki feyza karatel Kur'an, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, yani ayetleri tilavet ettiğin zaman, seninle ahirete iman etmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin baş gözüne icab etmez, süre kulaklarına, vakıra kalplerine ekinet koyarım. Sen Rabbini vahid olarak zikredersen, Allah tektir, nefret de senden uzaklaşırlar. Onlar o zaman Kur'an-ı Kerim kıraat edilmesine rağmen ayetlere iman etmeyenler, onlar şirkte olanlar ve şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Şeytan onlara fuhuşiyatı münkeri emrediyor ve şeytanın tesiri altında bir hayatı yaşıyorlar. İşte her devirde bu insanlar söz konusu, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde her şeyin başı İslam, orta direği namaz, doruk noktası da cihattır buyuruyor. Öyleyse her şeyin başı İslam, İslam'ın 7 safhasından birincisi ayetlere iman etmek. Ayetlere iman edenler onlar iştenlerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Öyleyse buradan da anlaşılıyor ki dinin yaşanmasında mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Hem ayetlerde hem hadislerde Allah Teala bunu defaatle belirtiyor. Ayetlerde Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, tevhidi. İnsanlardan bir ip de Allah'ı temsil eden Resul'ü ifade ediyor. Ama Resul eğer devrin imamı ise Allah'ın tasarrufundadır. Fakat her devirde bütün insanların devrin imamına ulaşmaları zor. Fakat Allah'ı temsil eden bir kişi var. Fakat devrin imamını temsil eden her kavimde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller daima var. İşte 7 tane ayet-i kerimede devrin imamını temsil eden müjdeleyici, uyarıcı resulleri Allah Teala ayetlerde bildiriyor. Resuller olarak Nisa 165 ve diğer 7 grup ayet-i kerime İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134 ve Kasas 47, Zümer 71. Yani bu dünyada insanlar öldükten sonra ya cehenneme gidecekler veya cennete gideceklerdir. Ama mutlaka dünya hayatını yaşarken onlara tebliğ yapılır. İşte En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz.
Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden iştenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, isyan edenler için uyarıcı. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden, bugüne ulaşmakta uyaran Resul gelmedi mi? Geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9'da da cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Sevgili kardeşlerim, birçok insan dünya hayatını yaşarken keşke Resul'le birlikte bir yol tutsaydık. 7 grup ayet-i kerimede Resul tebliğ etmesine rağmen ölüm sırasında tekrar dünyaya geri gelmek istiyorlar. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. İşte Enam 27'de o zaman keşke biz de geri döndürülseydik. Araf 53'te, İbrahim 44'te Rabbimiz bizi yakın bir süreye tehir et. Senin davetine icabet edelim ve Resullerine tabi olalım. Bunlar kimler? Bunlar Resul gelmiş, Resulle birlikte yol tutmayanlar. Resulle birlikte yol tutmayanlar pişmankarlıklarını bildiriyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada herkes pişman olur. Kötülük yapanlar kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman olurlar. İyilik yapanlar muhsinler de hayırlarını arttıramadığına pişman olurlar. İşte görüyorsunuz ki burada İbrahim 44'te bu söyleniyor. Mümin'in 99 ve 100. Rabbimiz bizi geri dönder. Dünya hayatında terk ettiğimiz âli ameli işleyelim. Secde 12. Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi tekrar dünyaya geri gönder. Fatır 37'de özellikle Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel işleyelim. Ama Allah Teala diyor ki dünya hayatını yaşarken size yeteri kadar ömür vermedik mi? Fatır 37. Fatır 37'nin bütününe baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Dünya hayatını yaşarken evet onlar orada feryat eder Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka salih amel yapmış. Size orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Yani dünya hayatını yaşarken dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür ehli bir zikir ehline soran kişidir. Cehaletten kurtulan kişi tezekkür ehli. En üst noktada iradesini Allah'a teslim eden kişi. Allah Teala diyor ki size yeteri kadar ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde artık azabı tadın. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Bir, tezekkür edebilecek ömrü Allah Teala veriyor. İki, nezir gönderiyor. Yani her ikisi de kötülüklerinden vazgeçmediklerine pişman oluyor. Yani size Allah Teala orada cevap veriyor, nezir gelmedi mi? Muhsinler de iyiliklerini arttırmadığına dair pişman oluyor. Size tezekkür etmek isteyen kimsenin edebilmesi için yeteri kadar ömür vermedik mi? Sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki Allah Teala ayetlerle bizimle konuşuyor. Ve okuduğumuz ayet-i kerime Nisa 167, 168, 169 şeytanın temsilcileri insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah Resulü de hadisinde buyuruyor ki Allah ilmi insanlar arasında bir çırpıda çekip çıkartarak almaz. O ilmi ulemayı almak suretiyle alır. İki tür alim vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun.
Öyleyse görüyorsunuz ki ilmi almak üzere Allah ilmi nasıl alır? Allah ilmi riyadan, ihlasa, kibirden, tevaziye, düşmanlıktan, nasihate, şüpheden, yakine, dünyaya rağbetten, zühde çağıran alimleri almak suretiyle alır ilmi. Sonunda hiçbir alim bırakmayınca insanlar cahil başlar edinirler. Ve bu cahil başlar Resulullah'ın da hadiste bildiği gibi bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu kalbiyle cahil olan alimler, onlar kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte Resulullah'ın hadisinde bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim ama kalbiyle cahil olanlar, bunlar dünyanın peşinden koşanlardır. Dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin de kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Resul gelmiş ama Resul'ü dikkate almamışlar. Tekrar ifade edelim. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Devrin imamı temsil eden 7 grup insan var. O slaytımızı gösterecek olursak onu göreceğiz. Bunun dışında devrin imamı ve devrin imamını temsil eden 7 grup insan. Varisler. Nedir onlar? Evet. Devrin imamı temsil eden, hidayete vesile olan kavim resulleri var. Veli müşrikler var 2. Salihler var 3. Muhlisler var 4. Ulelbap var 5. Muhsinler 6. Zahitler 7. 7 grup insan devrin imamını temsil ediyor. Devrin imamı her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi. Bütün insanların oraya ulaşması imkansız ama devrin imamı temsil eden herkesin yanı başında, aklı yanı başında çok yakın bir yerde onu temsil eden birisi var. Haccet namazının kılınması halinde mutlaka Allah Teala devrin imamı temsil eden bir kişiyi gösterir. Nitekim kalbine ulaşmayı dileyen ruhun dünyasında Allah'ın zatına ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kıldı. 12 ayetten bir tanesi de Lokman 15. Vette bi sebile men nabe ileye. Bana ulaşan yoluna tabi ol. Kimlerdir Lokman 15'te Allah'a ulaşanların yolu? Ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar zikirle zahitler olmuşlardır ve onların yoluna tabi ol. Öyleyse bir kere daha bu iki slaytı yan yana getirecek olursak, hacet namazını Allah'a ulaşmayı kalben dileyen hacet namazının kılınması halinde ya bir zahidi, ya bir muhsini, ya bir ulelvabı, ya bir muhlisi, ya bir salihi, ya bir veli mürşidi, ya bir veli resulü veya diğerlerini gösterecektir. Ama her halükarda kalben ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka Allah Teala gösterecektir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Resul gelmedi mi? Zümer 71. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتْهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar, size nezir gelmedi, Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İşte sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu ayetle hadisine baktığımız zaman Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzur-u ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak, göz, mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ekimi müsahar kılmadı mı? Seni bunlara baş olmak, onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadı mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü dünya diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi.
Allah'la kıyamet günü hesap vermek üzere huzur-u ilahiye hesap vermeyi umuyanlar. Onlar Allah'ı unutmuşlar. Allah Teala da bugün biz sizi unutacağız. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş Allah'ın yardımı iledir. Özellikle o hadisi gösterebilirse birçok şeyde, sen bunu yaparsan ben seni bu şekilde zikrederim. Sen şunu yaparsan bunu şekilde zikrederim. Böyle bir hadisimiz vardı, onu gösterebilirsen. Şimdi dünya hayatını yaşarken Allah'ı unutan kişi, Allah Teala ahiret hayatında, evet bakın hemen şimdi onu ifade ediyorum. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Ey Ademoğlu, beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dilinle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadele ile zikret ki seni müşahede ile zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni unutuyorsun. Başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbin başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydim benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip durma olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğinden daha üstünlüğü veririm. İşte görüyorsunuz ki dünyadayken Allah'ı unutan kişi kıyamet gününde de Allah Teala onu unutuyor. Yani o kişi Allah'ın müjdesine değil azabına gidiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala, müminler o kişilerdir ki innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Onlar Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Onlar Allah yolunda mallarıyla ve nefsleriyle cihad ettiler. İşte onlar sadıklardır buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı

Fakat çok kazandı buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği o hadis, her şeyin başı İslam olmak, doruk noktası namaz ve orta direği namaz, doruk noktası cihattır. Bu cihat küçük cihat olabilir. Bu cihat nefsiyle kişinin cihat olabilir. Onun için mallarıyla ve nefsleriyle cihat edenler. İşte o zaman Resulullah'a gelen kişi önce savaşayım mı yoksa Müslüman mı olayım? Eğer şeyin başı İslam olmaksa, ondan sonra amel geliyorsa, ameller niyete tabi, innemel amalü bin niyeti, önce iman geliyor. Yani İslam. Allah Resulü de öyle buyuruyor. Önce İslam ol. Nitekim bununla örtüşen başka bir hadiste, ya Resulullah, en afdal amel nedir diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, en kıymetli amel Allah ve Resulüne iman etmektir. Ya Resulullah, biz sana iman amelden sorduk. Sen bize imanla cevap verdin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı diyor ki, imansız amelin kimseye faydası yok. Öyleyse her şeyin başında iman geliyor ya sevgili kardeşlerim. Onun için Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde Resulullah'a geldiği zaman dört tane sual soruyor. Birincisi imanla alakalı. Kale men iman ya Resulullah. İman nedir ya Resulullah? Kale iman en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve Resulü ve tu'minu bahsi. Öyleyse imanla alakalı. Allah ve Resulüne iman etmek. Dikkat edin. Allah'a imanın rüknü lika Allah, Resul'e iman etmek de mutlak surette tabiyeti geliştiriyor. Bu imanı ifade ediyorum. Sonra amel noktasına geliyor. Kale men İslam ya Resulullah. İslam nedir ey Allah Resulü? Kale İslam men ta'budullah ve la tuşrike bihi. Allah'a kul olup, kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmaman. Namazı kılman, farz kılınmış zekatı vermen, oruç tutmandır diyor. Sonra ihsan nedir ey Allah'ın Resulü? Kale mel ihsanı ya Resulullah. Kale insanı an ta'budullah kenne keterahu. Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olmak. Ve kıyamet ne zaman? Mete sa'de ya Resulullah. Bunların hepsinin biri bir cevabını veriyor ki bu dört sualin içerisinde dinin tamamı söz konusu. İşte Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz de önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Usayr de önce Müslüman oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Sonra savaşıyor. Önce Müslüman ol, sonra savaş. Yani Zümer 54'te ve enibü lirabbikum, Rabbine yönelik ulaşmayı dile ve eslimu lehu. Ve ona teslim ol. Kabir azabı gelmeden sonra yardım bulunmazsınız. İşte önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Usaym de Müslüman oldu. Yani Allah ve Resulüne iman etti. Sonra savaştı ve şehit oldu. Ne diyor Allah? Önce İslam, orta direği namaz, doruk noktası cihat. Bu cihat dış düşmanlarla yapılan bir savaş olabilir. Bu cihat kişinin nefsiyle yapılan bir savaş olabilir. Dış düşmanlarla yapılan savaşın şartları belli. Sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa ve sizi dinden men ederlerse. Bu üç hal söz konusuysa sıcak savaş söz konusu. Ama bunlar yoksa kişinin nefsiyle cihadını Allah Teala öngörüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi. Size dinlemeyi. Devrin imamının dışında onu temsil eden 7 grup insanı dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Dinlediğim zaman onlar ayetleri söyleyecek ve ayetlerin muhalecesinde itaat mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Size

0: cihada emrediyorum, dinlemeye emrediyorum, size itaat emrediyorum, size cihada emrediyorum ve size hicreti emrediyorum, cemaati emrediyorum. Dinlemek, itaat etmek, cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Yani cemaat olmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Bir, cemaat olmak var pozitif manada. İki, cemaatten ayrılmak var. Cemaatten ayrılanlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Cemaatte olanlar da onlar da sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Öyleyse cihad etmek, hicret etmek ve cemaat olmak çok önemli. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilmeyenler ve seçilenler var. Seçilmeyenler her devirde iradesini yanlış kullanan, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Geri kalan insanların %90'dan fazlasını seçiyor Allah Teala. Ama o seçilenler de mutlaka tebliğe muhatap oluyorlar. Bu tebliğe muhatap olanlardan %10'dan azı iradesini doğru kullanıyor. İradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanıyor. Devrin imamı, kavim resulleri ilahi iradeyle tesbihteler, Allah'ın emrine getirirler. Diğer veli müşritler, vekil müşritler de onlar külli iradeyle ve hepsi iradelerini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan kişilerdir. Ama bir de yanlış kullananlar, kendileri yanlış kullanan seçilmeyen insan ve cin şeytanları, tağutlar var. Bir de seçilmesine rağmen onlara meyleden, delalet üzerine hak olanlar var. Bunlar her iki grupta cehenneme gidiyor. Ama bir de iradesini doğru kullanan, Allah'a ulaşmayı dileyen, üçüncü basamakta Allah'ın rahim esması ile tecelli ettiği, dördüncü basamak ve Allah Teala'nın Allah'a açılan sistemleri açtığı, gözünü açtığı, kulağını açtığı, kalbini açtığı, buna rağmen, buna karşılık şeytanla arasındaki kapıları kapattığını görüyoruz. Evet, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ahiret gözünü açıyor, ahiret kulağını açıyor, kalbine ahiretle alakalı hükümleri koyuyor. Buna karşılık dünyaya karşı olan meylini kapatıyor. Hicr 39'da ne diyor? Beni azdırmana yemin ederim. Dünyayı onlara süsleyin, hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. Kimdir muhlis kul? Muhlis kul Allah'tan başka her şeyi unutan. Evet, tekrar oraya gelelim. O hadise. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hadis-i şerifte. Ey Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. Ve diğer hükümleri ard arda sıralıyor. Beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi açarak seni zikredeyim. Beni dininle zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bolukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim. Yani kısacası bütün bunlar hepsi bize bir hakikati ifade ediyor. İşte bu hakikatin başında Allah'a ve Resulüne iman geliyor. İslam olmak geliyor. Din direği, namaz, hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak geliyor. Ve donuk noktasında cihat söz konusu. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Ama sohbetimiz burada tamamlanmıyor. Siz sosyal medyadan gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, dinimi öğrenmek için birçok tanıdığımdan yardım istedim. Bana İslam'ın 5 şartını yerine getir dediler. Cennete gidersin. Tarikatlar insanı Allah'tan uzaklaştırır. Bunlara gitme dediler. Bu konular doğru mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Şimdi neden o kurtuluşa ulaşamaz? Beraberce bakalım. İnsanı yaratan Allah'tır. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26. Allah Teala şemsiyede bizi bir nefse dizayn etmiş. Ve nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9. Ve bize serbest irade vermiş. Şimdi beraberce bakalım. 3 tane vücudumuz var. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Ne diyordu Allah Resulü? Her şeyin başı İslam. Orta direği namaz. Ve doruk noktası da cihat. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde sadece vasıta emirler var. İslam'ın 5 şartının içerisinde ruhun talebi yok. Allah'a ulaşma dileği. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Nisa 58'de emanetleri sahibi olan Allah'a iade ediniz, teslim ediniz. Bu ruh emanetinin sahibi tek Allah tektir. Bu dileğin sahibi olmayan herkes şirktedir. Ancak kalbin ulaşmayı dileyen kişi şirkten kendisini kurtarır. Çünkü bu emanetin sahibi tektir ve ruh da sadece ve sadece Allah'ı istiyor. Ya Ademoğlu, benden başkasını unutan beni zikreder. İşte ruhun Allah'tan başka talebi yok. Ruh hiçbir şey düşmez ve o Allah'ı zikreder. O zaman İslam'ın 5 şartının içinde ruhun talebi var mı? Hayır. İslam'ın 5 şartının içerisinde nefsin talebi de yok. Yani Kalb-ı Bela gününde Allah-u Teala nefsimizden yemin almış. Aldığı yemin nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek. Bu afetleri temizlemenin yegane vasıtası zikir. İslam'ın 5 şartının içerisinde o da yok. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Namazlardaki tesbihat ayrıdır, zikir ayrıdır. Dolayısıyla bu da yok. Olmayınca o zaman kala kala sadece ruhun talebi yok, nefsin tezkiyesi yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği, o size ayetleri tilavet ediyor, ruhun talebi yok. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, nefsin talebi yok. Ondan sonra birdenbire ne var? Kitabın öğretilmesi. Eğer ruhunu teslim etmeyen, 7 kademedeki nefs tezkiyesini yapmayan, ruhunu teslim eden hiç kimsenin kitabın ruhuna girmesi mümkün değil. Size kitabı öğretiyor. Kitabın 1. ruhu, 2. ruhu, 3. ruhu, 4. ruhu, ilk 4 ruhunu kişi fizik vücut teslimi yaparak. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla fizik vücut teslimi yapılabilir mi? Hayır. İnsanlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Nitekim buradan da anlaşılmıyor mu? Şu anda dünyanın en geri kalmış ülkeleri İslam ülkeleri. Bu İslam ülkelerinin geri kalmasının arkasında insanların İslam'ı yaşamaması var. İşte Bakara 44 Allah-u Teala 14 asıl evinden bildirmiş. Siz insanlara iyiliği emreder de yani tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi akletmeyen birisidir. Ve Resulullah'ın bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. İşte bu akletmeyenler, kalbiyle cahil olanlar var. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, zerre imanı olan cennete mutlaka girecek deniyor. Zerre iman nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, her ne kadar İslam zahiri amellerle biliniyorsa imanın eftali kalptendir. Yani zerre iman ayetlerin kalbe girmesi, kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kişi kalpten ulaşmayı dilemeyince, ruhun talebine uymayınca Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli etmez ve rahim esmasıyla tecelli etmediği kişinin baş gözünü açmaz. O kişi irşat kademesine bakıyor ama onu müşrit olarak görmüyor. Kulaklarında vakra olması hasebiyle irşat makamının sözlerini manasına varmıyor. Kulaklarında vakra var. Kalbinde ekinet, üzerinde mühür var ve kalbe imanın girmesi söz konusu değil. Mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 tane nimet. Ama mümin olmanın 7 inan şartının dilin kalbe indirmesi, dille ikrar ediyor. Kişi deniyor, ben Allah'a inanıyorum, meleklere inanıyorum, Allah'ın kitaplarına inanıyorum, Resullerine inanıyorum. Ruhun ölmeden evvel Allah'ın rahmetine inanıyorum. Hayır, Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyorum. Ölümden sonra dirilmeyi. Bunlar inan şartları. Ama bu inan şartları kalbe girmeyince kişi iman sahibi olamıyor. Kişi Allah'a inanıyor. Kurtuluş için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. Yeterli değil. Farz olduğuna da inanıyor. Yeterli değil. Ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ama kalpten dilemesi. Yani dili kalbe indirmesi. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, farz olduğuna inanıyor ama bu inandığı şey kalbine girmedikçe o kişi diliyle ikrar eden ama kalbiyle cahil olan birisidir. İşte o kişinin kalbine bunun girebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın da kalbindeki ekineti alınması, ihbatı koyması, kalbi kendisine çevirmesi, kalbe giden nurun açması gerekir. Bu da ancak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde iman kalbine giriyor. Yedi Furkan'ın sahibi oluyor. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tebliği yaptığımız insanlar eskiden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarikat yoktu, bu tarikatlar şimdi çıktı diyorlar. Konuyu açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'a iftira ediyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında tarikat yoktu diyorlar. Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an yok muydu? Vardı. Şimdi eğer Peygamber Efendimiz'in zamanında Kur'an vardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an'ı öğrettiyse o zaman Kur'an'ın bütünü içerisinde tarikata bakalım. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Ve dikkat edin. Allah Teala Tarık-ı Cehim'den bahsediyor. Nisa 169. Allah Teala Tarık-ı Müstakim'den bahsediyor. Nisa 168. Mümin 17, Akâf 30 ve Cin 16. O zaman tebliğ yaptığımız zaman insanlar eskiden peygamber zamanında tarikat yoktu diyebilirler mi? Tarikat yoktu diyen kişiler Kur'an yoktu diyorlar. Halbuki Kur'an'ın ayetleri işte bu tarikattan bahsediyor. İnkar edenler, zulmedenler, başkalarının müşride ulaşmaktan men edenler Allah mağfiret edecek değildir. Yani onları Resulüne ulaştırır. Çünkü Resulün talebiyle mağfiret olayı gerçekleşir. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştıracak değildir. Yani mürşide ulaşmadıkça mağfiret olayı gerçekleşmez. Mürşide ulaşmadıkça ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmaz. Akâf 30'da da ey kavmimiz biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen onların elindekini tasdik eden Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, ondan sonra indirilen İncil onların tasdik eden Hakk'a ulaştıran ve Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden bir kitap dinledik. Tarık-ı Müstakim'e hidayet eden kitap Kur'an-ı Kerim, onların elindekini tasdik eden İncil, Hazreti Musa zamanında indirilen de Tevrat. Cinler, cin 16'da, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, Allah onları bol rahmetle anar, zikrederdi. Öyleyse bu ayetlere bakarak Resulullah'ın zamanında tarikat yoktu demek, hem Allah'a iftiradır hem de Peygamber Efendimiz'e iftiradır. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, hicret namazı ve ishare namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak, gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Yoksa kendimizin isteği üzerine hareket edebilir miyiz? Hayır sevgili kardeşlerim, hicret namazını kıldığınız an, hicret namazıyla bir bilgini Allah'tan sorulması söz konusu, öründükten sonra tatbik etmeniz lazım. Mesela ne olabilir? Bir ikilem içerisindesiniz. Bunlardan hangisini Allah'a uygun görüyor diye istirahat namazıyla Allah'a başvurabilirsiniz. Ama bir hacetiniz varsa o zaman hacet namazına ulaşacaksınız. Mürşidin görülmesi hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı ve istihare namazlarında gördüğümüz cevap uygun olduğu halde yapmayı istemiyorsak, o zaman sen nefsine uyuyorsun sevgili kardeşim. Veyahut uygun olmadığını görüp istiyorsak, gördüğümüz rüyadan aldığımız cevap gibi mi hareket etmeliyiz? Hayır. Tatbik edeceksin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala itaati, itaat bir teslimiyettir, itaati emrediyor. Kendi iste nefsinin üzerine, arzularına göre yapıyorsan, o zaman sen nefsi emmarede şeytanın istediği bir hayatı yaşıyorsun. Şeytanın adımlarına tabi olarak yoluna devam ediyorsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, berzah alemindeki hayatımızın nasıl olacağını dünyadaki yaşantımız mı belirliyor? Açıklayabilir misiniz? Evet. Yani bu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar Secde suresinin 11 ve 12. ayet-i kerimelerinde ölüm kendilerine geldiği zaman derhal dünyaya geri dönmek istiyorlar. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Herkes pişman olur. Muhsin kul hayırlarını arttıramadığına pişman olur. Diğerine de kötülüklerinden vazgeçmediğine pişman olurlar. İşte berzah alemindeki kişi ölmüştür ve secde 12'ye göre gözünden perde kaldırılıyor, görüyor. Rabbena absirna gördük, semina işittik. Fercina bizi geri gönder, neyme salihan, salih amel işleyelim. Ama artık işten geçmiştir. Önemli olan dünyadayken bu pişmanlığı yaşamak. O halde orada sıkıntı içinde, yani ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümü ve dilemeyen kişinin ölümü bir değil. Ulaşmayı kalben dilemeyen kişinin ölümü, Nahl 28'de açıklıyor. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin ölümünü Allah-u Teala Nahl 32'de açıklıyor. İkisinin ölümü bir eşit değil. O zaman berzah alemindeki hayatların eşit olması söz konusu olabilir mi? Mümkün değil. Melekler nefslerini zulmedenleri vefat ettirdikleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Yani savunmaya geçiyorlar. Hayır. Allah yapmış olduklarınızı biliyor ama Nahl 32'de ise Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olanları emaneti aldıkları zaman Nahl 32. Melekler ona tayyip güzel bir şekilde vefat ettirirler. Onlara selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel hayırlı ameller sebebiyle cennete girin. İkisinin durumu aynı. Şey farklı. Öyleyse berzah alemi ulaşmayı dilemeyenle dileyenin hayatının eşit olması söz konusu değil. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tasavvufta evlilik ölçüleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ölçüler şöyle. Bakara 221. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, yani cariye de olsa, müminse, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Birisi hürdür, Diğeri de cariyedir. Cariye Allah'a ulaşmayı dilemiş. Müşhür kadın da dilememiş. Dileyen kişi dilemeyenden daha hayırlıdır. Zaten Allah'ın dinde üstünlük takva iledir. Müşrik olan takva sahibi değil, diğeri takva sahibi. Takva sahibi daima takva sahibi olmayandan üstündür. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. Yani ne diyelim, köle, cariye, hiçbir şey olmayan, sahibinin emrinde, onun himayesinde yaşayan kişi. Öyle kabul ederim. Bir diğeri de insanlar hür. Malı, evi ve arabası olanlar. İşte ne kadar şey olsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde insanlar evlenirken ya kadının malı için ya zengin, evet kadının malı, güzelliği ve soyu için veya dini için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dört seçenekten imanlı olanı seç diyor. Kadınlar dört sebepten biri için alınır. Malı, ama soyu, güzelliği ve imanı. Mal için değil, soy için değil, güzellik için değil. Sen imanlı olanı seç. İşte ayet-i kerimede bu. Hem ayet burada hem de hadis burada. Öyleyse Allah-u Teala evlilik ölçülerini bu şekilde belirtiyor. Ona uymak asıldır inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam sosyal medya üzerinden böyle bir toplumda yalnızlık şifadır diye benzer mesajlar veriliyor. Allah'ın toplum için mesajı nedir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Cemaat şifadır. Allah'ı zikretmek şifadır. Allah'ın emrettiği biçimde insanları mutlu etmek şifadır. Cemaat şifadır. La teştemi ümmeti an delaleti. Delalette olanlar yalnızdırlar. Birleşmenin adresi cemaat olmak hidayettedir. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Allah'ın eli, rahmet ve desteği cemaatle birliktedir. Vallahu yedim ya cemaati. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe gider. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse bütün bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı şeytanın telkinleridir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyince, Kur'an-ı Kerim'i yaşamayınca ve Allah'ın Kur'an öğret dediği emirde mürşitten feyiz almayınca hiçbir zaman mutlu olamazlar. Allah-u Teala'nın dizaynı gayet açık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse Gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve mağfiret. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, kutsal kitapları incelediğim zaman, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman bütün peygamberler kavimlerini ve insanları af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımızı gözden geçirebilirsek Adem Aleyhisselam af ve mağfirete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam af ve mağfiret. Hud Aleyhisselam af ve mağfiret. Salih Aleyhisselam af ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam af ve mağfiret, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz. Öyleyse af ve mağfiret tüm insanların kurtuluş senedidir. Öncelikle hepimizin bunu çok iyi idrak etmesi, anlaması gerekir. Birinci sual, Allah'ın affı ve mağfireti herkes için geçerli midir? Evet. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Allah Teala bütün insanların dostudur. Nefret ettiği, gazap duyduğu hiç kimse yoktur. Allah Teala'nın intikamı sadece adalettir. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazırdır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazırdır. Ama Allah'ın kanunları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın affı hiçbir zaman o kişiyi cennete götürecek bir özellik kazanmıyor. O büyük günahları işleyenlerden kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine ulaşıp tövbe ederse günahları affedilir ve sonra sevaba çevrilir. Öyleyse Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala beni rahmet için gönderdi, lanet için değil. O halde Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan o kişideki değişikliği vücuda getirmek suretiyle mutlaka onu birinci kat cennetine alır. O güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine baktığımız zaman evvelki hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? Ben Muhammed'im, Ahmet'im, El-Mükafi'yim, Nebiler silsilesinin sonuncusuyum, El-Haşir'im, Nebiyur Rahme'yim, Rahmet ve Şefkat Peygamberiyim ve Tövbe Nebisiyim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her peygamberin bir duası var. Benim de duam var. Siz bunu muttakilere zannedersiniz. Hayır, o ümmetimin büyük günah işleyenleri nedir? O halde kişinin günahı ne olursa olsun, büyük küçük günahların hepsi, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor, birinci kat cennetine alıyor. Yetmez, onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. İlla men tâbe ve âmene ve amile amele salihan fe ulâike yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenat. Tövbe eden mümin olan istâdi camillere başlayanların günahları örtülmekle kalmıyor. O günahları Allah sevaba çeviriyor. Bu sebeple Fatır 5'te Ya eyyühen nâsü enne'al va'dallâhi hakkun fe lâ tegurrenukun hayâtü dünyâ. Sakın dünya ayeti aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Görüyorsunuz ki dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Bir de şeytanın Allah'ın affına güvenerek yaptığı insanlar var. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar da onlar da mürşide tabi olmayan insanlar. İşte tebliğ kendisine ulaşıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. İkinci sual, Ramazan ayının bir mağfiret ayı olduğu doğru mudur? Evet. Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Başı rahmet, insanların Allah'a davet etmesi söz konusudur. Ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Yani adeta Ramazan ayı, ümmetimin ayı buyurmasının sebebi budur. Ramazan ayı bir kurtuluş ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Felahtır. İşte Resullerin mağfiret daveti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyurmuştur. Rahmet ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Mağfiret ne zaman başlar? Mürşidimize ulaştığımız zaman cehennemden azatsa, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an geçerli. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi mağfirette ehlidir. Tüm peygamberlerin kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ettiklerini zaten bir kere göstermişti. Bir kere daha gösterir inşallah. Evet, Adem Aleyhisselam af ve mağfiret, rahmet ve mağfiret, Musa Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Hud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Salih Aleyhisselam rahmet mağfiret, İbrahim Aleyhisselam rahmet mağfiret vesaire. Bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete davet etmişler. Öyleyse şaşırım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şeytanı biliyor ama o itaat ediyor. İnsanları iblis Allah'ın affına güvendiriyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Üçüncü sual, bu dünya hayatında af ve mağfirete kavuşamamış bir insan için kıyamet günü son bir imkan olacak mıdır? Hayır. Allah Teala şefaatin bu dünya hayatında olduğunu buyuruyor. Şefaatle ilgili ayetlere baktığımız zaman kıyamet günü şefaat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarı almadınız da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya yavrum sorumluluklarını yerine getir, kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Hadis-i şerifte akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsin arzu ve isteklerine uyan ama buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Ayetler tam 11 tane ayet, şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası şefaatin olamayacağını Allah-u Teala açıklıyor. Birçok insan diyor ki Peygamber Efendimiz bize kıyamet günü şefaat edecek, biz de Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Oysa ki kıyamet günü şefaat diye bir şey yok. Şefaat bu dünya üzerinde gerçekleştirilen bir olgu ve işlemi ve günahların sevaba çevrilmesi nedeni. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Konumuz zilciliği, halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları affetmeye her zaman hazırdır. Ama bunun için insanlardan istediği hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek. Bunlar genel olarak.
3: Tövbe etmek, günahlarımızı affettirmek, namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak.
4: İbadetimizi yapmak. Yaptığımız zaman Allah'a kavuşmak inşallah.
5: Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Allah'ın dediği gibi yaşamamız lazım.
1: Allah'a neyimiz olur?
6: Kalpten niyet etmek. Niyetlerimizin güzel olması. Amellerimizi işte niyetlerle güzel yapmaya çalışmamız. Bu gibi şeyler.
4: Dualarımız. Allah'ın izniyle.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani çok güzel söylüyor. Aynen, dualarla yaklaşabiliriz Allah'a. Yaptığımız ibadetlerle yaklaşabiliriz. İnşallah Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı nasip eder Allah.
6: Ulaştırmaya söz veriyorsa biz de ona karşı her zaman umutlu olmalıyız. İşte böyle günahlarımızı affedilmemeyeceğinize karşı kötü düşünmemeliyiz. Ve ibadet etmeliyiz, iyi düşünmeliyiz. Ondan sonra namaz kılmalıyız falan. Bu gibi şeyler yapabiliriz yani.
4: Zaten ibadetimizi yaptığımız zaman, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle, temiz kalple ibadetimizi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle ulaşır.
1: Bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
5: Ben derviş evliyaların gibi.
3: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misal, Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım dedi. Allah'a insanları ibadet etmeleri için yaratmıştı. İbadetler bir vasıta ama o vasıtalarla Allah'ın ulaşmamız gereken hedefleri için söz konusu. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama bir dilekle şeytana kul ve dost olmaktan kurtulabiliriz. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُقَ اللّٰهِ اِلَّا اَمْلُ بِشَّفَا بَشَرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdere vardır. Kullarıma müjdere. Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Ve bu 7 hedef emre de ulaşabilmek için 7 tane vasıta emri Allah'a farz kılmış. 7 vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, meşhurun önünde tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hac etmek, zekat ve zikir. Şimdi günümüz İslam tatbikatına Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir yok. Kelime-i şehadet de kişi kendi kendine söylüyor. Öyle olunca geride kalan sevmu salat, hac zekat ile sanmam ki biter zahid işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan. İşte bu zikir yoksa irfan da yok. O halde vasıta emirleri, hedef emirleri yerine getirmek üzere gerçekleştirmeyiz. Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye değil, Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır zaten. Ama ibadet etmek bir amaç değildir. Bizi amaca götüren bir vasıtadır. Kul olmak Allah'ın bütün insanlara gösterdiği hedeftir. Hepimizin 7 safa kul olmayı gerçekleştirmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük günahları işleyen insanlar da bir gün Allah'a ulaşmayı diler ve mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba da çevrileceğini, yani mağfirete kavuşacaklarını müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a yarışmış insanlar.
4: Kurban olduğum Allah. Hepsi evliyadır.
2: Allah'a yaklaşmamızda vesile olan kişi ya da kişiler.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Allah dostları vardır. Allah dostları bizleriz.
3: Çok hem de. İstemediğin kadarı çok. İyiler de var, kötüler de var.
4: Aslında birisine öğrenmek için değil de Kur'an'ı zaten okuduğun zaman ondan zaten her şeyi anlıyorsunuz.
2: Allah'a yaklaşmak için hani daha kolay yollardan birisi aslında müşriklerle daha haşır neşir olmak, onların yolundan gitmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla mürşidimizi bulabileceğimizi söylüyor. Siz de kılmak ister misiniz?
5: Evet, kılmak isterim. Namaz kılmayı seviyoruz. Kur'an okumayı seviyorum. Kur'an'a gidiyorum.
0: Mimi sahibimiz, Kur'an'ı okuduğunuzda zaten her şeyi anlıyorsunuz. Kur'an'ı okuyan herkes derinin manasını idrak edebilir mi? Hayır. Mutlaka bir öğreten, açıklayıcı var. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala bizler için taneti 7 safa mutluluk hedefine ulaşabilmemiz mutlaka kendisini bizim için taneti mürşide tabi olmamızla mümkündür buyuruyor. Allah öyle diyorsa %100 gereklidir. Onun için Allah Resulü vaaz ettiği bir hadiste hepiniz delalettesiniz ey insanlar, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'ın bizi hidayete erdirebilmesi mutlaka bizim hidayeti dilememize bağlı. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Demek ki hepimiz Allah'a muhtaçız. Nimetlendirilenler, nimetlendirilenler onlar mürşitlerine tabi olanlar. O zaman dileyin ki sizi nimetlendireyim. Allah'ın bizi nimetlendirebilmesi neye bağlı? Bizim mürşidimizi Allah'tan sormamıza, Allah'ın da bize mürşid göstermesine bağlı. Öyleyse mürşid kesinlikle farz. Fusilet 44'te Allah Teala şöyle diyor. Eğer kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydı, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. İşte kim amin olanlar? Amin olanlar Arapça bilenler değil. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama amin olmayan, mümin olmayanlar kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa hidayet değildir. Her ayetin bir lafzı vardır. Bir de kelime yapısı vardır. Bir de ruhu vardır. Ruhu insanlar farklı şekilde idrak edebilirler. Herkesin Allah'ın katında Kur'an'ın manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Herkes bu tevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir. Oysa ki önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde bir Resul hayattadır ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını bahsetmektedir. Yani Fusilet 44'te eğer şu anda her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklıyorlarsa o zaman biz o Resullerin lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Kur'an Arapça. Ama her kavmin içerisinde Resul varsa, örneğin İngilizce'ye konuşan bir kavim varsa, o zaman o Kur'an-ı Kerim'i İngilizce lisanıyla elbette açıklayacaktır. Resul hangi kavmin içinde yaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'i o kavmin lisanıyla insanlara açıklayacaktır. Allah razı olsun. Yani her devirde o kavmin içerisindeki herkesin konuştuğu lisanla Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın Resulleri vardır. görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur diyor kardeşimiz. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusudur. Ama oradaki günahlar velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında nefsler %100 aklanmadığı için insanlar mutlaka yine günah işleyeceklerdir. Ama Allah Teala bu sefer öyle bir formül getirmiş ki o kişinin cehenneme gitmesini imkansız kılmıştır. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını da Allah Teala selah makamının ikinci kademesinde örtecektir. Üçüncü kademesinde ise sevaba çevirecektir. Talim suresinin 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhla tövbe edin, umur ki Allah günahlarınızı örter ve o günahları sevaba çevirir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kişinin af ve mağfirete kavuştuktan sonra bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Kendimizi affettirmektir. Yani iyi bir şeydir.
2: Yani sizin de aslında soruda bir nevi cevabı var. Yani hani affedilmemiz için, hani daha çok günahsız olabilmemiz için. Aslında hani hepimiz günahkarız tabii. Allah affetsin günahlarımızı, ama hani ne kadar çok zikir, o kadar çok bence Allah'a yanaşma, o kadar çok ne bileyim bir sevap, günahlarımızın azalması, daha çok affedilme.
5: Allah'ı anmak, Allah'ın yaptığı, söylediği günahları işlememek. Yani eğer Allah'a tövbe ediyorsan geri o günahı yapmamamız gerekiyor, işlememiz gerekiyor, gıybet yapmamamız gerekiyor.
6: Yani ne kadar gönülden zikredersek Allah'a o kadar daha iyi kavuşuruz.
4: Zikir zaten evde de yapabilirsin kendini. Hani bazı zikirler yapılıyor ki gösteriş için.
6: Sadece zikri böyle nasıl mesela Allah diyerek de değil de davranışlarımız olarak da gösteririz. Mesela namaz kılarak falan. Bugün Ramazan'a girdik, oruç tutarak da Allah'ı bizzat zikrediyoruz isimlerini falan. Yani bu gibi zikirler yaparsak Allah'a daha çabuk ulaşırız.
1: Davranış olarak ne gibi değişiklikler olur?
5: Yüzünde nur olur. Hani Allah onu yüzüne yansıtır. Bir insan namaz kılması, Kur'an okuması, Allah'a inanarak yaşandığı insanın yüzüne yani belli oluyor. İnsan yüzünde nur oluyor.
0: Bir misafir, hepimiz günahkar, zaman ne kadar çok zikir yaparsak o kadar günahlarımız azalır, daha çok affedilir dedi. Yapılan zikirlerin günahların azalması

0: zeval, insanların en çok hata yaptıkları, en çok günah kazandıkları devre, mürşitlerine ulaşmadan önceki devredir. Çünkü nefsleri baştan aşağı davetlere doğru. Nefsin mutlaka değişip ruh hüviyetine bürünmesi lazım ki işlediği günahlar azalsın. Aksine o da sevap kazanır, hale gelsin. Ama kişi mürşidine ulaşmadan bu afetleri temizlemek imkanı sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin mürşidinin önünde tövbe etmesi halinde nefs eskisi başlar. O noktada kişi zikir yaptıkça hem kalbindeki aydınlıklar nedeniyle sevapları artar, hem de kalbindeki karanlıkların azalması sebebiyle günahları azalır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. İzninizle sorumu arz ediyorum. Sohbetlerinizce sıkça bahsettiğiniz af, barışın, zekatıdır sözünün önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir daha suali, sizi çok seviyoruz. Bir daha suali okuyacak olursak, sohbetlerinizde sıkça ifade ettiğiniz af, barışın, zekatıdır. Bir kez daha açıklar mısınız? Bir kere kimdir affedebilenler? Barışa ulaşmış olanlar. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerinde sevgiyi birleştirdiği kişilerdir. Nitekim Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde İskuntum edaen, siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinde sevgiyle birleştirdi. فَاسْبَحْتَ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle, devrin imamının ruhuyla kardeş oldunuz. Öyleyse kimdir devrin imamının ruhuyla kardeş olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Ama 7-8 aylık süre içerisinde o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ve kişinin nefsin manevi kalbinde %51 oranda aydınlanma olur. O kişi diğer insanlarla da barışık hale gelmiş olur. Nitekim bu noktadan itibaren herkesi kendimiz için ne istiyorsak diğer kardeşlerimiz için de istememiz lazım. Mevlana Hazretleri başkalarının kusurunu bağışlamakta gece gibi ol diyor. Ama bu seviyeye ulaşabilmemiz mutlak surette nefs eskisine bağlıdır. Evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki nefse ruh arasındaki kavga devam ettiği süre içerisinde biz başkalarını affedemeyiz. Ama ne zaman ruhumuz Allah'ın zatına ulaşırsa o zaman nefse ruh arasındaki mücadele kendisini barışa terk edecektir. Yani artık o kişi etrafındaki insanlar kendisine zulmetmeleri halinde onlara zulümle cevap vermiyor. Zulme karşı zulüm değil. Kötülüğe karşı kötülükle değil. Kötülüğe karşı af etmesi söz konusudur. Nitekim tasavvufa yeni giren bir kişi mürşidi ona diyor ki evladım şimdi Kur'an okumakta olan 3 kişi var. Her birinin ensesine bir tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Birinci kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor ve o da ona tokat atıyor. Yani kötülüğe karşı kötülük kısası tatbik ediyor. Mürşidine öyle anlatıyor. Tamam evladım diyor. Şimdi ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. Tokat attığı zaman ikinci şahıs nefs eskesini gerçekleştirdiği için ayağa kalkıyor ama ona tokat da cevap vermiyor. Affediyor ve yerine oturuyor. İşte kötülüğe karşı af. Neden öyle? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Tokat atan kişi derecat kaybediyor. Ama bağışlayan kişi

ya da kötülüğe karşı kötülük cevap vermeyen kişi derecat kazanıyor. Hepimizin hedefi derecat kazanmak tabii. Kusur bağışlamakta gece gibi olan, yani insanların bize kötülük yapması halinde bizim de affetmemiz. Ama affedebilmek mutlak surette nefs tezkiyesiyle mümkündür. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Araf 199'da Kuzul havfe ve amir bil urfi baretene cahili. Sen affet, maruf rahmet ve cahillerden yüz çevir. İşte affedebilen nefs tezkiyesini yapanlardır. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Maruf emredenler, onlar da Allah'a davet edenler olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Mevlana kusurları bağışlamakta gece gibi olun buyuruyorsa, başkası bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın, bizim devamlı onu affetmeye hazır olmamız lazım. İşte af barışın zekatıdır olayı bu inşallah. Ali İmran 133'te ve 134'te Allah-u Teala Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yusarlar, onlar insanları affederler. İşte affedenler kendilerine yapılan kötülüğü bağışlayanlardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutlu misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz insanı niçin yaratmıştır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukatın sonsuz sayıda mahlukatı var. Ama bunların içerisinde Allah'ın en yüce eseri, en üst noktada yarattığı insandır. Her şey insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Ve Allah'ın tek bir hedefi var. İnsanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Ama Allah-u Teala'nın Allah'a kul olmaktan da muradı, Allah'a dost olmaktan da muradı yine tek bir gayedir, iki cihan saadeti. Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da zatından üfürdüğü ruhla, 3 vücutla sadece insan hayatı yaşıyor. İnsandan başka 3 vücuda sahip olan bir varlık yok. Ve dediğimiz gibi insanı Allah kendisi için yaratmıştır. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktan geçer. Teslimleri sırasıyla sayacak olursak ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimi olarak sıralanabilir. Ve 4 teslimle Allah'a teslim olan kişi artık Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Biz kendimiz için nasıl 4 teslimi istiyorsak, başkalarının da 4 teslimle Allah'a teslim olması için seferber olmalıyız. Bu bize ne sağlar? Bu bize sonsuz ahiret ve dünya saadetini sağlar. İşte bu hakikati yaşayan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ona tabi olan sahabe 7 safa 4 teslimi yaşayarak yaşadıkları döneme asr-ı saadet damgasını vurmuşlar. Bu dönemde alelade bir dönemde hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam, ona tabi olan sabikun el-ahirin, eğer Kur'an'da farz kılınan 7 sabah 4 teslimi yaşarsak, Allah için olursak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o zaman da mutlulukların zirvesinde bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa 144 ayetinde geçen dostluğun muhtevasını açıklar mısın? Her vakit mümin olmayanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız? Ya eyyühellezine amenu la tettehizul kafirine evliya'a min dunil müminu. Ey amen olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminlerden başkasını kafirleri dost edinmeyin. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü kafirleri dost edinmek, onların davranışlarına ortak olmak, onların kalp karanlığından kişinin kalbinin de karamasını sağlıyor. Kafirler şeytanın halkını teşkil ediyor. İnsanoğlu ya Allah'a ulaşmayı dileyerek katten halkın, Allah'ın halkı içerisine girecek veya dilemeyecek, şeytanın halkı içinde yer alacak. Şeytanın halkı içerisinde şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onların gidişatı şeytana doğru, cehenneme doğrudur. Ama hak müminlerin dostu Allah'tır. Onlar Allah'ın kullarıdır. Onlar Allah-u Teala'ya kulmuşlar, Allah'a dost olmuşlar. birbirine zıt iki tane istikamet. Allah Teala uyarıyor. Eğer onlara dost olursanız o zaman kaybettiklerin sebebiyle yavaş yavaş onlara meyledersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın yaşamamızı istediği kavramlar var. Amin olmak kavramı, rıza, felah, takva, hidayet, kul olmak ve teslim. Özellikle takva noktasında baktığımız zaman kesinlikle takvanın Kur'an-ı Kerim'de negatif bir boyutu yoktur. Ama amin olanlar, Allah'a inananlar da amelidir. Amel işleyenler de amelidir. Onlar da Allah rızası için yapıyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ama Resulullah'ın şu hadisi de var. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İşte kurtuluşa ulaşanlar muhlislerdir. Dolayısıyla bugün günümüzde birçok Allah'a inanan faydası ilmin sahipleri, İslam 5 şartını yerine getiren birçok kişi ne yazık ki farkında değiller. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bir insanın ilmi tek başına onu kurtarmıyor. O faydasız ilimle de amel ettiği zaman da onu kurtarmıyor. Onu kurtaracak olan bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kişiyi ihlasa götüren anahtardır. Kalpten ulaşmayı dilemek yoksa yazık ki onları dost edinmemek, onlarla beraber olmamak gerekir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu beyan ediyor. Üçüncü sual Ankara'dan bir kardeşim Müterem Hocam. Enbiya 105'te arza salih kulların varis olduğunu söyleniyor. Bu durumda yeryüzünün varisleri, sahipleri salih kullar. Öte yandan salih kullar dünyayı istemeyenler olduğunu biliyoruz. Hem dünyayı istememek hem de onun sahibi olmak nasıl oluyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, işte zaten sır burada. Siz Allah için neden vazgeçerseniz Allah Teala onu veriyor. İşte bir salih kul diyor ki ya Rabbim bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi tıraş olmak istiyorum. Bana bir tıraş parası verir misin ya Rabbim? Allah Teala tabii salih kullar Allah'la konuşuyor. Allah Teala da diyor ki dön arkandaki ağaca bak. Bakıyor ki Allah Teala o ağacı altın etmiştir. Ve salih kul diyor ki ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki. Ve tekrar altına tamah etmeden, istikametini bozmadan yoluna devam ediyor. O salih kul zaten onun kalbinde o altın sevgisi olsa o zaman o noktaya da olmaz. Nitekim Allah Teala bunların hepsinin birer imtihan olduğunu buyuruyor mal. Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَزُّيُنَّ لِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاتِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْرِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Biz bu ayet-i kerimede herkesin anlayabileceği tarzda şöyle diyoruz imtihan olan nevinden. Kasa, masa, nisa. Evet, ayet-i kerimede bahsedilen nisa var, masa var ve kasa var. Bunlar hepsi birer imtihan. İşte salih kul bütün bunları geçmiş, tamamıyla teslim-i külliyle Allah'a teslim olan bir insan. Aslında yeryüzünün salih varisleri salih kullardır. Varis olan ne kimdir? Salih kullara kumanda eden kimdir? İradesini Allah'a teslim eden salih kul aslında o malın sahibi kim? Yine Allah'tır. Çünkü salih kul iradesini Allah'a bağlamışsa Allah'ın emrinin dışında bir şey yapması söz konusu mudur? Hayır. İşte sır burada. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, ölen bir yakınımızla ilgili hacet namazı kıldığımızda o kişiyi rüyamızda nasıl görürüz? O kişi cehennemliklerden bile olsa Allah'a gösterir mi, açıklayabilir misiniz? Tamamen Allah'ın kudret elinde ve bu tip konularda Efendimiz'e sorulan suallerde bunların edebe uygun olmadığı ifade ediliyor. Biz kimsenin kalbini bilmeyiz. Bizim bir tek hedefimiz bütün insanların sonsuz saadete ulaşması sevgili kardeşlerim. Bizim hedefimiz cennetlikleri cehennemlikleri ayırmak, o bizim işimiz değil. Onu ayıracak olan kıyamet gününde Allah'tır. Ama biz bütün insanların kurtuluşa ulaşması için diliyoruz. Bütün insanları sonsuz saadete ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunuyoruz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'dan bir şey istediğimizde Allah onu bize direkt mi verir yoksa elde etmemiz için imkan mı sağlar? Tamamen yine Allah-u Teala'nın kudret elinde her şey. Ya anında verir istediği şekilde veya liyakat kesbettiği zaman verir, imtihanları devreye koymak suretiyle o liyakate ulaştığı zaman verir veya mutlaka ahiret hayatına bırakır. Yani Allah bizi bizden daha fazla seviyor. Biz bir şey istiyoruz, bizim kendi idrakimiz onun bizim için iyi olduğunu zannediyoruz. Ama ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah Teala bizim kendimiz için çok iyi zannettiğimiz şeyin bizim belki o mekanda, belki o zamanda bizim için iyi değil. Bütün zamanlara hükmeden, bütün mekanları bilen, her şeyi ilmi ve rahmeti kuşatan Allah Teala bizi bizden daha fazla sevdiğine göre en güzeli ona teslim olmamız. Ama talepte bulunmamız, bulunmak mı durumundayız? Hayır, talepte bulunacağız. Ama sonucu Allah'tan bekleyeceğiz. İster burada verir, ister farklı şekilde verir, ister ahiret hayatına tevdi eder. Ama biliyoruz ki Allah kendisine açılan elleri boş göndermez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı, servet, makam ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir muhterem hocam? Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? Beden bir emanetse muhakkak ki onun içindeki de ruh bir emanettir. Çünkü beden ruh-i nefsenin bir mekanıdır. O zaman bedeni mekan olarak kabul eden Allah'ın zatının üfürülen ruhu da emanet olarak değerlendirmesi lazım. Bedeni emanet olarak değerlendiriyorsa ve yine bedende meskun olan nefsi de emanet olarak kabul etmesi lazım. İrade de bir emanet. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Bunların hepsinin bile emanet olduğunu nereden anlıyoruz? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğine emanetse Allah-u Teala emaneti bana teslim edin diyor. Hadi bunların söylediği gibi beden bir emanet. Onu teslim etmemiz lazım. Ama kalu bela gününe gittiğimiz zaman Allah Teala sadece fizik vücudumuzdan ahat almamış. Allah Teala nefsimizden yemin almış. Bu kardeşlerimiz bedeni emanet olarak kabul ediyorlarsa, beden ruh ve nefsin mekanıdır. Mekanda oturan ruh da bir emanet. Kalu bela günde Allah'a misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik bedende kalu bela günde Allah'a ahd vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Nefs de kalu bela günde Allah'a yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. O zaman üçünün de Allah'a Kur'an-ı Kerim'de verdiği yemin, misak, ahd varsa bunların hepsinin emanet olduğu Kur'an ispat ediyor. Ama bu televizyon programda konuşan kişi bunları bilmiyor. Bilmediği için yerine bilmediğin şuradan beri ruh sağlığı, ruh Allah'ın zatından üfürülen, tekamülün en üst noktasında yaratılan 19 tane hasretle mücehez. En üst noktada bir Allah-u Teala'nın emaneti bizde. Öyleyse ruh sağlığından bahsedilemez. Hasta olan, fizik bedendir, hasta olan nefsimizdir. Nefs sağlığı desek daha doğru olur. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur buyuruyor. Yani Mevlana Celaleddin Rumi bütün peygamberler ruh hastalıkların doktorudur demiyor. Nefs hastalıkların doktorudur. Zaten şu anda yaşamakta olduğunuz bu zahiri alemde fizik bedeni tarif ettiğimiz zaman ne diyoruz? Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktoruna intisas alın. Yani bütün doktorlar beden hastalıkların doktorudur. Bütün peygamberler de nefs hastalıkların doktorudur. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu afetlerin mutlak surette şifaya kavuşması, tedavi edilmesi gerekir. Neyle bu mümkündür? 19 afetin kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından gelen 19 tane faziletin yerleşmesiyle bu noktaya gelinir ve kişi kalbi selimin sahibi olur. Öyleyse ayetler incelendiği zaman onların söylediği gibi servet, şu makam, mevki değil. Onlar da emanettir eğer kişi zaten kendisini Allah'a teslim etmişse. Ama asıl olan Allah'ın üfürdüğü ruh emaneti Ahzab 72'de açıklanıyor. O teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti Allah-u Teala onun da teslimini istiyor. O da bir emanet. Daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi isteniyor. Ve buna dair Allah-u Teala kalu bela gününde bizden misak, ahd ve yemin sırasıyla söylüyorum veya yemin, misak ve ahd olarak da ifade edilebilir. Evet, misak, ahd ve yemin. Bunların bize farz kıldığı ayetleri de şu anda ekranda misakımızın farz kıldığı ayet Rahat 20-21. Fizik vücudumuzun ahdının farz kıldığı ayet Yasin 60-61. Yeminimizin farz kıldığı ayet Müddessir 38-39-40. Bunların hepsinin bir emanet olduğu ve emanetlerin hayattayken, dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor Allah-u Teala. Zerbeycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın Hazreti Adem'in yanıltmasıyla Hazreti Adem nefsine uymuşsa bu nasıl gerçekleşiyor? Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve ilk halife. Ama biliyoruz ki doğmadan evvel seçilen bütün resuller, peygamber, halife ki hepsi doğmadan evvel seçiliyor. Vakti zamanı gelince Allah-u Teala onu alıyor. Nitekim Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesinde bunların evet doğmadan evvel seçilmişlerdir ama Allah-u Teala'nın onları ele alıp Allah'ın kontrolünde tezkiye ve tasfiyeyi onlara yaptırması 40 yaşından sonra gerçekleşiyor. Görüyoruz. İnsana, anne babasına insanla davranmasını bahsettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu düşükle doğurdu. Onun tanışılması sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Yani bunlar kimler için? Yeryüzünün halifeleri, devrin imamları için. 40 yaşını tamamladı ki Efendimiz, Muhterem Efendimiz 40 yaşında Allah yoluna gidiyor. Burada bakıyoruz, 40 yaşını tamamladı ve şöyle dedi: Rabbim, bana anne babama verdiğin nimetlere şükretmekte, sana razı olduğun salih ameli nefs eskesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. İşte muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Şimdi bakıyoruz, olay böyle başlıyor. Ama o zaman cennette olduğu zaman nefsinde afetler var mıydı? Vardı. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamasından biliyoruz. Buyuruyor ki, hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse cennete konulduğu zaman da tamamen nefs tasfiyesinde değildi. Hırs afeti vardı ve hırstan sakının diyor. İşte neyi talep ediyor? Şeytan onun afetlerine teslim ne istiyor? Diyor ki Allah Teala sana sonsuz ebedi hayatı vermedi ki işte şöyle şöyle. Yani Allah'ın kendisine verdiğinin dışında talepleri oluyor şeytan tesir etmek suretiyle. Hırs ve emel, bakın Adem oğlu helak olur da ya da yaşlanır da onda iki şey baki kalır. Hırs ve emel. İşte hırs afeti sebebiyle cennetten yeryüzüne indiriliyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz, Tanrım Hocam, Hud suresi 27-28. Ayetlerde, Duhan suresi 13-14 ayetlerde her devirde Allah katından rahmet ve beyineler, Resullerin davetine karşılık insanların çoğu neden araştırma gereği duymadan Resulleri yalanlayıp inkar ediyorlar. Çok basit değil mi? Şeytan devrede, iblis insanları uydurduğu yalanlara inandırmış. Şu anda şeytanın insanların nefsine tesir etmek suretiyle insanların eliyle ortaya çıkarttığı 19 tane hürafe var. Şimdi 19 tane hürafeye baktığımız zaman bu 19 hürafeye iman eden, inanan insanlar Allah'ın Resulleri onlara gelip bütün Resuller peygamberdir diyor. Buna inandırmış iblis. Bu yalan, Kur'an-ı Kerim'e göre yalan ama iblis bunları inandırmış. Şimdi Allah'ın Resulü geliyor diyor ki bütün Resuller peygamberdir olayı yanlış. Muhterem Efendimiz'de olduğu gibi sadece Nebi Resuller peygamberdir. Onun dışında Veli Resuller var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin. Ama şeytan ona inandırmış. O zaman kişi yanlışa inanıyor, yalana inanıyor ve gelen Resul ona diyor ki senin inandığın şey yalan diyor. O da hayır diyor, ne münasebet diyor. Benim babamdan öğrendiğim şöyle buydu. Nebi olmadan Resul olmaz. Yine gelen Resul ayetlerle ispat ediyor ama inanmış buna. İblis onu inandırmış. Vahiy Peygamber Efendimiz'den sonra sona ermiştir diyor. Kendi kutsal kitabını bilmeyen kişi İblis bunu insanlara inandırmışsa o zaman ne yapıyor? Geliyor Allah'ın Resulü diyorsa ki daim zikre ulaşan herkes Allah'tan vahiy alır. Böyle şey mi olur diyor. Ve karşı çıkıyor. Allah görülmez. Allah baş gözüyle görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp gözüyle görüldüğünü, ruhun baş gözüyle görüldüğünü açıkça ayetlerde bildirmiş. Ayetleri bilmeyen insanlar, iblis onları buna inandırmışsa, Resul geliyor diyor ki yahu sizin bildiğiniz yanlış, doğru değil. Kur'an'daki hakikati söylüyor. O yalana inananlar hayır diyor, biz doğruyu biliyoruz, sen yanlış biliyorsun. Yani her şey iblis öyle numara çekmiş ki uydurduğu yalana insanları inandırmış. Ve insanlar kolay kolay terk etmiyorlar. Tamamen şeytanın bir tuzağı bu. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından tezekkürde Allah'ın eğitimi ve devrin imamın eğitimi birlikte mi devam eder? Herkesin tezekkürdeki seviyesi farklı sevgili kardeşlerim. Tezekkürün en üst noktasında devrin imamıdır. Ve devrin imamı bütün mürşitlere onların bilmediği şeyi öğretiyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Bakara 151'de zikrettiği gibi 7 sabah 4 teslimli teslim olanlar var. Ama onlardan sonra irade tesliminden sonra da öğretim ölüme kadar devam ediyor. Ondan sonraki öğretimde onlara öğreten kimdir? Daima devrin imamıdır. Devrin imamının 5. görevi vardır. Kavim Resullerin 5. görevi yoktur. Sadece devrin imamı olan, hidayete erdiren kişinin 5. görevi hikmetin ötesini de öğretmektir. Allah razı olsun. Gümüşhane'de bir kardeş Mürayet Kazan, bir kardeşimiz, birinci suali Ahzab suresi 72. ayetten açıklar mısınız? 72. ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhun bir emanet olduğu, bu emanetin de fizik vücut ve nefsin beraber yüklendiğini buyuruyor. İkinci suali Ahzab etmiş de münafık erkek erkekler ve müşriklerden bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi nedir? Müminlerden de bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi kalben Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Bunlar da ibadet yapıyor. İslam 5 şartını yerine getiriyorlar. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Nereden biliyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ın daveti belli diyor. Senin davetin müşriklere ağır geldi. Ama Allah sadece kimi seçip hidayete erdiriyor? Kendisine yönelen, ulaşmayı dileyeni. O zaman burada ayet-i kerimede bahsi geçen müşrikler ve münafıklar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amel de yapıyorlarsa da onların kurtuluşu söz konusu değil. Müminlerden de bahsediyor. Doğuştan delalette olan insan nasıl hidayete erebilir diye ifade ediyor. Demektir hidayeti, adaleti açıklar mısınız? Burada sevgili kardeşlerim, buradaki bahsi geçen müminler, kalben ulaşmayı dileyen mürşid önünde tövbe edenler. Ve tübel alil mümin el müminat. Bakın Allah Teala diyor ki müminlerin de tövbesini kabul etmek için. Yetüvallahu alel mümin el müminat. Ne zaman kişi tövbe ediyor? İkinci safhada. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, şirkten ve münafıklıktan kurtulmuş ve gitmiş Allah'ın kendisi için taneti mürşid önünde tövbe etmiş. O tövbe noktasındaki bir durumu açıklıyor inşallah. 10. sual Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, irademizin güçlenmesi için üzerimize düşen vazifeler nelerdir açıklar mısın? İradeyi güçlendiren yegane olay zikirdir. Ne kadar zikriniz varsa o kadar iradeniz güçlenir. Çünkü irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Zikirle nefsin afetlerinin azalmasına paralel iradeniz güçlenir. İrade sabit bir kuvvettir. Ama karşıt güç, afetler azaldığı için zikirle o zaman iradeniz de güçlenmiş olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle öperim. Muhterem Hocam, müsaadeniz olursa bir sualım olacaktı inşallah. Muhterem Hocam, zaman çocukluğumuzda bir türlü geçmek bilmiyordu. Yaşımız ilerledikçe zaman da hızlı geçmeye başladı. Arkamıza dönüp baktığımızda göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyoruz. Bu sebeple ölümü düşünmeye başlıyoruz. Bu konuda hazırlıklı olmak için ne yapmalıyız Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Esselamu Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Diyor ki akıllı insan ölüm sonrası için hazırlık yapan insandır. Tabi bir bedevi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah buyuruyor ki sen ne hazırladın? İşte akıllı insan, akıllı kimse kendisini hesaba çeker ve ölümden sonrası için anlık çalışandır. Aciz de nefsini hevasının peşine takan Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani adam bir hazırlık yapmıyor. Hevasına takılmış vaziyette takılıyor, nefsine uyuyor. ve Allah'tan diyor, Allah gafur ve rahimdir. Nasıl olsa bizi cennetine alır diye temenni bulandır. Neyse, bu ayetten de anlıyoruz ki evet, kimdir akıllı insan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ölüm sonrası için hazırlık yapan ve kendisini hesaba çeken. Allah'ın verdiği emirleri yerine getiriyor mu? Nedir bu emirler? 7 tane vasıta emir. Bu 7 vasıta emirle nereye ulaşacak? Allah'ın kendisine farz kıldığı hedefler var. Bu 7 hedeften bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir var. Ve kişi devamlı kendisini sorguluyor. Allah Teala bu hedefleri bana farz kılmış. Sahabe gibi bir insan-ı kamil olmak istiyorsam bu vasıta emirleri ait olduğu ölçüde Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmem lazım. Devamlı diye hesaba çekiyor kendisini. Onun için Resulullah, ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunuzu Allah'a teslim edin ve devamlı olarak hesaba çekin kendinizi, başkaları için ne yaptınız? Çünkü başka insanlar için yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyor. Ey yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak, başkaları için yaşamak. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayan bütün insanlar için cennet mutluluğun yanında bir zerre değil. Bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah-u Teala'nın yaşama hakkı verdiği insanlardan beklediği vazifeler nelerdir? Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği ve özellikle son şeriat kitabı ve Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği hedef emirler var ve vasıtalar var. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa, irşada ulaşmak ve nefsin Allah'a teslimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane vasıta emir var yine. Bunların başında Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve zikir yapmak. Belki çoğunlukla İslam 5 şartın içinde yer alan sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet, işte bu İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri oluşturuyor ama hayati öneme haiz olan ilk bidayette yer alan Allah'a ulaşmayı dinlemek ve zikir yok. Bu hayata gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yok. Doğumumuz kader, ölümümüz de kader. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim hakkımız. Mutluluk bizim hakkımız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse bu hayata layık olmak, mutlaka Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmemiz de mümkündür. Niçin bu dünya hayatını yaşıyoruz? Allah ile aramızdaki vazifeleri gerçekleştirmemiz söz konusu. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olmamız söz konusu. İşte İslam'ın 7 safhası, 7 hedef vazifelerimiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için de Allah'ın vasıta emirleri var ettiğini görüyoruz. Onlar da vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken başka insanlarla ilişkilerde de vazifelerimiz var. Onları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Yani hedef emirlerimiz var, vasıta emirlerimiz var ve de insanlara karşı onları mutlu etmemiz söz konusu. O da vazifelerimiz arasında yer alıyor. İşte Allah-u Teala'nın bizden istediği sadece mutluluk, iki cihan saadetine ulaşmamız. Ama bu ikinci cihan saadetine ulaşmamız, mutlu bir hayatı yaşamamız, vazifelerimizi yerine getirmemize bağlı. İki İkinci sual, insanların mutsuz olmasının sebebi haklarını, vazifelerini unutması sebebiyle midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytan elbette bizim huzursuz ve mutsuz olmamızı istiyor. Allah nasıl ikinci çağın saadetine ulaşmamızı istiyorsa, insanların baş düşmanı iblis de bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi istiyor. Allah-u Teala iki çağın saadetine ulaşmamız meyarında hak ve vazifelerimizi bize hatırlatmak üzere Resuller gönderiyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Bu Resuller diyorlar ki eğer vazifelerinizi yaparsanız 7 tane hedef emri yerine getirirseniz 7 vasıtayı yerine getirirseniz insanlarla onlarla mutlu edecek bir diyalog içindeyseniz mutlu bir hayatı hak ediyorsunuz. Ama yapmazsanız o zaman mutsuzluk, huzursuzluk yakanızı bırakmaz. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cengizleyeceğiniz yer cehennem olur. İşte ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennet ve cehennem, azabın yaşandığı yer. Cehennem bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Size nezir gelip uyarmadı mı? Onlar da geldiler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Tabii bu yalanlama şeytanın etkisi altında gerçekleşiyor. Mutlu olmak hepimizin hakkıdır ama vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde bu hak vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in temelini ve Kur'an-ı Kerim'in sahabeye mütalik olan ayetlerini bilmedikleri için ondan gerekli hükmü çıkaramıyorlar. Bu sebeple hakları olan saadete ulaşamıyorlar. Bu zulmün baş mimarı da iblistir. İnsanoğlu vazifelerini unutturmuş ve tabiatıyla haklarını da onlara unutturmuş. Oysa ki inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun karşında hakkımız olan mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah mutlaka ona ulaştıracaktır. Sahabe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i tüm insanlara karşı onların mutluluğa ulaşması meyanında 5 görevle vazifelendirmiş. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Ayetlerin tilaveti ve nefs tezkiyesi, ilm-i yakini, bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş ve hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği 5 görevin içerisinde yer alıyor. Üçüncü sual, insanların sahip olduğu hakların bir sınırı var mıdır? Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde bir başkasının çiğnemesine müsaade etmez Allah Teala. Hepimiz için hürriyet sınırı başkalarının rahatsız ettiğimiz noktada biter. Başka insanların hakkına riayet etmek mutluluğu için mutluluğu yaşamak için vazifelerimiz arasındadır. Kemal derecesine ilerledikçe bunun temel bir sonuç olduğunu göreceğiz. Örneğin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olarak insanı yaratmış ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın ibadetlerini, Allah'a karşı yollarmalar, Allah'a karşı inancını intikat etmek.
3: Bütün ibadetleri yerine getirmeyi düşünüyorum.
4: İbadetlerimiz, birebir ibadetlerimiz, maneviyatımız.
2: Allah'a yollaracağız yani. Allah'ın tabii ki bize ihtiyacı yoktur. Allah'a bizim ihtiyacımız vardır yani. Yollaracağız, Allah da kabul edecek yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Daha çok ibadetimiz, imanımız. İman ve ibadet.
4: Her şekilde her şeyimiz ulaşıyor aslında.
2: Zikirlerimiz yani. Allah'a yollarmalarımız yani.
4: Ama ibadet anlamında birebir Allah'a ulaşmak duamız ve maneviyatımızla ruhumuz ulaşıyor.
1: Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermişlerin, evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yok. Çok dua yaparım.
2: Tabii ki, tabii ki.
4: Kişisel dualarımız oluyor.
1: Peki şu an birlikte yapmak ister misin bu mübarek saatte? Ey yüce Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım.
3: Bana emanet verdiğin ruhumu.
2: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ben de dostlarından olmak istiyorum.
1: Amin.
0: Misafirimiz Allah'a ibadetlerimiz ve imanımıza ulaşır dedi. İbadetlerini yerine getiren kişi iman sahibi olarak Allah'a ulaşmış olur mu? Eğer yapılan ibadetler hedef emirlerin mütevazi içinde yapılmıyorsa hayır. Çünkü ibadetler vasıta, ameller niyete tabi. Niyet hedefi belirliyor. Öyleyse ibadetleri yerine getiren kişinin o ibadetleri hangi sebeple yerine getirdiğini de tayin etmelidir. Hedefi belli olmalıdır. Örneğin İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor diye hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmış olmaz. Çünkü asli şartı, asli görevleri yerine getirmiyorlar. Asli görev nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek.

Ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir bunun temel şartlarını oluşturuyor. Gerçekten de Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yecal lekum furkanen. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte günahlarımızın örtülmesi birinci kat cenneti, ama bize furkanların verilmesi ise yedi furkan bizi mutlaka Allah-u Teala'nın insanlar için vazifeli kıldığı mürşide götürür. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bir ip, insanlardan bir ip olarak şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Neden öyle diyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir sırat-ı müstakimle ifade edilebilir. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi evfu. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Zalikum ve sakın bi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki tezekkür edersiniz. Ve enne hâzâ sirâtı müstakim. İşte bu sirâtı müstakimdir. Fettebi'ûhû. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'û sübûle feteferâkû bikum an sebîlihî. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Örneğin Allah Teala Hazreti Musa vasıtasıyla yerine bıraktığı kardeşi Harun'a ıslah et, bilmeyenlerin yoluna tabi olma diyor. Arap suresinin 128 veya 142. ayet-i kerimelerinde

Devam edecek olursak La Tebiya 142. ayet-i kerimesinde Kale Musa li ahihi Harunu ufrini fi kavmi ve asle la tettebi'u sebilel müfsidin. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmimde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et. Müfsitlerin yoluna tabi olma. Kimdir müfsitler? Beş grup insan bunları meydana getiriyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve sadatlar, hidayeti gizleyenler, Resulü ayette lala edenler, zülmanimle amel edenler. Bunların yoluna tabi olma diyor. Diğer grup insanlar da seçilmişlerdir. Ama bir kısım seçilenler de ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Kalpleri kasiyet bağlayanlar olur. İşte şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlamış ve kalbi hasta olanların üzerine bu fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetler, lal edenler, zümanimler, bunlar hepsi kalbi hasta insanlar. Bir de kalbi kasiyet

0: bağlayan insanlar seçilmişlerdir ama onlar üzerinde derahata koyuyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse her devirde bu altı grup insan cehenneme gidiyor. Birinci cehenneme de kimler gider? Yine ayetlerden gafil olanlar. Ama ayetlerden gafil olmasına rağmen her zaman imkan dahilinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ve bunlar ne yazık ki Allah'ın ilminden nasiplenemiyorlar. Yani ezbere yedi inanç şartını söyleseler dahi bu inanç kalbe girmediği için yedi kalp şartının sahibi olamıyor. Yedi kalp şartının sahibi olamayan kişi yedi nimetin de sahibi olamıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid, irşad eden Allah dostları demek. Mürşide tabi deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Mürşide tabi derken takvalıdır. Takvalı olmak.
3: Mürşide yani bir yol gösteren. Yani ileri derecede eğitimli, kendini hazırlamış, dünyadan soyutlamış, tamamıyla Allah yolunda ilerleyen eğitimciler olarak düşünüyorum ben, yorumluyorum.
1: Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Hasan Sezai Hazretleri Fenai Hazretlerine tabi olmuş ve dinini mürşidinden öğrenerek yaşamış. Siz de bir kamil mürşide tabi olarak dininizi ondan öğrenmek ister miydiniz?
4: Tabii ki.
3: O şekilde hani eğitim alabileceğimiz, fikirleri danışabileceğimiz büyüklerimiz maalesef kalmadı.
2: Tabii çok isterdim. Ama takvalı olmasını isterdim.
4: Yani istiyoruz yani bize de hani o güzel şeylerini görmesini falan Allah'tan diliyoruz yani. O şekilde yollarıyoruz ona. Diliyorum ki Allah'ım kabul ediyor yani.
3: Bu şekilde olduğunu ilk defa duyuyorum. Hani namaz kılarak hacet namazında görülebileceğini ya da hiç öyle bir istem olmadığı için ilk kez duyuyorum.
0: Bir misafirin mürşidi için ileri derecede eğitimli dünyadan kendini soyutlamış eğitimciler ifadesini kullanan insanlar Allah yolunda ilim aldıkça dünyadan kendini soyutlayacak mıdır? Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeyi bize bir örnek veriyor. Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Öyleyse kemal kademelerinde ilerledikçe Allah-u Teala o kişiyi başka insanlar için vazifeli kılıyor. Halk için hak ile halk için. Evet. Hak ile halk için. Ama bu hak için hak ile olması gerekir. Hepimiz hak içiniz. Hak ile halk ileyiz.

0: hak için halk ile, hak ile halk için olması lazım. Öğrenenler ve öğretenler. Gerçekten de öğrenenler hak için halk ile, öğretenler de hak ile halk içindirler. İlim verilenlerden olabilmek sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İlmi Allah Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Gerçekten de Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da diğer insanlara. Bu ilim şuna her geçen gün Allah'ın söylediklerini anlayan, onları yaşayan ve başkalarına da öğretmek için canla başla uğraşan insanlar söz konusu olacak. Öyle olunca da insanlar kutsal kitaplardaki hakikatleri ancak bu yolla öğrenebilirler ve hayatlarına tatbik edebilirler. Erdiren her devirde mutlaka bir tek kişi var, o devrin imamı. Diğer bütün insanlar ise bu yolda vesile olanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatühü Cappar Hocam. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. İzniniz olursa bir soru arz edecektim. Aile içinde anne, baba ve çocukların hakları ve vazifeleri nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olsak, aile içinde anne baba ve çocukların birbirine karşı hakları ve vazifeleri nelerdir? Biz hak ve vazifelerimizi müdrik oldukça onun şuurunda olduğumuz oranda aile saadetini yaşarız. Evvela şu husus kesin standartlarda bilmeli ki bir anne ve babanın haklarıyla çocuğun hakları birbirine eşit olamaz. Emir ve kumanda merci babadan başlar. Anneye gelir, anneden çocuklara iner. Bütün çocuklar anne babalarından aldığı emirleri yerine getirmekle mükelleftirler. Ait olduğumuz yer neresi olursa olsun o yerin mutlak bir sorumluluğu vardır. Biz bunu hissetmesek de vardır, hissetsek de vardır. Öyleyse herkes sorumluluğunu aramak mecburiyetindedir. Vazifelerini yapmadığı zaman bir iç huzursuzluğu mutlaka duyabilmelidir. Örneğin biz insanlar Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmediğimiz takdirde hakkımız olan mutluluğu yaşayamayız. Ama mutluluğu yaşamadığımız takdirde de başka insanları da mutlu edemeyiz. Tam tersi onları huzursuz ederiz. O zaman toplumun düzenini bozan konumda oluruz. Bu da bizi cezaya götürüyor. Öyleyse her şey birbirine bağlı. Vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde hakkımız olan mutluluğu yaşarız. Yerine getirmediğimiz takdirde bunun neticesi olan mutsuzluğu, huzursuzluğu mutlaka azap olarak yaşarız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala zikrin Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Doğrudur, doğrudur. Ben her şeyimle de Allah yani tesbihlerimle de olsun şey olarak ama yani devamlı getiririm onu yani.
4: Olur. Çok mutlu olur hem de. Zaten bizim görevimiz o. Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Cenab-ı Allah'ı ne kadar zikredersek biz daha huzura kavuşuruz.
5: yapıldığı zaman zaten ruhen insanda bir rahatlama, bir ferahlık, bir huzur zaten oluyor. Yani bu hem maneviyata hem maddiyata her şekilde bedenen de hissedilebiliyor.
4: Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Beni zikredin. Kulum ben sizi yarattım ama ben sadece yaşayanız için yaratmadım. Bana ibadet ediniz diye, bana kulluk görevinizi yapınız diye ben sizi yarattım diyor Cenab-ı Allah.
2: Sürekli Allah'ı zikreden bir kişi sürekli mutlu olabilir mi?
3: Tabii ki olabilir, tabii ki. Allah'ım çok güzel yollar gösteriyor yani. Sen yeter ki şey yap, Allah sana o kadar güzel yollar gösteriyor, o kadar bir ferahlık veriyor ki. Yani bunu anlatmakla yani şey yapamıyorum yani.
5: Zikir işte az önce dediğim gibi yani manevi bir huzur öncelikle.
3: Ben de sizinle çok teşekkür ediyorum. Allah'ım bana diyorum böyle güzel bir program yaptığınız için Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'ım bunun temelini nasip etsin sizlere yani.
0: Misafirimiz Cenab-ı Allah bizi sadece yaşayalım diye değil, ona kulluk edelim, ona kulluk görevimizi yapalım diye yarattı. Allah insanlardan beklesi ibadet etmeleri midir? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. İbadetler bir vasıtadır. Vasıtaları yerine getiren insanlar abittir. Ama her abid mutlaka bir hedefe, Allah'ın emrettiği hedefe ulaşmalıdır bu vasıtalarla. Vasıtaları yerine getiren, hedeflere ulaşanlar onlar abdırlar. Yedi safa abd olmak var. Ve bu yedi sefa abdolmayı ancak yedi vasıta emirle, ibadetlerle ulaşılabilir. Çok insan şu dünya üzerinde niçin yaratıldıklarının farkında bile değiller. Öyle yaşıyorlar. Kısmı diyor ki Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sadece sana kul oluruz. İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, istihaneyi de senden dileriz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden ve hasretle, hürmetle mübarek yerlerden öpüyorum. Cenab-ı Hocam uygun görürseniz bir sualim olacak inşallah. Başkalarını mutlu ederek vazifelerini yerine getiren bir kişi hak ettiği karşılığı mutlaka alır mı? Arz ederim. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları mutlu ederek vazifelerini yerine getiren kişi hakkı olan karşılığı mutlaka alır mı? Evet. %100 evet. Çünkü Allah Teala'nın mutlak adaleti ne ekersen onu biçersin. Mutluluk ekersen mutluluk biçersin. Mutsuzluk ekersen mutsuzluk biçersin. Nasıl başkalarına karşı mutlu ettiğimiz ondan gelmese de bir başkasından mutlaka bize ulaşıyorsa mutsuzluk da tıpkı bunun gibi. Kimi mutsuz edersek onun da mutlaka başka birisinden veya kendisinden karşılığı bize dönecektir. Başkalarına en iyi davranışları sunmak yetmez. Onlardan beklediğimiz karşılığı almayı düşünmek demek nefsimizin kibir afetinin, gurur afetinin bir takım taleplerinin bütün boyutlarıyla geçerli olduğunu gösterir. Bu büyük bir hatadır tasavvufta. İslami yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahanızda kalacaksınız, başkalarının sahasına geçmeyeceksiniz. O sebeple eğer olay buysa, başkalarına İyilik yapmak, onları mutlu etmek, onun karşılığında da onlardan bir karşılık beklemek, bu nefsani bir taleptir. Ama iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halık bilir. İslami yaşamaktaki temel kanun var. Kendi sahamızda kalmak, başkalarının sahasına geçmemek. Biz sadece bize düşeni yapacağız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Biz onlardan bir beklenti içinde olsak, olmasak da onları mutlu edecek olan olaylara ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
7: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma's-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hidayet dinin temelidir. Hidayet dinin omurgasıdır. Hidayet dinin Kur'an-ı Kerim'in de hedefidir. Kur'an-ı Kerim dinin yegane kaynağı. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerine baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh bu fitnelerden kurtuluş neydi ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah'ın kitabı Kur'an'dadır. Çünkü onda Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. O Rahman'ın kelamıdır. Kim hidayeti Kur'an'dan başka yerde ararsa Allah onu delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi, apacık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Görüyorsunuz ki hidayetin adresi Kur'an'dır. Kim de hidayeti Kur'an'dan başkasından ararsa Allah onu delalette bırakıyor. Hidayet ne? Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman hiç sadra şifa vermeyen bir tanımla hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur diye tarifler yapılmaktadır. Bu da tabi Kur'an'a uymamaktadır. Hidayet her şeyden evvel yol değil. Sırat-ı müstakim ise sırat yoldur. Sırat-ı müstakim alalede bir yol değil. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman geleneksel din tatbikatının hidayet tarifi Kur'an'a uymuyorsa Kur'an hidayet için ne buyuruyor? Kur'an hidayeti nasıl tarif ediyor? İki ayet-i kerime bize ışık tutuyor. Birincisi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّسَرَ حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَالَّذِينَ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Okudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe mali. Sen Yahudilerin, Hristiyanların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, Allah'ın kendisine ulaştırması olduğunu buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ilmi giriş kapısı bu.
sana gelen ilimden sonra eğer onların hevasına uyarsan, yani hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diye onların hevasına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yoktur. Hidayetin tarifi Âl-i İmrân 73'te de verilmektedir. Ehl-i kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler ve Nasraniler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inenler ayetler söz konusu olunca diyorlar ki onlar Yahudi ve Hristiyan olmadıkça siz onlara inanmayın. Allah Teala tekrar hidayeti tarif ediyor. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Bakara 120, Alman 73'te hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, tabii ki bu ruhun hidayetidir. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mutlu olmasını istediği, en çok sevdiği varlık olan insanın sadece ruhtan ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun 3 vücudun sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim bu 3 vücudumuza ait olan hidayeti bir bir tarif ediyor. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a teslim olması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin gerçekleşmesidir. Kalbin 19 tane faziletle doldurulmasıdır. Ve iradenin hidayeti Allah'ın bize farz kıldığı ruhu, fizik vücudu, nefsi ve en son olarak iradenin Allah'a teslimidir. İşte geleneksel din tatbikatında Kur'an'a uymayan, hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur tanımı, insanları mutluluk hedefine ulaştırmamaktadır. Tıpkı buna paralel, ruhun hidayeti, ruhun teslimi, ilmel yakini, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, İrfanı, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, hikmeti, iradenin teslimi, iradenin hidayeti, hikmetin ötesini öğrenmeyi gerektiriyor. Ayetleri net olarak burada görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet olmazsa olmaz, dinin giriş kapısıdır, dinin temelidir, dinin omurgasıdır. Konu Kur'an-ı Kerim olunca Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim için neler söylemiş? Buyuruyor ki
Benden önceki her peygambere, insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine sebep olduğu açıkça belirtmektedir. Bir kere daha benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine vesiledir. Kur'an-ı Kerim hidayetin hedefidir. Bana Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim neyin vesiledir? İnsanların hidayetine vesiledir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asır evvel açıkladığı bir durum söz konusu. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Bir kere daha kalbinde hidayetten eser olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbinde Allah'ın ayeti yok? Kalplerinde hidayetin eser olmayanların kalplerinde ayet yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. İşte bu fitnenin elebaşları olan insanlar, diliyle alim ama kalbiyle cahil, bunlarla mücadele vermek gerekiyor. Çünkü diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar, kalbinde hidayetten eser olmayan kişilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin ilmi faydasız ilimdir. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde onlar ümmüdürler, kitabı bilmezler. Ümmi olan kitabı bilmeyenler kalplerinde hidayet bulunmayanlardır. Onlar sadece zannederler. Ve şeytan bu kalplerinde kapalı olan, hidayet olmayan insanlara kitap yazdırıyor. Ve onları insanlara sattırıyor. Az bir dünyalık satın almak için. Veyl yazdıklarına, veyl kazandıklarına. İşte Kur'an-ı Kerim'e muhalif, sadra şifa vermeyen bidatler bu insanlar tarafından yazılan şeytanın tesiri altında zanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'imiz görüyorsunuz ki bunları tarif ediyor. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış ama dini insanların el yazması kitaplarından faydasız ilimle insanları Allah'ın yolundan saptırmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sohbetinde bulunan İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir başka hadiste yere düz bir çizgi çiziyor Allah Resulü. Bu Allah'ın yoludur.
Sahne soruna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Kur'an-ı Kerim'e uymayan yanlışlar nelerdir? 19 tane yanlış. Ve bu fırkalara ait olan yollarda bulunanlar insanları bunlara davet ederler. İşte 19 tane Kur'an-ı Kerim'e uymayan hürafe. Bu zanlar şeytanın tesiri altında oluşturulan faydasız ilmi içermektedir. İnsanlar bununla meşgul olmaktadırlar. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği 19 tane kavram da din tatbikatından çıkartılmış oluyor. İşte şeytan ve avanesi insanlara Kur'an'ı unutturarak insanlara bu faydasız ilme çağırmaktadırlar. Allah Teala Kur'an'daki ayetlerle başlangıç noktasında herkesin 19 tane negatif özelliğin sahibi olduğunu buyuruyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. İnsanlar ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağırdıysız ve kördürler, fısıkladırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette de ve gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette. Evet, başlangıçta bütün insanlar delalettedirler. Hidayete değillerdir. Ve Allah Teala'nın katından gönderilen Nebi Resuller, Veli Resuller, Veli Müşriklerin hepsi insanları Allah'a davet etmektedirler. Allah'a çağırmaktadırlar. Hidayete çağırmaktadırlar. Nasıl fırkalara ait olan yollar üzerinde iblis ve avanesi insanları yanlışa davet ediyorlarsa Allah Teala'nın Nebi Resulleri hidayet imamlarıdır. İşte Enbiya 73 ve cealnâhum eymeten yehdûne bi emrinâ ve uhayna fiyel khayrâti ve ikâmi selâti ve itâzede ve kânûne. Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Bütün Allah'ın Nebi Resulleri hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçilen bir tanesi yine Secde 24'e göre hidayete erdiren imamdır. Onları emrimize hidayete erdiren imam kıldık. Sabır sahibi ayetlere yakın sahip olmadan dolayı. Sadece devrin imamları hidayete çağırmıyor. Bütün kavim resulleri de hidayete davet ediyor. İşte Taha 123, Bakara 38'de Kâle hebitâ cemî'an ba'dikum li ba'din adû fe imâ yâtiyennekum min yuhudem fe men ettebe hüdâye ve lâ yedülü ve lâ yaşkâ. İkiniz oradan, siz ve şeytan, hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. En başında devrin imamı, ona bağlı olan, vesile olan veli resullerin hepsi, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete, Allah'ın zatına davet ediyorlar. Bakara 38 قُلْ نَبِيْتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hepiniz oradan aşağı inin, benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için korku yok, onlar mahsur olmazlar.
Görüyorsunuz ki şeytan ve avanesi nasıl hidayeti paralize etmişlerse, Kur'an'daki tarifiyle değil de insanların zanlarına uyarak hidayet doğru yoldur, sadda şifa vermeyen bir hürafeye dönüştürmüşlerse, Allah Teala'nın her kavmi de o kavmin lisanıyla vazifeli kıldığı Meli Resulleri ard arda göndererek insanları hidayete davet etmektedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Kur'an'da 7 safa hidayet olmasına karşın İblis insanlara kulağını unutturarak başka bir emaniyet tatbikatla onları meşgul etmektedirler. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Söylemiştik. Bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Allah Resulü de Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'la hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ahiret ve dünya saadeti ancak hidayetle mümkün. Hidayet yoksa insanoğlu için ahiret ve dünya saadeti yok. Delalette olanların ne bu dünyada mutlu olması ne ölüm sonrası hayatta cennete gitmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi insanları Allah'ın zatına davet ediyorlar. Hidayetin Allah'ın zatı ile ilişkisi ne? Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Yani insanları hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hidayete davet ediyorlar. Delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim üstüne. Dileyin ki Allah'a ulaşmayı, dileyin ki ben sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabenin hepsini hidayete erdirdiği gibi hidayete erdirmedikleri insanlar var. Örneğin dedesi Abdülmuttalib ama amcası Ebu Talib Resulullah'ın tebliğine çok muhatap olmasına rağmen hidayeti Allah'a ulaşmayı dilememiş Kasas 56-57'de. Ve ne yazık ki onu hidayete erdirememiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçükken kendisine kol kanat gelen amcası Ebu Talib'i hidayete erdirememesine rağmen amcasını katleden, şehit ettiren Vahşi'yi hidayete erdirmiştir. Ayetler gerçekten öyle. Amcası şehit olmasına rağmen çok üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara tebliğden vazgeçmemiştir. Ve tebliğde Nisa 48'de ayeti kelimeyle Vahşi'ye tebliğ yapıldığı zaman Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki her şeyi bağışlar dediği zaman ben zaten müşriktim. Bu beni kurtarmaz diyor. Daha sonraki Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Şirkte de olsa en büyük günahın sahibi de olsanız Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahınızı mağfiret eder. Bu da Vahşi'yi pek tatmin etmiyor. Ama ne zaman Furkan suresinin 68, 69, 70. ayet ve kelimeleri kendisine okunduğu zaman o zaman Resulullah'ın önünde tövbe ediyor.
Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günahları cezasıyla karşılaşır. Ve kıyamet günü azaba kat kat artar. Ama Furkan 70 İlla men tabe. Ama kim tövbe ederse ve amene ve amil amele salihen. İşte Furkan 68 ile 70'i beraber 3 ayet-i kerime başı okunuyor ve o zaman tövbe ediyor. Çünkü diyor kim tövbe ederse daha önceki halinde şirkte olabilir, haksız yere adam öldürmüş olabilir vesaire. Ama kim tövbe ederse, yani bu fiilleri işledikten sonra tövbe ederse, mümin olursa, ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun bütün günahlarını mağfiret ediyor. Öyleyse amcasını hidayete erdirmeyen Nebila Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiren vahşiyi hidayete erdirmiştir. Ama bir insanın devrin imamı tarafından hidayete erdirilmesi ancak onun serbest irade sahibi kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah Teala devamlı kalplere bakıyor. Kalbinde o talebi bulursa Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. İşte başlangıç noktasında baş gözünde icab etme süre, kulaklarda vakra, kalpte ekinet var. Ve kişi mürşidi olarak görmüyor. Mürşidin sözlerinden mana çıkartıp anlamıyor ve idrak etmiyor. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse ki yer Allah Resulü öyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Yani hidayeti dileyin. İşte bu baş gözündeki cabrilme süreyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinetin alınıp gözlerin, kulakların ve kalbin açılmasının anahtarı hidayettir. Hidayeti kişi dilediği an Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişinin kalbine ihbatı koyuyor. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Herkes olayları değerlendirir ama seçilenler ve seçilmeyen diye iki gruba ayrılan insanlardan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. O seçilenlerden kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişi amin oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlahukum ilahun vahid فَاَسْلِمُ لَهُ وَبَشِرِ الْمُحْبِت۪ينَ İşte ekineti kalpten alan, ihbatı koyan insanlara müjdele, onlar birinci kat cennetin sahibi. Allah o halde bırakmıyor. Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesine göre hidayet de kalbe ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kalbine nur giren, %2'lik huşuya ulaşan bir insan Hadid 16'ya göre hacet namazı bakarak 45-46'ya göre hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor. Yani hidayetçisini istiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an 14. basamakta Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Ama o halde bırakmıyor Allah Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği bu kişiye mürşide tabi olduğu an ruhun hidayeti başlıyor. Fizik gücün hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İraden hidayeti başlıyor. İşte üçüncü yedili basamakta merdiveni görüyorsunuz. 15. basamakta 15 bin zikirle nefsi emmare Yusuf 53. 16. basamakta 17 bin zikirle nefsi levvame Kıyame 2. 17. basamakta 21 19 bin zikirle nefsi mülheme Şems 8.
18. basamakta 21 bin zikirle nefsi mutmaine, fecir 27. 19. basamakta 23 bin zikirle nefsi raziye, fecir 28. 20. basamakta 25 bin zikirle nefsi marziye, fecir 28. Ve 21. basamakta nefsi tezkiye 33 bin zikirle fatır 18 ve şems 9. 7 kademede nefs tezkiye oluyor ve bunların hepsi Allah'ın garantisinde oluyor. Ne diyorum işte Allah Resulü? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama nefs tezkiye olmadan ruh Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah Teala Ankebut 5'te men kana yercu lika Allah fe ne acara lahat. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama 6. ayet-i kerime men cahede fe ennemâ yücadü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. Öyleyse burada mürşide tabiyetle nefs cihadı başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, bunlar hepsi nefse yapılan cihadın kademeleri. Nefs tezkiyesinin kademeleri. Buna paralel ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhu Allah'ın zatına ulaştıran Allah'tır. Allah bunu gerçekleştiriyor. Ama sanki kişi yapmış gibi de onu mükafatlandırıyor. 3. kat cennet, dünya saadetin yarısı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz burada olayı bitirmiyor hadisinde. Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Olay birbirinize zulmetmeyin. Evet, işte bu noktadan itibaren o kişinin ne yapması lazım? Fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim etmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım etmeyi anladık. Sabır, ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalime yardım onun zulmünü azaltmakla gerçekleşir. Öyleyse bu noktadan itibaren eğer Allah Resulü diyorsa ki Allah ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İşte birbirimize zulmetmemek ancak fizik vücudun teslimiyle gerçekleşiyor. O zaman kişi ruhun hidayetini gerçekleştirdikten sonra, ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudunun Allah'a teslimi için harekete geçmesi lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahabe tarafından bu gerçekleştirilmiş mi? Evet. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ali İmran 20. Fizik vücut teslimi yapanlar başkaları kendisine zulmetmesi halinde onlar da karşılık verenler mi? Hayır. Kötülüğe karşı kötülük var ve kötülüğe karşı af var. İşte fizik vücut teslimi yapanlar kendisinin dışındaki bütün insanları kendisine kötülük yapması halinde kısasla cevap vermeyenlerdir, affedenlerdir. Onun için kısas şeriatı, af tarikatı. Öyleyse tarik ehli olan kişinin fizik vücut teslimini yaparak kendisine yapılan zulmü daima af ile karşılaması söz konusu. Sahabe bunu gerçekleştirmiş. Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde bize örnek gösterilen Allah Resulü, Allah emrediyor, huzul afe, sen affet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi affı gerektiriyor. Affetme. Ama bir üçüncü davranış biçimi daha var ki kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, o ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ve ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki mutlak surette bizlerin daimi zikre ulaşması asıldır, hedeftir biz insanlar için.
İşte Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücud hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Evet, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Daimi zikre ulaşan kişinin artık tekrar geri dönüşü söz konusu değil. Otomatik olarak zemin kattaki ana dergahı gördükten sonra kalp gözüyle Allah onu ihlasa ulaştırıyor. Gök katlarını muhlis kuluna birbiri gösterdikten sonra bir seher vaktinde muhlis kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen salaha ulaşan kişi 28. basamağın 4. kademesinde de iradesini de Allah'a teslim ediyor. Görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim ile hidayet

0: Ankara 120, Alanya 73. 4. Safa Hidayat, Ankebut 69. 5. Safa Hidayat, Zümer 18. 6. Safa Hidayat ve 7. Safa Hidayat olmak üzere 7 Safa Hidayat'ın sahabenin hepsi gerçekleştirmişler. Ama günümüze baktığımız zaman hidayetin yerinde yerler esiyor. Hidayet tamamen yok olmuş. İşte hidayetin unutulduğu Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırdığı bu dönemde Allah'a Resulullah'ın da bir geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analizi diye buldu. Mehdi Aleyhisselam Mehdi adını almasının arkasında hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren imam olması hasebiyle Allah-u Teala bu ismi vermiştir. Biz de bu hidayet ilmini devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan aldık, öğrendik. Hepinizin Kur'an'daki 7 sabah hidayeti yaşamanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dinleyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma salaba. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama eğer siz de gerçekten ben de Kur'an'daki 7 sabah hidayeti yaşamak istiyorum. Hazırsanız ben de Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilekle ruhumu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, tövbemi gerçekleştirmek istiyorum. Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah-u Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King?

0: Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
1: Fatiha-ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz başkalarından yana olmak. Bir başkalarından yana olmanın önemi nedir? Allah'ın insanla insan arasındaki ilişkilerde, beşeri münasebetlerde beklediği şey, elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. Başkalarına her açıdan yardımcı olmamızdır. El müslümü selime minel müslümine min nisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişidir. Davranış biçimlerinin temelinde başkalarından yana olmak teşkil eder. Güzelliği yaşamamızı temin edecek olan kesinlikle budur. Başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmanın iki temel vasfı vardır. Bir hatayı kendimize arayacağız. İki başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını kesin anlamamız lazım. Evet, her zaman muhterem efendim şöyle buyuruyor. İhtilaf varsa tek taraflı değil, çift taraflı. O zaman herkes o ihtilafa sebep olan hatayı kendisine arayacak ve karşı tarafın masum olduğunu düşünüp ona yardımcı olmaya çalışacak. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan olacağız. Çünkü hatayı kendimizde ararsak karşı taraftan özür dilememiz lazım ve ikinci adımı da onlarla çok güzel bir münasebette bulunmamız gerekir. Gerçekten de insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Allah-u Teala'nın Nebire Sultan'ı örnek olarak bize gösterdiği Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e Araf 199'da Huzul Avfe ve Amr bil Urfi ve Aret Enel Cahilin. Tabii ki Nebire Sultan'ı Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda kendisine karşı yanlış davranan insanları affetmesini ve irfanla emretmesini ve de cahillerden yüz çevirmesini istiyor. Huzul avfa ve amir bil urfi ve aret enel cahilin. Sevgili kardeşlerim, beşeri münasebetlerde biz bu kuralı yerine getirdiğimiz takdirde her zaman mutluluğu yaşayabiliriz. Şeytan devamlı faturayı başkasına çıkartarak kendimizin temiz olduğuna inandırmaya çalışıyor. Halbuki her olayda Allah-u Teala'nın bize verdiği iki temel mesaj var. Devamlı insanları mutlu etmek. Kendin için istediğini kardeşin için de istemek. Kendin için istemediğini kardeşin için de istememek. Eğer kendimiz için hatanın bizde olduğunu biz istemiyorsak, o zaman kardeşimiz için de istemeyeceğiz. Kendimizin masum olduğunu düşünüyorsak, o zaman kardeşimizin de bu noktada olduğunu düşünürsek ve hareket edersek, o zaman hep mutluluğu yaşarız. İkinci sual, nefsimizde bunca afet varken başkalarından yana olmayı nasıl başarabiliriz? Gerçekten sahabenin kardeşlerini başkalarından yana olmakla gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. Eğer kardeşlik bu şekilde olacaksa elbette bunu başarmamız lazım. Bileceğiz ki kim ne yaparsa kendine yapar. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse ne ekersek onu biçiyorsak, bize dönüyorsa, insanın fikri seviyesi veya zikir seviyesi ne olursa olsun, her kademede başkalarından yana olabilir. Ve nefsinin afetlerinin varlığına rağmen devamlı derece kazanabilir. Bu konuda irademizi kullanmamız yeterli bir sebeptir. Bırakınız tatbikatı, o insana mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığımız andan itibaren Allah'ın izniyle biz en güzeline sahip oluruz. Allah-u Teala'nın hayır kanunu şu: biz düşünür ve yapmasak derecat kazanıyoruz. Düşünür ve yaparsak en alt seviyede 1-10 kazanıyoruz. Eğer müşahede tabiysek bu 700'e kadar artıyor. Ve daha sonrası daimi zikre ulaştığımız zaman hesapsız. Külli zikre ulaştığımız zaman sonsuz. Ve tesbihe ulaştığımız zaman da en büyük mükafat da sahip oluyoruz. Her yaptığımız olayın aynanın bize mutlaka o insanlardan geri döneceğini, eğer biz onları üzecek bir davranışta bulunursak, toplumun başka bir bireyinden başka bir zaman mutlaka onun bize geleceğini düşünmeliyiz. Her yaptığımız davranışın karşında Allah Teala'nın bize onun bedelini mutlaka ödeteceğini bilmeliyiz. Her olayda hesap bizimle Allah arasında. Allah Teala'nın seril hesap olduğunu ve yanlış yapmamız halinde mutlak surette bize döneceğini bilmeliyiz. Ama etrafımızdaki insanları mutlu edersek, yine toplumun başka bir bireyinden mutlaka onun bize tekrar döneceğini olmasa bile Allah'ın lütfu kereminden bize bunu nasip edeceğini bilmeliyiz. Onun için yanlış yapanlar için ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Ne bu dünyada rahat huzur içerisinde olur, ne de etrafı huzur verir. Öbür tarafta da aynı şekilde azapla karşılaşır. Üçüncü sual, başkalarından yana olmaya gayret ederken bir yandan da beklenti içinde olmak doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Allah'tan bekleyeceğiz. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman biz evvela kendimize sorun. Soralım. Ben onlara vermem lazım gelen verebiliyor muyum? Biz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan bize mutluluk sunmalarını bekleyemeyiz. Allah indinde bütün güzellikleri yaşamak bizim elimizde ve kanun başkalarından yana olmak. Birlik ve beraberlik ruhunun, vahdet güneşinin, yani Allah'ın yolunda birbiriyle perçinlenmiş tek bir kitle oluşturmanın temelinde bu yatar. Hidayetin bir ışığı olabilmemiz ancak buna bağlı. Başkalarından yana olmaya bağlı. Hataları başkalarının bize yaptığı güzellikleri düşünmemiz, onların hataları görmememiz, bizim başkalarından yapmış olduğumuz iyilikleri, iyilik yap denize at balık bilmese kim bilir halık bilir, ama başkalarına yaptığımız kötülükleri unutmamalıyız. Daimi olarak özür dilemeliyiz. Eğer bu şekilde davranabilirsek, o zaman her zaman başkalarından yana olma davranış biçimini kendimize mal etmiş oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala mutluluğun reçetesini başkalarına mutluluk vermek olduğunu açıklıyor. Sizce herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz?
2: Herkes birbiriyle anlaşırsa tabii daha güzel bir dünya olur.
3: Kimse kimseyi ön yargıda bulunmaz. En azından bir sevgi oluşur.
4: Daha güzel bir dünya olurdu elbette. Daha temiz bir dünya olurdu. Korkusuzca yaşardık.
5: Bu en küçük bir canlıdan tuttum, örnek olarak verdim. Bütün canlılara yani yükselt gelsek daha güzel bir dünya olur tabii ki.
4: İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar aynı şekilde biz de mutlu olacağımızı düşünüyorum. Keşke öyle bir şey olsaydı. Böyle bir dünya olur mu bilmiyorum ama herkes kendi evinin önünü süpürürse bütün dünya tertemiz olabilir. Daha mutlu yaşayabiliriz, daha mutlu olabiliriz.
1: Bir mutluluk dünyası içinde yaşayabilmemiz için Allah-u Teala önce tüm insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir etmek, en çok dua etmek. Bunları yaptıktan sonra zaten ona ulaşırız her türlü.
5: Başkalarını mutluluğuyla ilgili herhangi bir reaksiyon gösterdiğinde insan, kendini mutlu hissettiğinde Allah'a daha çok yaklaşıyor.
4: Peygamber Efendimiz'e buyurdular, Allah'ı nerede bulursun dediler. Allah'ı dedi, kırık kalplerde bulurum. Allah'a ulaşmanın en güzel yolu odur. Gönül almaktır.
2: Bu yani ettiğimiz dualarla zaten Allah'ımıza ulaşırız.
3: Hiçbir zaman ettiğimiz dualar da karşılıksız değildir. Zamanı vardır ki illaki kabul ediyordur. O merhametli, o her şeye kadir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın en güzel yolu gönül almaktır dedi. Başkalarının gönlü aldığımızda Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Allah-u Teala başka birine mutluluk vermek üzere olan düşünce platformundaki gayretlerimizi kendisi için yapılmış kabul ediyor. Çünkü bizim dışımızdaki herkes aslında Allah'ı temsil eder. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Ancak her insanda Allah'a ait olan bir emanet olarak bulunan ve mutlaka Allah'a geri dönmesi gereken bir ruh mevcuttur. Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmamızı emretmiş ve üzerimize de farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kendisini Allah'tan öne geçirmiştir. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'ı öne geçiriyor. Öte yandan mürşidine tabi olmayan kişi yine kendisini öne geçiriyor. Ama mürşidine tabi olan kişi mürşidini öne geçirmiş oluyor ve doğru olan da Allah ve Resulünü öne geçirmek, her konuda en üst seviyedeki itaati gerçekleştirmek ve insanların hidayetine vesile olmak. Gönül yapmak yani. Gönül yapmak, Yunus'un deyimiyle ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Gönül yapmak ancak hidayetin yaşanmasıyla mümkündür. O kişi hidayeti dileyecek. Bakara 120, Alimen 73'te. Kul ünne evdallahu ve evda. Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Alimen 73. Eğer Allah'a davet eder, daveti kabul ederse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman biz onun gönlünü yapmış oluruz. Onun gönlünü kazanmış oluruz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. O zaman onun mutluluğuna biz vesile oluruz. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe başkalarıyla ilişkilerimizin de düzeleceğini, onları hep mutlu edebileceğimizi açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yaptığımız zaman Allah'ı anıyoruz. Onu andıkça zaten Allah bizim yanımızda oluyor.
3: İnsanın bedensel sağlık her türlü kendine geliyor.
4: Zikir insanı Allah'a yakınlaştırır. Kalbine ferahlık verir. Ruhuna sükunetlik verir.
5: Sonuçta beşeriyiz. Kendimizi kaybettiğimizde ya da örnek veriyorum dünyaya daha çok tamah ettiğimizde zikir ettikçe daha çok kendimize dönerken de Allah'a dönüp dinimize daha uygun hareketler sergileriz.
4: Kuşlar bile ağaçlar bile Allah'ı zikrederken bizim boş durmamız aslında çok yanlış. O yüzden zaten kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle mutmain olur.
1: Zikir yapmak insanda ne gibi değişiklikler olur?
3: Huzur dolar insan. Kafası boşalır, huzur dolar. Onunla meşgul olur. Sadece Allah'la meşgul olur.
2: Yani zikir yaptıkça Allah'a daha yakın oluyoruz. Ona yakın oldukça ettiğimiz dualarımızı geri çevirmez.
4: Hem mutluluğu yaşar, bu dünyaya olan hevesi kalmaz. Hani demişler ya, parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz. Zikir oldukça insanın gönlündeki bütün pislikler, bütün kötü duyguların hepsi arınır.
5: Zikir eden insanın yorumlayabileceği bir soru bence bu. Hani ben için öyle bir şey yok. Zikir yapmayı düşünmüyorum.
0: Bir misafirimiz zikrin faydası konusunda bu zikir yapan bir insanın yanıtlayabileceği bir soru. Zikir yapmayı düşünmüyorum dedi. Zikirden uzaklaşmanın kişiye etkisi nedir? İnsanın iki düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Nefs ve şeytan eşittir mutsuzluk. Zikretmeyen bir insan devamlı şeytanın telkinleri altında dünyaya temah ediyor. Ömer Zühruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan devredeyse nefsin afetlerini aktif hale getiriyor ve o kişi devamlı mutsuzluğu yaşıyor. Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına mani olacağım. 17'de sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Hepsini saptıracağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah Teala bizim şükretmemizi istiyor. Çünkü şükredersek arttırıyor Allah Teala. Ve in şekertum lazinenekum. Allah Teala şeytan da küfretmemizi. Öyleyse küfreden, devamlı Allah'tan uzaklaşan, şeytanın daha çok ibasına düşer olan birisi olur. Ama şükreden Allah'ın ülkesinde her zaman mutluluğu yaşayabilir. Hicr 39'da beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Ama muhlis kullar hariç. Allah razı olsun. İslam olmak iki temel mefhumu içeriyor. Birincisi teslim olmak. İkincisi sulh ve sükun. Gerçekten mutluluk da üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır.

0: Kavganın bitmesi teslim olmayı ifade ediyor. Eğer her olayda muhatabımız Allah'sa, dışımızdaki insanlar açısından konuşuyoruz, o zaman teslim olmak, kavgayı bitirmek, iç dünyamızda kavgayı bitirmek, dış dünyamızda kavgayı bitirmek, Allah'la olan ilişkilerimizle kavgayı bitirmek. Bunu gerçekleştirdiğimiz an en büyük vasıta elbette gerçekleştirmek için en büyük vasıta zikir. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel. Ne zaman ne kadar çok zikrediyorsak o kadar çok mutlu oluruz. Zikirden uzaklaşan kişi Allah'a tevekkül etmeyen kişidir. Allah'a kendisine vekil tayin etmeyen kişidir. Zikirden uzaklaşan namazdan da uzaklaşır. Zikirsiz hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceği için İslam olmanın temel standardının dahi yerine getirilmesi mümkün değildir. Hadis-i şerifte zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hasret ve özlemle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sorum olacak muhterem hocam. Başkalarına yardım etmeyi bir gösteriş olarak savunanlara nasıl cevap vermeliyiz inşallah? Ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarına yardım etmenin bir gösteriş olduğunu savunan kişilere nasıl yanıt vermeliyiz? Başkalarına gösterici için yardım etmek nefsin talebidir. Şeytanın bizi en çok aldattığı şey bu. Sen başkasına yardım ediyorsun ama aslında içinde olan şey bu değil. Sen bu yardımı senin ne kadar yardımsever olduğunu hissetsinler diye yapıyorsun. Diye bizi yardımdan alıkoymaya çalışır. Halbuki Allah'ın bizden en çok istediği şey bu. Başkalarına yardımı yaptığın anda bil ki Allah'ın için kıymetli bir şeydir. Diyelim ki başkasına gösterici için yardım ediyorsun ama gene yardım ediyorsun. Başkasına yardıma başladığın andan itibaren Allah mutlaka yardım edecektir. Her olayda muhatabımız Allah-u Teala, ruh Allah'ın emrinden, iç dünyamızda nefse ruhun kavgası söz konusu. Biz muhatabımızın burada Allah olduğunu kabul eder teslim olursak, iç dünyamızda sırf ve sükunu yaşarız. Dış dünyamızda başka insan olan kamuza, dışımızdaki herkesi Allah'ın temsil eden bir kişi olarak kabul eder, teslim olursak yine kavganın bittiğini göreceğiz. Allah ile ilişkilerimizde Allah-u Teala'nın emirleri var, neyler var. Bizi Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Allah için olmak, Allah'ın emir ve neylerine en üst seviyede itaat etmektir. Dolayısıyla olayları bu şekilde düşünür ve biz hangi oranda buna riayet edersek o oranda da mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala bütün dünyada kavgaların biteceği, huzurlu ve mutlu günlere erişebilmemiz için bizleri bir hedefe yönlendiren Resullere, Mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani o Allah'ımıza yakın olmamızı sağlar. Her türlü kötü günlerde, sıkıntılı günlerde dua ettikçe yanımızda olduğumuzu sağlar.
4: Onları ziyaret ederek hani en azından mutlu oluruz.
5: Zaten bizim önderimiz Peygamber Efendimiz. Eğer yola girmek istiyorsan orayı takip etmen lazım. Eğer önünde kimse yoksa, rehberin yoksa, ne anladım ben bu işten?
6: Zamanında din için, Allah yolunda ya da insanların iyiliği için bir şeyler yapmış insanlara tabii ki saygımız var. Fakat öyle bir tabi dediniz. Benim için bir anlam ifade etmiyor.
3: Mürşide tabi olmak insana ne sağlar?
5: Maneviyat sağlar, Allah'a yakınlaştırır. Bu dünyadan gelip geçiyoruz bir şekilde. İşte depremler oldu, insanlar vefat etti, öldü. Şehit oldular inşallah Allah'ın izniyle. Yani ne olur Allah'a yakınlaştırır. Belki bu dünyanın kirinden, pasından bizi arındırır.
4: Gördüm yani. Orada gördüğünüz zaman kendinizi ayrı hissediyorsunuz. Sanki böyle bir mutluluk, bir huzur doluyor içiniz. Gözyaşınız akıyor, kendinizi tutamıyorsunuz. O çok güzel bir duygu.
5: Kur'an-ı Kerim'de her şey buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle zaten bize söylemiş. Sen eğer o hocayı takip etmezsen, o yolu takip etmezsen yolun sonu nereye gider?
0: Bir misafirimiz, Allah Kur'an-ı Kerim'de her şeyi buyurmuş, Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen şeyleri de Peygamber Efendimiz vesilesiyle söylemiş. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili açıklamaları Peygamber Efendimiz'in birlikte sona mı ermiştir? Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel de vardı, ondan sonra da kıyamete kadar da hep var olmakta devam edecektir. Böyle bir dizanda insanlar eğer birlik düşünüyorsa bu vahdetin merkezinde Allah olan kişinin mutlaka Allah'tan vahiy alabilen birisi olması gerekir. Gelecek günler böyle bir dünya birliğine doğru yelken açtığımızı göreceğiz. Hadis-i şerifte İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecektir. O gariplere müjdeler olsun. Kimler olur garipler ey Allah'ın sözü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler diyor. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünneti de ihya ederler. İşte bu başkalarından yana olmak, davranış biçimleri açısından sahabe gibi olmak mutlaka bunun gereğini yaşamaktır, yerine getirmektir. Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kavim resullerinden bir tanesini mutlaka vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve onunla konuşuyor vahiyle. Cin 26-27'de bu kavim Resulü arasından seçtiği kişinin tasarruf rızasının sahibi Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği vekaletin devrinin imamı olduğunu buyuruyor Rabbimiz. Allah beşerle vahiy yoluyla konuşur. Ve her devirde devrin imamının beş görevi var. Birincisi ayetleri tilavet etmek. İkincisi tabi olanların hepsini tezkiye etmek. Üçüncüsü kitabı öğretmek. Dördüncüsü hikmeti öğretmek, hikmetin ötesini öğretmek. Kısacası her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Öğretenler Allah'tan vahiy alan, öğrenenler de vahiy öğrenmeye çalışanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Hürmet ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Müsaadeniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir sevgi sohbetinde şöyle buyurmuştunuz. Uzlaşın, paylaşın ve yardımlaşın. Bunu biraz daha açmanızı ve bizlerin de bunu başarabilmesi için mübarek dualarınızı bekliyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah sizden sonsuz razı olsun. İyi ki varsınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Her zaman muhterem efendimiz buyuruyor ki mutluluk üç dünyamızda kavganın bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır. İş dünyamızda nefse ruhun kavgası vardır. Ruh Allah'ın emrindendir. O zaman kavgayı bitirmesi gereken nefsimizdir. Nefsimizin ruhun halleriyle hallenmesi, ruh gibi olması bizi hedefe ulaştırır. Burada mutlaka uzlaşmayı beraberinde götürür. İkincisi, paylaşmak mutlaka mutluluktan geçer. Biz mutluysak etrafımızda bu mutluluğumuzu başkalarıyla paylaşmamız, yani onları da mutlu etmemiz gerekir. İşte bu tebliğ, insanlara Allah'a davet etmek, Allah'ın güzelliklerini onlarla paylaşmak her zaman hedefimiz olması lazım. Bu da Allah'la ilişkilerimize bizi en zirve noktaya taşıyor. Ve yardımlaşmak, insanoğlu her şeyden önce hepimiz Allah'a muhtacız. Hepiniz delalettesiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. İşte Allah'ın güzelliklerini bu şekilde paylaşmak ve birbirimize yardımlaşmak asıldır. Ama Allah buyuruyor ki zulmü kendime haram kıldım, sizin aranıza da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Zulmün var olduğu her noktada biz derecat kaybederiz. Ve o derecat kaybettiğimiz her noktada da bir başkasını mutsuz etmiş oluruz. İşte Allah-u Teala, Allah kullarına zulmedici değildir. Allah la yuzümlen nase. Velakinen nase enfusem yazimun. Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar birbirine zulmederler. İşte birbirimize zulmetmekten kendimizi kurtarmamız aynı zamanda yardımlaşmamız ve paylaşmamız asıldır. Üç alemde o zaman mutluluğu, sürü ve sükun halini yaşarız inşallah. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor Ankara'dan bir kardeşimiz. Selam hocam, Allah'ın yolunda yücelmek ne demektir? Teslimler ilişkisi nedir, açıklayabilir misiniz? Allah yolunda yücelmek, Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefleri bir yerine getirmektir. Allah bizden yücelen bir toplum olmamızı istiyor. Aşağılayan, birbirlerine kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazanan insanlar değil, tam tersi birbiriyle paylaşan, yardımlaşan, birbirini mutlu eden insanlar olmamızı istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi aynı zamanda yücelmenin de merdivenidir. Evvela yükselmek ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Yücelmek ise davranış biçimlerimize Allah-u Teala'nın emrettiği hedefleri gerçekleştirmektir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde anı yaşamak demek, her an Allah'ı düşünmek demek diye buyurdu. Bunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insan hayatında insan zamanı kullanan bir varlıktır. Zamanın da geçmişi var, geleceği var, bu anı var. geçmiş zaten hesabı görülmüştür bizim açımızdan. Olay bitmiştir. Onu değiştirmemiz söz konusu değil. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Biz sadece anı yaşayabiliriz, değerlendirebiliriz. Anı değerlendirmek de en üst seviyede ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikir, Allah'ı düşünerek Allah ismini arda arda tekrar etmektir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, rabıta kurarken neticeye ulaşamazsak her gün rabıta kurmalı mıyız? Evet. Vazgeçmezseniz bir gün Allah nasip eder. İkinci suali, 13 saat zikir yapan bir kişi 8 saatini Allah'ı düşünerek zikir yapıyorsa, 5 saatini Allah'ı düşünmeden zikir yapıyorsa zühd makamında olur mu? Önemli olan zikirin zamanı, zikrin kalitesi. Düşünerek Allah'ı yapıyorsan 13 saatlik zikirle elbette zahitlerden olursun inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci sual, Allah katında nasıl liyakat sahibi oluruz? Allah katında liyakat sahibi olmamız evvela iştiyak sahibi olmamıza bağlı. İştiyak Allah yolundaki, Allah'ın gösterdiği hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz, isteğimizi belirtiyor iştiyak.